adam gibi yürekliyorum. Çık karşıma, bak yüzüm. Yalandı da, unuttum da, aldattım da. Bağır yüzüm, senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi.

Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım seni.

pembe kutularında mutluluğu getireceğim kapına. Önce saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara, yaz

Sana bu söylediklerimi daha önce duyduğun yalanlardan bir tutma. Belki en güzelleri değildir ama dost doğrudur göz bebeğim, dost doğrudur inan bana. Yaz bir kenara, yaz meleğim.

Yürek derler, öyle bir anda silemezler. Biz burada neyiz, neciyiz? Seversek bir defa, seversek ölümüne, seversek Allah'ına kadar sevinir.

yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine.

0: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman birazdan Alem Efendi. Reklam. Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında. Reklam. Saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
0: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD ve İran arasındaki askeri gerilim karşılıklı saldırılarla bölgeyi topyekun bir savaşın eşiğine getirdi. ABD Başkanı Trump'ın İran'ı bugün çok sert şekilde vuracağız açıklamalarının ardından başlattığı saldırılar gece saatlerinde tamamlandı. İran'ın birçok bölgesinde gece boyunca patlama sesleri duyuldu. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını ve tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı. Bahreyn'de sirenler çaldı ve halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı. Kuveyt ise saldırılar nedeniyle hava sahasını geçici olarak kapattı. Mutlak buttan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği CHP'de Merkez Yönetim Kurulu Kurultay ve İhraçlar gündemiyle toplandı. 9 isim disipline sevk edildi. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon olarak bilinen ve aralarında futbolcuların da bulunduğu kişileri dolandırdığı gerekçesiyle 102 yıl 2 ay hapis

0: ve Şanlıurfa'ya gidecek. Komisyona sunum yapan uzmanlar saldırganların popüler olmak veya dikkat çekmek için saldırıları gerçekleştirdiğini söylüyor. Ayrıca internette 2000 liraya pompalı tüfek satıldığı belirtildi. Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü evinin önünde yakalandı. Yapılan kontrollerde 2.05 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 432 bin TL idari para cezası kesildi. Şanlıurfa'da zabıta denetimi sırasında bir pastanede tatlının içinden böcek çıktı. İşletme mühürlenirken 132 bin 108 TL idari para cezası uygulandı.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.

0: artını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında. Hey.

0: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: Baba bu ne bayramı?
4: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
3: seveceğim. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol.

0: Hande Erçel. Asla beğenmiyorum. Nasıl güzel de buluyorlar onu da anlamıyorum demiş.
1: Ha, sen de beğenmiyorsun Hande Erçel'i.
0: Ben de.
1: Sen de beğendiğin biri değil.
0: Ben en son kimi beğendim söyleyeyim sana. Abla vardı ya güzellik yarışmasında birinci olan yıllar
1: Azra
0: evvel.
1: Akın. Azra Akın.
0: Azra Akın gibi. Azra Akın'dan sonra Hülya bu ülkede güzel kadın gelmemiştir.
1: Hülya Avşar da güzeldir abi. Benim.
0: Değildir abi.
1: Güzel.
0: Hülya Avşar güzel değil. Hülya Avşar'ın enerjisi var bence.
1: Gençliği falan ne güzel kadındır Hülya Avşar.
0: Allah Allah.
1: Tabii abi ben bence güzeldir. Ben bilmiyorum mesela ya. Charlize Theron hayranı.
0: Dişlerin normal konuş.
1: Özür dilerim sıkışıyor bazen. Kassal bir şey. Benle ilgili bir
0: buyur,
1: şey.
0: Evet buyur. Charlize Theron hayranıyım ne demek
1: eskiden
0: ya?
1: Eskiden ben Charlize Theron hayranıydım.
0: Ben de bir pazarda Monica, buldum mu alırım.
1: Mesela Monica Bellucci.
0: Charlize Theron dediğin o acı olmayan biber değil mi?
1: Aynen aynen o büyük olan. Yeşil sivri değil daha büyük iri olan.
0: Charlize Theron.
1: Charlize Theron. Monica Bellucci mesela. Başka yerdeydi bunlar. Sharon Stone.
0: İnanamıyorum Hülya Avşar nasıl güzel değil dersin.
1: Güzel
0: değil,
1: abi bence Hülya Avşar güzel ya.
0: Sibel Can güzeldir demiş. Yani.
1: Sibel güzel kız. Ya.
0: Yok abi.
1: Güzel.
0: Yok. Sibel. Ya, değil değil.
1: Bütün Sibeller güzel bence. Hepsi.
0: Yalaka. Şu an resmen oynuyorsun.
1: Niye ne oldu ki?
0: Şu an oynuyorsun oğlum.
1: Hayırdır?
0: Bütün Sibeller güzeldir ne demek?
1: İstisnasız.

0: tane çirkin Sibel söyle, daha yayın yapmam. Bak etraftaki Sibel'lere sevgi. Bütün Sibel Egemen Topkapı hepsi güzeldir.
1: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Hacer sabahlar. Hayırlı işler, bol kazançlar efendim. Gününüz şahane geçsin inşallah. Gökhan Özen hocamızın fanı olduğu isim olduğu için onunla da girmek istedim efendim. Ve anlatırdı bana kendisi. Ergenlik döneminde odamda hep Gökhan Özen fotoğrafları vardı derdi. Öyle bir fanı, öyle bir aşık Gökhan Özen çok seviyor. Sanatıyla ilgileniyor tabii ve karşımızda Türkiye radyolarının en rahatsız insanı. Gurur duyuyorum onu radyolara kazandırdığım için. Karşımızda hocamız hocam günaydın. Maşallah, iyi gördüm. Hocam etine dolgunsunuz bu sabah maşallah.
1: Dolgunum.
0: Gayet iyisiniz.
1: Dolgunum, sağ olun, varlı Fatih Bey. Günaydın. Nasılsınız?

0: Özür dileriz. Senacığım günaydın.
1: Günaydın abicim.
0: Nasılsın canım?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Seni gördüm şad oldum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Nasıl?
2: Şad oldum.
0: Nasıl?
2: Çok iyi.
0: Şad. Bu ara bir kitap okuyorum da oradan.
2: Oradan güzel kelimeler seçtin ama. Güzel kelimeler seçtin.
0: Yakalım. Bravo, şimdi 7-19 İstanbul'da çok sıcak bir hava var. Yanıyor yani bayağı sıcak. Derece olarak İstanbul, Ankara, İzmir'i bir versene bize.
2: Benim sevgili dedim, anlık dereceleri vereyim. İstanbul 20 derece şu an, gün içerisinde yine 30'u geçecek hissedilen İstanbul.
0: Geçtik.
2: Ankara'ya bakıyoruz. Ankara neredesin? Ankara'ya kaldım. Ankara'ya. Ankara anlık 18 derece, gün içerisinde Ankara'da 30 dereceyi bulacak ve geçecek. İzmir'e bakıyorum. İzmir. İzmir'i de buldum. İzmir anlık 22 derece, gün içerisinde 35'leri 36'ları hissettirecek kendini.
0: Hadi ver bir de Antalya'ya, Adana'yı da ver.
2: Haydi vereyim, Adana gelsin. Adana neredesin? Hop, Antalya'yı buldum ilk başta. Antalya anlık 23 derece, gün içerisinde 27-28'ler. Antalya'da öğlen küçük bir bulutlanma söz konusu. Geçtik. Adana dediniz sevgili Yıldırım. Adana.
0: Adana'yı ver, Adana'yı ver.
2: Adana 24 derece, gün içerisinde 30'ları 31'leri görecek ama... Göyle bir iki saatlik bir yağmur geçişi Adana'da görünüyor öğle saatlerinde sevgili Yıldırım.
0: Ferahlayacaklar.
2: Bir ferahlama var, bir ince ferahlama var. Sıcaklık gelsin. Aynı ama bir ince bir şey var, yağış var.
0: Peki uyanmışlar mı, bakıyorum şöyle.
2: Buyurun.
0: Güzel. Katalım iyi.
2: Güzel, harika. Konya'sı
0: akıyor,
2: burada.
0: Dinleyici okuyor.
2: Antibi burada.
0: Dinleyici başına 1 lira alsak. İyi paralı. O öyle bir katılır.
2: Rahat ederiz, biliyor
0: rahat
2: musun?
0: Ederiz.
2: Rahat ederiz. Ya. Yatağımızda rahat uyuyoruz ya. Sabah dinç.
0: Bugün milli marşla ilgili marş girmediniz diyor. Milli marşla ilgili. Bugün girmedik, evet ya.
2: Gireriz ya.
0: Unuttuk.
2: Ne olacak?
0: Unutmadık da biri geç kaldı ekipten. Apar topar öyle bir giriş oldu. Lan siz daha hafta içi geç kalıyorsunuz. Pazar günü nasıl geleceksiniz demiş. Geliriz ya, o kadar da değil.
2: Ay inşallah geleceğiz. Geleceğiz.
0: Milli duygularla uyanacağımız için. Karaman'a selam çakın.
2: Günaydın Karaman Maraş'a.
0: Şimdi haberlere bakıyoruz hocam şöyle. Evet, buyur gelsin yavrucuğum.
2: Evet, veriyorum sevgili Yıldırım. Milli takımımızla ilgili bir haberimiz vardı, ona başlayacağım.
0: Gördüm.
2: Gördün mü ya şey yapacakları, ne derler ona? Kat edecekleri mesafeyi gördün mü? Bir tane Dünya Kupası gruplarında 7200 kilometre ile en fazla seyahat edecek takım Türkiye milli takımı olmuş. Avustralya maçı için gidiş dönüş 4000 kilometre. Paraguay maçı gidiş dönüş 2000 kilometre.
0: Biraz yorulacak bizimkiler.
2: ABD maçı gidiş dönüş 1200 kilometre. Biz gitmedik mi? Türkiye'de miyiz biz ya?
0: Kendi işlerinde de. Yani buradan bir kitleler yetmiyor. Kendi işlerinde de birkaç Türkiye yapacaklar yani.
2: Yapacaklar yani. Avustralya gidişte 4000 kilometre diyor sevgili Yıldırım. Buna şey dayanmaz ki.
0: Neyse ki arabayla değil. O güzel, o güzel. Değil
2: uçakla,
0: mi?
2: Uçakla tabii uçağına. Ki ama 4000 kilometre maçı mı yapacak? Yola mı gidecek? Evet, dinlenecek
0: birazcık,
2: mi?
0: Birazcık
2: antrenman mı yapacak? Nasıl yapacaklar? Vallahi kolaylık versin Allah.
0: Bir daha söyleyelim. Avustralya maçı, Paraguay maçı ve ABD maçı 4, 2, 6, 7, 7 yani 7, 8 bin kilometre yol yapacaklar.
2: Yol yapacaklarmış.
0: Olarak. Ve bu yorucu bir yolculuk tabii.
2: Evet.
0: Şimdi yanında bir sevdiğim biri olsa, muhabbet ede de şey yapsan uçakta.
2: Gitsen.
0: Evet.
2: Takım arkadaşları işte daha en güzel, birbirlerini seviyorlar.
0: Ama yorgunlar abi. Yorgunlar.
2: Çok acayip yorgunluk.
0: Çok
2: yorgunluk. Artık sevgili Yıldırım, ben şey yapıyorum. Şimdi yorgunluk var mı?

0: Var. Giderken bir yorgunluk zaten oldu. Bir jet lag süreci geçirildi, bir alışma süreci geçirildi. Farklı bir ülke. Oyuncular, şeyler, rakipler de çok farklı futbol anlayışı açısından. Bir de yollarda geçecek zamanımız.
1: Ama biz zaten ülkecek zor severiz ya.
0: Alışkınız, zoru sever. Zoru severiz, alışkınız. İnşallah buradan da yüzümüz ak bir şekilde çıkarız.
1: İnşallah. Diyor. Uçakta ayaktan havaya dikip uyusunlar böyle, değil mi? Böyle zorlu. İçeride koysunlar.
0: Artık onlar yataklı mataklı bir şeylerde giderler herhalde.
1: Yataklı uçakta.
0: Yataklı mataklı ya. Tren gibi oğlum. Düşün. Kompartımanlı.
1: Hayır canım. Yataklı uçakta bir şey yok ki.
0: Uzatırlar böyle, var ya şeyler.
1: Yataklı uçak.
0: Tabii tabii böyle.
1: Nerede gördün ki öyle bir yataklı uçak?
0: Televizyonda görmüştüm. Filmde, bir filmde, filmde. Görmüştüm, bir filmde görmüştüm.
1: Yatak mı vardı?
0: Yatak var böyle, arasında böyle şeyler kapanıyor. Kapısı var ya.
1: Allah Allah.
0: Oda, oda gibi oldu böyle, kapı kapanıyor.
1: Hostes gelmeden kapıyı tıklatıyor.
0: Hostes kapıyı tıklatıyor.
1: İniyoruz. Öyle mi yapıyor?
0: Minik bir şu an müsait değilim, bir saniye diyor, üstümü giyineyim diyorsun.
1: Pardon
0: mesela.
1: Geldim.
0: Pardon geldim. Siz de mi geldiniz?
1: Hoş geldiniz.
0: Merhaba.
1: Gibi.
0: Öyle.
1: Anladım, peki.
0: İnşallah öyledir yani. Yatak
1: i̇nşallah
0: yatak
1: inşallah. Şimdi araya gidiyoruz çocuklar. Aradan sonra devam.
0: Devam.
1: Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra şovu sürdüreceğiz sevgili dinleyiciler. Yolda olanlara yolculuklar. İşiniz gücünüz
0: rast gitsin.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Ne var sırada Denizbank burada?
5: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
6: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada Denizbank burada?
7: Ortadoğlular, eğitim kurumları, atamızın yolunda tek yol başarı.
8: Ortadoğlular Eğitim Kurumları, LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler.

0: Çirkin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında. Her

0: kaçırmayın.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya.

0: bir toktan birini kazanma şansı.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Deli One Enerji, Orzaks'tan.
5: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
6: Nazarlar değmesin.
7: Reklam.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
9: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Efendim saygılar hocamızdan show devam ediyor. Keyfi gıcır. Bir süredir canı sıkkındı ama bu aralar biraz düzelir gibi. Hayatı son iki yıldır makarna süzgeci gibi türlü sorunlarla uğraşıyor. Reklam arası yine anlattı. Bulunduğu bölgeden taşınmayı düşünüyor. Hocam neresi var kafanızda? Yani tam olarak nereye gitmek istiyorsunuz?
1: Ben, yani şirkete uzak bir yer olsun istemiyorum sevgili Yıldız.
0: Çünkü onu söyleyecektim. Yani evet. Bir Şile dediniz, bir Halkalı dediniz.
1: Bakıyorum, yer bakıyorum. Cüzdana uygun bir yer bakıyorum sevgili. Herkes kendi.
0: Bütçeniz ne aylık?
1: Aylık
0: kira olarak
1: 4 ila 6 bin arası.
0: Dolar.
1: Bir TL.
0: TL yok olarak. Bulamazsın ona da.
1: İşte bulamadığımız için biraz çıkıyor. Şile'ye o yüzden gittim. En son yeni çiftliğe baktım. Orada da bulamadım sevgili Yıldırım. Şimdi bütçeyi biraz arttırdım. 8-9 bin seviyelere arasında çıkardım.
0: Hadi bakalım.
1: Bakalım inşallah.
0: Dinleyicilerimize buradan söyleyelim. Bildiğiniz tanıdığınız bir baraka varsa hocamıza 4-8 bin arası hocam şey yapacak.
1: En azından bildiğiniz tanıdığınız bir elinde 100-150 dairesi olan bir şey insanı varsa belki bağışlamak isterse.
0: Belki bağışlamak bir fakire vermek
1: isterse eğer diye.
0: Evet hocamız ev bakıyor inşallah taşınır ne diyelim yani. Bu zamanda ev bulmak hakikaten zor.
1: Çok
0: çünkü
1: zor sevgili Yıldırım.
0: Kira istiyorlar, depozito istiyorlar, bir şeyler istiyorlar.
1: Bir sürü kağıt kürek işleri var.
0: Evet, kağıt kürek işleri biraz zor.
1: Onlardan zor. İstiyorlar ondan sonra. Taşınma masrafları zaten nakliyesi 100 olmuş, 110 siz, olmuş, 120
0: ama,
1: olmuş.
0: Ama mesela evim olsa size veririm biliyor musunuz?
1: Vallahi mi diyorsun?
0: Tabii söyleyeyim. Niye siz çünkü malınıza iyi bakıyorsunuz. Ya
1: niye burada... çünkü yok diyorsun evim o yüzden rahatım.
0: Yok o yüzden söylemiyorum yani. Arabanıza gösterdiğiniz ilgi alakayı biliyorum.
1: Evet, yani olabilir. Elimden geldiği kadar.
0: Durdu, biz öğle arasında şirkette yürüyoruz. Yürürken hocam arabasının yanından geçiyor, kendi arabasının yanından. Bakıyor ki orada bir leke, bir toz, bir şey kaldığı zaman sağ elinin işaret parmağını yalıyor. Yalıyor. Bakın sağ elinizin işaret parmağını bir düşünün. Onu yalıyor. O arabanın üzerindeki lekeyi alıyor. Hocam ne yaptın diyorum. Kuş pislemiş de diyor. Ne olacak diyorum. Ya onun içinde asit var diyor. Şimdi siz malınıza kıymet veriyorsunuz.
1: Evet çünkü kuş yakar sevgili Yıldırım. Yani kuş ne yiyor ne içiyor bilmiyorum.
0: Yakma yapar.
1: Yakıyor yani orada kaldığı anda bir de yaz mevsimindeyiz. Yağışlarımız az. Dolayısıyla kayıp da gitmez o şeyler. Kuş pislikleri.
0: Gizmez.
1: Onunla gördüğümüz zaman ne yapacağız? Yalayacağız. Pisliği değil elimizi.
0: Elimizi yalıyoruz ve pisliğe doğru götürüyoruz.
1: Pisliğe doğru götürüyoruz.
0: Bir dinleyicimiz demiş ki yalnız hocam 4000'e çadır yok. Hani evi nasıl bulacaksın diyor.
1: İşte ben arıyorum. Belki biri çıkar. Yani aramaktan... Vazgeçmeyin arkadaşlar.
0: Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır demişler.
1: Vazgeçmeyeceğiz. Yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Kimse bizi geri döndüremez.
0: Bir yıllığını kiraya verebilirim. Bağcılar kirazda 2+1 40.000'i veririm diyor.
1: Yıllık mı? Bir yıllık dedi. Yıllık kirası mı 40.000? Çok iyi.
0: Bir yıllığına demiş. Seneye çıkıyoruz mu o zaman?
1: O zaman da güzel. Bak 4000'e bile gelmiyor o zaman. 12, 40.000 bölü 12.
0: Hayır öyle değil oğlum. 40.000 bölü 12 değil.
1: Bir yıllığına diyor 40.000. Yıllığına diyor. Oğlum, yıllık diyor 40 diyor.
0: Hayır onu demiyor yahu.
1: Hemen nerede?
0: Aylık 40 bin. Aylık 40 bin heyecanlanma.
1: Aylık 40 bin mi?
0: Aylık 40 bin.
1: Aylık 40 güle güle otur kardeşim.
0: Metro çıkacağım de diyor İbrahim Bey 2+1. Bağcılar, Kirazlı. Ne diyorsun?
1: Yok benim şeyim dışında sevgili Yıldırım. Az önce 8-9'a çıkabilirim dedim en fazla.
0: Ya oğlum 40 bin de ver bak 40 bin lirayı 40 bulunmaz.
1: 40 bin çok zor yok çok zor. Hadi ya taş çatlasın 10 bin diyeyim ya.
0: Yok hani, bütçen yok.
1: 10 bin hadi taş çatlasın.
0: Ya oğlum 10 bine
1: gerçekten... Maaşın yarısını veriyorum daha ne vereyim ya?
2: Çocuk okutuyor abi. Zor. Doğruğa bakmak.
0: İyi tamam ben çıkıyorum aradan. Sen kendini çöz o zaman. Ben belki çözeriz diye şey yaptım ama...
1: Ya yazın sonuçta. Havadar bir yer olsa da olur yani. Bu fark etmez bana. Efil eser.
0: Tamam.
1: Otururuz.
0: Peki. Allah gönlünüze göre en kısa zamanda ev bulmayı nasip etsin demiş. Şenay Hanım yazmış.
1: Amin sağ olun Şenay Hanım. Evet. Teşekkür ederiz.
0: O fiyata öğrenci evinde oda ayarlayabilirim size diyor. Dinlediniz. Bak ne kadar iyi yürekli insanlar var.
1: Yok arama bulamazsın demiyor. Bir şekilde bir çözüm çözelim bulmaya
0: diyor.
1: Çalışıyor.
0: Vallahi billahi.
1: Bir öneriyle geliyor insanlar.
0: Banu Hanım yazmış benim evi vereyim diyor. Olur.

0: Dur bağla.
1: Ben otele geçerim demiş.
0: Tamam.
1: Kendisi sağ ol.
0: Yok yani, geçmesine gerek yok. Olabilir, o da kalabilir.
1: Ev üstün ev olmaz.
0: Ev üst olmaz.
1: Öyle mı? Olmaz. Öyle olur mu? Kadının kendi düzeni var, şeyi var. O sana acıdığı için evini veriyor.
0: Ya biz düzeni bozmayız ya.
1: O ya, bozarsın. Abi herkesin şimdi kendi aile için.
0: Yok yok, Banu Hanım kalacaksa ben olur.
1: Ya oğlum, neyse tamam, geçiyorum.
0: Tamam.
1: Zaten kendisi aylık gelir 300-400 bin, ben otele geçerim diyor.
0: Kaç bin?
1: 300-400 vardır Banu Hanım'ın.
0: Vallahi mi?
1: Tabii canım, durumu iyi.
0: Of.
1: Maşallah. Allah daha çok versin bu arada.
0: Tabii daha çok. Gözümüz yok. Kimsenin
1: gözümüz yok. Gözümüz yok.
0: Kimsenin malında gözümüz yok. Gözüm yani, kimsenin malında gözüm yok.
1: Gözüm yok. Gözüm yok. Gözüm yok.
0: Gözüm yok. Gözüm yok. Gözüm yok. Üç kere söyledim bak. Arka arkaya.
1: Allah yardımcınız olsun. Ev arıyorduk. Nihayetinde bulduk. Gerçekten taşınmak ve kira bedelleri çok yüksek demiş Hülya Hanım.
0: Hülya Hanım atlatmış bir şekilde. O süreçten geçmiş. Ne badireler atlatıldı, neler yaşandı kim bilir.
1: Tabii canım.
0: Zor, şimdi sıra bizde.
1: Bir de evlenen, şey, evleneni diyorum. Evli bulana sor. Sarı sayfaya bakabilir demiş.
0: Tamam.
1: Sağ ol kardeşim. Büyük öneride bulundun, çok sağ ol.
0: İşte böyle önerilerle ayakta kalacağız.
1: Peki geçiyorum efendim. Saat 7.39. Dünya Kupası ile ilgili daha fazla haber istiyorsunuz. Yazıyorsunuz, yok mu yeni bir şeyler filan.
0: Bekliyoruz.
1: Valla şey biz yok. De sizin gördüğünüz kadarını görüyoruz ama şunu söyleyelim. Yaklaşık 40 küsür tane, ya 30 ya 40 özel polisimiz
0: koruyor milli takımımızı.
1: Millerimizi koruyor.
0: Maçlarda.
1: Ben videosunu da paylaştım.
0: Maçlarda değil, antrenmanlarda.
1: Antrenmanlarda çok heybetli durmuyorlar mı?
0: Tabii hepsi. Kocaman şimdi, kocaman. Ve bir de bu milli maç sırasında şeyler görüyorum. Görüyorum Instagram'da falan. Dinleyicilerimiz de görüyorsa dikkat etsinler buna. Milli maç sürecinde frekans değişikliği ile ilgili mevzular var biliyorsunuz.
1: Bak bu önemli, bunu söyleyelim.
0: Bu önemli bir şey. Milli maçın yayınlanması için frekansları değiştirmek gerekiyor. Bunu Niğde'nin bilmem ne köyündeki 80 yaşındaki amcaya nasıl anlatacağız bilmiyorum. Milli maçı seyretmek isteyen ama bir şekilde bir takip edin. TRT'nin sayfasından ya da sosyal medyadan frekans değişikliği nasıl yapılıyor? Yeniden elle mi aratacağız? Frekansa nasıl gireceğiz
1: söyleyelim
0: diye.
1: Söyleyelim hemen, buradan söyleyelim. Eve gidince bir kontrol edin. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.794, polarizasyon dikey yani vertical,
0: evet,
1: ve sembol oranı 30.000, FEC dedikleri FEC
0: değeri de
1: 3/4
0: olacak.
1: Yani bu değerlere bir bakın. Maç anında başka frekansa dönmüyor değil mi? Şu an izlediğimiz gibi.
0: Ya işte onu bilmiyoruz sevgili Yıldırım. Yani biz
1: bazen oluyor ya, TRT1'de mesela bir açıyorsun. Başka frekanstan yayında.
0: Gece başka bir yere geçebiliyor. Yayından önce mi arattıracağız bunu? Yayın sırası bir gün önce yeterli mi?
1: Şöyle yapın bence. Eve gittiğiniz zaman televizyonunuzda, kanalınıza gelin. Frekans bilgileri üstte yazıyor.
0: TRT'nin frekans üstüne gelin. Bizim söylediğimiz frekanslarsa eğer.
1: Evet.
0: Tamam, doğrudur. Oradan devam edebilirsiniz. Değilse eğer 50 aratma yapmamız gerekebilir.
1: 30 özel hareket polisiymiş. Onu da eklemiş olalım efendim. A milli takımı 30 tane özel hareket polisimiz. Koruyor. Çok da heybetler, gördün mü Seracığım?
2: Evet gördüm abicim.
1: Allah sana böyle koca nasip etsin. İri yarı, cüsseli, bakışlarıyla yiyen. Bizim erkeklerimiz ne kadar yakışıklı ya.
0: Niye öyle bir koca nasip ediyor ki bakışlarıyla yiyen?
2: Abi onu tutmak da zor olur.
1: Niye etmesin abi, kızcağız. Bizim İri kızımız yapı. Güzel bir kızımız.
0: Güzel de.
1: İri yapılı işte, bir kızımız.
0: Güzel bir beyefendi, yakışıklı bir beyefendi demedin ki. İyi bakışla...
2: Bakışlarıyla yiyen.
0: Şey, Amerikan güreşçisi gibi birini tarif ettin.
1: Hayır canım, onu kastetmedim. Yani odaya girdiği zaman buradayım.
0: Heybetiyle.
1: Desin. Yani şeyli erkeklerler ona. Bu da...
0: Duruşlu.
1: Duruşlu değil, o duruşlu bir tabiri vardı yani. Onun. Ya,
0: gelişli.
1: Bizim yok. Kemal abi de şeyli...
0: Baba yiğit.
1: Yok yok, değil o değil. Heybetli değil. Diyeceğim, tam karşılamıyor. böyle şey...
0: Neyli ki bu?
1: Şeyle heybet. Heybetli. Yok. Yok, ben de karşılığı yok. Bakışlarıyla yiyen diyelim.
0: Tamam.
1: Hadi. Ay benim kocamı tarif ediyorsunuz diyor Hazal. Öyle yazmış.
0: Ay Hazalcığım, kocana selam olsun.
1: Beyler, Yunan'a yaslamıyor muyuz?
0: Yok, bugünlük bir yaslamamız yok. Son dakika bugün bir yok. Gelişme olursa eğer, çıkıp canları sıkılırsa onda yaparız.
1: Zevkle yapıştırırız yani. Hiç şey yapmayız. Acımayız. Ya bir matematik öğretmeni var. İçerik üreticisi.
0: Görüyorum Mustafa onu ben. Gördüğüm bir insan.
1: Mustafa abimiz Netflix Mustafa Güler'in fotoğrafını kullanmış. Videosunun fotoğrafının bir şeyini kullanmış. Dava açmış. 2 milyon ödeyecek.

0: Netflix
1: Mustafa'ya. Evet, davayı kazanmış Mustafa hocamız.
0: Mustafa Hoca'da yerinde olsam şey derdim. Ömür boyu sınırsız Netflix üyeliği ver bana. 2 milyon almıyorum.
1: Yok demem ben.
0: Zararlı mı çıkarsın?
1: Nakit abi, elden alacaksın. Nakit.
0: Doğru ya, benim nakit çok enayici olur, olmaz mı? Doğru söylüyorsun.
1: Tekte yatacak, ben ömür boyu Netflix üyeliği alırım yani, fark etmez. 2 milyonu tekte alayım ben.
0: Ya da 2 milyon alacaksın, bir de tweet atacaksın. Bir yerden para geldi, Disney Plus'a geçiyorum.
1: Mesela
0: uyuz etmek için.
1: Bu parayı neye göre belirledi hocamız? Avukatlar aracılığıyla mı belirlendi? Bir tane daha geçtiğimiz günlerde Amerikalı bir ünlü, Dua Lipa mıydı? Kimdi o? Birinin
0: Dua Lipa'nı
1: evet, kullanmışlardı. O Dua Lipa 2 milyon mu aldı mesela, dava açacağım diyordu.
0: Galiba öyle bir şeydi ya.
1: Yani sanki böyle daha çok bir şey istiyorum ya. Ben böyle hocamızı 20 milyonluk bir şeyle ödüllendirilsin isterdim.
0: Hocamız.
1: Yani 20 milyonluk dava açılsın. 20 milyon lirayla ondan sonra.
0: Hocamızın bakışları da yani... Sinsi bakıyor, gördün mü haberdeki başlığını?
1: O eğlenceli hocalarımızdan, o da biliyorsun. Türkçe tabii, hocaları var, matematik hocaları var. Doğru, tarih hocası var bir tane, inanılmaz mesela.
0: Çok keyifli.
1: Çok seviyorum onları.
0: Peki ara gidiyoruz. Aradan sonra devam. Uygun mu?
1: Uygun.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu...

0: ETS yaz fırsatları başladı.
1: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin...
0: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Bankam, Tombank, kartıma din.
8: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
9: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Migros, hepimize iyi gelecek.
11: Baba, bu ne bayramı?
12: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: vatanbilgisayar.com'da.
1: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Ortadoğlular eğitim kurumları, atamızın yolunda tek yol başarı.
5: Ortadoğlular eğitim kurumları LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler. Reklam.
6: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
7: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Bilim insanları sevginizi günde 22 dakika öpün, ömrünüze 7 yıl katın demiş.
1: Güzel haber, detaylandıralım.
0: Detay gerek yok. 22 dakika öp diyor işte oğlum.
1: 22 dakika nasıl öperiz ya sevgilimizi? Ya da işte eşimizi.
0: Kesintisiz değil.
1: Kesintisiz 22 dakika. Ha, gün içerisinde toplam 22 dakika.
0: Yani eşinizi, sevginizi 22 dakika öpün, 7 yıl ekleyin ömrünüze diyor.
1: Hadi bakalım, hayırlısı olsun. 22 dakika boyunca durmaksızın.
0: Durmaksızın değil oğlum.
1: İsteğe bağlı.
2: Onu demiyor haber.
1: Tamam,
2: haber total bir, diyor total.
1: Haber bir şey demiyor ama. İsteğe bağlı. İstersen sen tekte 22 dakikayı vur. Tekte vur. İstersen.
0: Tekte vur ne yani, ne biçim tabi.
1: Öp ya. Dakika tut, sürekli öp yanaktan. Bir yanaktan.
0: Bir yanaktan.
1: Bir yanaktan. Öperim. Bir ötçen gelir mi ötçen?
0: Ötçen.
3: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman.
2: Devam.
3: Hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.
0: Doğrudur, kadın doğru söylüyor.
2: Efendim 7.50. Vallahi koşar adam haftası. Hocam çok öksürüyorsunuz bu ara. Gerçekten beni korkutuyorsunuz. Yani yayınlara tek devam edeceğim diye. İnanın korkuyorum.
1: Korkmayın sevgili Yıldırım. Öksürerek ben atıyorum bütün üstümde kötülükleri, içinde kötülükleri. İyi. Kötü ruhları gönderiyorum.
2: Biraz
1: öksürerek.
2: Bugün modunuz düşük görüyorum. Bir
1: asla,
2: şey mi oldu?
1: Asla. Çok yükseğim.
2: Ne bileyim öyle.
1: Bak.
2: Evet, yükseksiniz, gördüm.
1: Gördün mü?
2: Gördüm. Ben de bugün yükseğim. Şarkımız çıktı sonunda. Vallahi çıktı.
1: Aa, 11'i.
2: Bugün çıktı.
1: Yayınlandı evet. Mı peki?
2: Çok heyecanlıyım.
1: Yayınlandı. YouTube'da mı şu an?
2: Klibi onda yayınlanıyor ama yayınlandı şarkımız.
1: Nerede yayınlandı şarkı? Nereden
2: dijital
1: bulabiliriz?
2: Dijital platformlarda.
1: Nerede? Dijital
2: platform. Şimdi çalacağım ben.
1: Şu an ben Fatih Yıldırım bilmem kim ne şarkının adını yazsam bulabilir miyim?
2: Bulabilirsin.
1: Bulamazsam ama.
2: Bulursun oğlum, niye bulamıyorsun?
1: Bulamazsam.
2: Bulursun.
1: Tamam.
2: Veriyorum o zaman.
1: Ver.
2: Sevgili dinleyiciler.
1: YouTube müzikte var mı?
2: Var, hepsinde var.
1: Tamam, bakacağım. Spotify'a da bakacağım.
2: Oğlum hepsinde var.
1: Bir bakacağım. İsim neydi sizin?
2: Sözlerini kıymetli eşimle beraber yazdığımız, altyapısı tarafıma ait olan bu güzel nadide eseri sizlere çalmak istiyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırım.

0: Hocam ne olur pozitif şeyler söyleyin. Bakın gerçekten büyük emek var. Üzersiniz. Çok üzersiniz beni. Pozitif, nasıl buldunuz? Konuşun ama bir şey söyleyin.
1: Yok ya.
0: Vallahi.
1: Vallahi.
0: Almadı.
1: Yani, yok. Sözler çok güzel, gereksiz bence.
0: Sözler gereksiz.
1: Gereksiz güzel. Fazla güzel, çok derin. Manasız yani. Dümdüz gir ya.
0: Ama öyle olur mu dümdüz?
1: Günümüz koşulları bunu gerektiriyor.
0: Ya ama
1: bu kadar derin sözler. Kimsiniz siz ya?
0: Geriye bir miras mı?
1: Şair misiniz siz?
0: Hayır. Sağ ol, sağ ol. Yine övdünüz ama çok teşekkür ederim.
1: İnanılmaz.
0: Sağ ol, çok teşekkür ederim.
1: Vallahi billahi bak bak yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum gönül telimi titrettin.
0: Eyvallah.
1: Titrettin beni.
0: Şarkının bir de yabancı versiyonu geliyor yakında inşallah.
1: Çok ya ben siz sanatçılar çok merak ediyorum.
0: Ya ne sanatçısı oğlum? İşte bak, yapıyoruz hobi yani, eğlence.
1: Sanatçıları çok merak ediyorum.
0: Sanatçı ya, falan değilim, uydurma ya.
1: Bu süreç ya şimdi eşinizle artık bir sanat camiasının içerisindesiniz.
0: Değiliz kabul edin. Ya o kabul abartma edin. Büyütme konuyu
1: yazılan
0: o kadar.
1: Yazılan bu sözler bir sanatçı edasıyla yazılmış sözler. Bunlar çok belli. Yaşanmışlıklar var burada, belli bunlar. Bunları şimdi ötelemeyin, gerilemeyin, bir şey yapmayın falan. O süreci merak ediyorum.
0: Ne süreci?
1: Ya nasıl yazılıyor abi?
0: Önce yani avokadomu alıyorum.
1: Ne
0: duştan
1: oluyor?
0: Çıktıktan
1: ne geliyor?
0: Sonra
1: İlham
0: söylüyorum, söylüyorum
1: şey
0: işte.
1: Bu peri nerede geliyor bu
0: duştan
1: peri?
0: Duştan çıktıktan sonra şeyimi giyiyorum, bornozumu şey yapıyorum.
1: Evet.
0: Elime de avokadomu alıyorum. Bugün ne yazsak ya diyorum. Öyle yazıyoruz.
1: Bu kadar basit mi ya?
0: Hayır. Bu kadar basit mi ya?
1: Bir bornoz mu yazdırıyor size bunu?
0: Hayır. Ama
1: avokadomu yani ne?
0: Yaşanmışlıklar.
1: Geliyor bir şey geliyor değil mi? Bir şey geliyor.
0: Geliyor.
1: İnanılmaz.
0: O geldi mi anlarsın onu zaten.
1: Çok güzel.
0: Bir
1: çok
0: önceki
1: güzel.
0: Eserimizi rüyamda yazmıştım mesela. Biliyor musun? Bunu biliyor musun?
1: Rüyada.
0: Tabii.
1: Kalkınca hatırlayıp kağıda mı döktünüz?
0: Hemen anında.
1: İnanılmaz bir erkek.
0: Geliyor işte sanat dünyası böyle.
1: Vallahi bravo ya.
0: Bak beni mahvetti vallahi, ağlıyorum diyenler var.
1: Duygulandırdı.
0: Duygulanmışlar.
1: O duygulandırdı.
0: Canımsınız, çok teşekkür ederiz.
1: Vallahi kalp ya.
0: Eyvallah.
1: Vallahi.
0: Gün içinde Alem FM'de bol bol duyarsınız. Telif yatsın diye bol bol çalacağız.
1: Güzel, hayırlı uğurlu olsun.
0: Sağ ol,
1: yeni
0: sağ
1: telif kapınız hayırlı olsun.
0: Eyvallah.
1: İyi yere kapak attınız.
0: Üçmüş akıyor be.
1: Vallahi güzel. Allah yine kapak attınız. Allah razı olsun.
0: Siz de yapın.
1: Tabii doğru.
0: Yaptığınızda
1: yani,
0: çalmadın mı?
1: Eline mi yapışıyor değil mi yani?
0: Hiç.
1: Yap yani ne var?
0: Yap nedir?
1: Yap
0: ya. Şimdi yapay zeka var, şey var.
1: Ne var? Ama böyle güzel sözler vermiyor ya. Vermiyor abi. Benim yaşanmışlıklarım demek ki boş beleş yaşanmışlıklar.
0: Siz biraz gelişini yaşamışsınız.
1: Ben herhalde hep bir anlık yaşamışlıklar benimkiler herhalde.
0: Anlık.
1: Anlık yani. 5 dakika 10 dakika falan herhalde durmuyor. Bende kalmamış. Bir şey birikmemiş içeride. Birikenleri de göndermişiz zaten.
0: Herkes sanatçı olacak diye
1: evet,
0: bir şey yok.
1: Evet yani öyle bir birikim de herkeste olmaz sevgili Yıldırım. Bazıları o birikimden kitaplar yazar. Bazıları o birikimden hiçbir şey söyleyemez.
0: Hiçbir şey
1: cümle kuramaz yani. Eyvallah. O yüzden yapacak bir şey yok.
0: Eyvallah.
1: Biz de başkalarının eserleriyle en azından sevgili kardeşimiz Fatih Bey'in eseriyle.
0: Sevgili
1: burada
0: kardeşimiz.
1: sen artık bir sanat camiasının üyesisin.
0: Ya oğlum abartma değil üyesin. Yani. Yok öyle bir şey. Bir Tarkan Dudu değil yani.
1: Bir Tarkan Dudu. Bak başka seviyeler o ayrı bir şey ama yani. Şu şarkıyı herhangi bir sanatçıyı çek. Şu anki ünlü olan sanatçılardan birine ver, okusun.
0: Levent Yüksel.
1: Levent Yüksel.
0: Kime gider bu şarkı?
1: Bak, kim olduğu önemli
0: Sinan
1: değil.
0: Sinan Akçıl diyorum.
1: Sinan
0: tam Sinan'ın şarkısı.
1: Gökhan Özen'e var. Gökhan Tepe'ye ver. Ondan sonra ver birine. Ver. Yani kime verdiğin önemli değil biliyor musun? Okusun ünlü
0: kime
1: isimlerden.
0: Kime verdiğin önemli abi?
1: Ya illa ki kime verdiğin önemli yani. Ya sonuçta bu şarkı gidip abi toprak olup gidecek.

0: ver birine.
1: Emre Aydın bile okur.
0: Okur.
1: Değil mi? Kim?
2: Murat Boz.
1: Aa, Murat Boz şarkısı.
0: Okusun.
1: Vallahi bak, Murat Boz okur.
0: Ses de uyar biliyor musun? Ses de uyar.
1: Sözleri ben anlayamadım demiş. Nasıl anlayamadınız efendim?
0: O zaman sizin de yaşanmışlığınız sıfır. Ya bu anlamak için...
1: Gayet...
0: Bir şeyleri hissetmek lazım.
1: Gayet basit anlaşılır sözleri. O kadar da değil yani. Peki, çok teşekkür ederiz yazılanlara. Var olun, şahit ettiniz efendim. Geçiyorum efendim.
0: Buyurun sevgili Yıldırım.
1: Haberlere gitmeden önce şunu ekleyelim, altını çizelim. Avrupa'da 17-20 Haziran'da ejderha sıcaklıkları gelecekmiş. Ben artık ilk defa böyle bir tabir duyuyorum. Ejderha sıcaklıkları. Sen duydun mu daha önce?
0: Kalmadı çünkü. İsim kalmadı çünkü bulabilecekleri. Bütün sıcaklıkların isimlerini koydular.
1: Koydular doğru.
0: Bilmem ne hayvan en son diyecek ki bir hayvan gibi sıcaklık
2: ateş
0: geliyor.
2: Ateş püskürüyor ya ağzından herhalde.
1: Ondan mı geliyor?
0: Böyle alev atacaklar yukarıdan öyle demek istiyorum.
1: Normallerin 20 derece üstüne çıkacakmış hava
0: ne zaman diyorum o... Aa şeyi hatırlıyor musun? Bir anda aklıma bambaşka bir şey geldi. Süremiz var mı? Var galiba 2
1: dakikamız
0: var.
1: Bir dakikam var.
0: Bir dakika var. Bir anda aklıma bir anda bir şey geldi. Baba Vanga kehanetlerini okumuştuk.
1: Baba Vanga hatırlıyorum.
0: 12 Haziran'da uluslararası bir maça uzaylı inecek demişti.
1: İnecekti doğru evet. Bugün ne 11'i?
0: Yarın.
1: Yarın iniyor.
0: Uzaylılarla ilk buluşma temas gerçekleşecek. 700 kişiyi kaçıracaklar falan gibi bir şey vardı.
1: 700 değil öyle rakam şey, sayı vermedi.
0: Sallıyor muyum onu şu an?
1: Onu salladın da ama uzaylı kaçırıyor diye bir şey okuduk.
0: 12 Haziran'da değil mi o yarın?
1: Doğru.
0: Yarın. Oo canlı dünya
1: kupası.
0: İnanılmaz. Neler olacak çok merak ediyorum. Bak Baba Vanga'nın yarın itibariyle sevgili Yıldırım bütün kirli çamaşırları ortaya çıkacak.
1: Ortaya çıkar.
0: Eğer gerçekten uzaylı çıkarsa bundan sonra Baba Vanga kardeşimdir, bacımdır.
1: Ya yalan dolan oğlum da eğer inanmayın böyle dolansa, şeylere ya.
0: Eğer yalan dolansa bundan sonra Baba Vanga haberi atarsan sen ha vallahi boğazdan.
1: Yalan
0: aklımı
1: inanmayın.
0: Aklımı karamı göreceğiz.
1: Yarın diyor uzaylılar Vanga... gelecek diyor bir futbolcuyu kaçıracak diye hatırlıyorum
0: Ak
1: ben.
0: Baba Vanga, kara Baba Vanga belli olacak.
1: Bir Baba Vanga.
0: Hey Allah.
1: Sahaya indi.
0: Hey Allah.
1: Futbolcuyu aldı.
0: Hey Allah.
1: Allah Allah.
0: Hey Allah.
1: Yarın belli olur. Yarın belli olur.
0: Göreceğiz.
1: Çöl sıcaklıkları sıcakları vardı. Yakmadık yerimizi bırakmasınlar. Ejderha eksikti filan.
0: Bir ejderhamız eksikti.
1: Hmm. Gibi bir şey yazmış ama anlamadım ne yazdığını dinleyicimizin. Efendim ejderha sıcaklığı dediği ağzınızdan alev çıkacak beyler diyor. Öyle diyor sıcaklık.
0: Öyle
1: diyor.
0: Bir sıcaklık geliyor.
1: Hadi bakalım.
0: Gelsin. Göreceğiz bakalım.
1: Sabah dur bakayım.
0: Ne oldu?
1: Evet gidelim.
0: Şarkıyı bir daha çalacağım mı kapanışta?
1: Yok ya çaldık bir kere abartmayalım.
0: Yapma.
1: Bence.
0: Bunu çal. Bunu çal. Önce içinde de şey ver, uyarı verelim. Dinleyen dinlemeyen herkes şazama bassın.
1: Ya tamam abart.
0: Orada
1: abart.
0: Yukarı çıksın.
1: Abart.
0: Orada yukarı çıksın. Bak bu şarkı bir şey söyleyeceğim çok özür dilerim. Vaktimiz var mı?
1: 20 saniyem var.
0: Bu şarkıyı bir OnlyFans'çiye ver. Herhangi bir klipte kullan.
1: Ya tamam artık bitirdik tamam.
0: Herhangi bir klibinde.
1: Araya gidiyoruz saat başı saat başından sonra. Oğlum tamam çaldık bir kere bitirdik uzatma. Uzatma artık.
0: Pardon özür dilerim.
1: Valla.
0: Benim duygularıma tercüman olan bir şarkıydı çünkü.
1: Sen niye bu kadar yükseldin bu şarkıya?
0: Sabrımla bulurum yolumu.
1: Saat başı sonu buradayız.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır.
1: Ah çok geçmişiyorsun. İyi misiniz?
0: İyiyim teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim ben de iyiyim. Neyse cana geleceğine mala geldi.
0: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
0: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
0: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
3: Bu bir reklamdır.
5: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
4: İyi ki AGESA.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD ve İran arasındaki askeri gerilim karşılıklı saldırılarla bölgeyi topyekün bir savaşın eşiğine getirdi. ABD Başkanı Trump'ın İran'ı bugün çok sert şekilde vuracağız açıklamalarının ardından başlattığı saldırılar gece saatlerinde tamamlandı. İran'ın birçok bölgesinde gece boyunca patlama sesleri duyuldu. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını ve tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı. Bahreyn'de sirenler çaldı ve halk halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı. Kuveyt ise saldırılar nedeniyle hava sahasını geçici olarak kapattı. Mutlak Butan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği CHP'de Merkez Yönetim Kurulu Kurultay ve İhraçlar gündemiyle toplandı. 9 isim disipline sevk edildi. Kamuoyunda yüksek

0: görülecek. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını bugün açıklayacak. Banka Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmuştu. Okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri bu hafta Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'ya gidecek. Komisyona sunum yapan uzmanlar saldırganların popüler olmak veya dikkat çekmek için saldırıları gerçekleştirdiğini söylüyor. Ayrıca internette 2000 liraya pompalı tüfek satıldığı belirtildi. Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü evinin önünde yakalandı. Yapılan kontrollerde 2.05 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 432 bin TL idari para cezası kesildi. Şanlıurfa'da zabıta denetimi sırasında bir pastanede tatlının içinden böcek çıktı. İşletme mühürlenirken 132 bin 108 TL idari para cezası uygulandı.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
0: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yendi. Bu sonuçta siyah beyazlı takım seriyi 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası bu gece başlıyor. Açılış maçında bugün Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Amili futbol takımı oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü basın toplantısı düzenledi. Her iki futbolcu da Dünya Kupası'na katılmanın önemli bir başarı olduğunu ancak kendilerinin bununla yetinmeyeceklerinin altını çizdi.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 25 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 43 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 39 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Ankara 29, İzmir 32, Antalya ve Kayseri 28, Adana 31, Trabzon 24, Erzurum 25 ve Diyarbakır 36 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
4: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

yandım, içimdeki zemberek kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Show devam eder. 8-11. Tarkan çalınca dinleyici kendine geliyor. Bak hemen şarkı sözleri yazılır. En sevdiğiniz Tarkan sözü. Şarkılarında geçen Tarkan sözü. Bir cümlesini almak isterim sizden sayın hocam.
2: Benden mi almak istersin?
1: Kimden alacağım başka Allah aşkına?
2: Şu an şimdi tekte vurdun, aklıma gelecek mi bakalım. Çok zor sevgili Yıldırım. Çok zor.
1: Senacığım var mı en sevdiğin Tarkan sözü?
2: Aklıma ilk gelen
1: bir şarkısında geçen bir cümle yani.
3: Ya ben şeyi seviyorum, takmış koluna elin adamını. Beni orta yerinden çatlatıyor.
2: Kıskançlık.
3: Kıskançlık evet.
2: Duyguları var ilişkide.
1: Bu mu etkiledi? Onda evet. Ne var ki bu sıradan bir cümle ya?
2: Sıradan bir cümle.
1: Aa, Tarkan'ın ya. Derin sözleri var. Derin sözleri var. İşte kuzu kuzu geldim. Dilediğince kapandım.
2: Dizlerine.
1: Dillerine değil, dizlerine.
2: Dillere kapanılmaz çünkü.
1: Evet, yoruldum her bulduğumda kaybetmekten seni. Ama o yıldız sil beni gerçekten.
2: Vereceksen huzur ver, akıl verme var.
1: Aa, bu da çok iyidir.
2: Değil mi? Güzel. Evet.
1: Tarkan böyle atasözleri deyimlerini kullanır. Şarkılarında dikkat et. Hep böyle bir deyimler, atasözleri vardır.
2: Dağlara sor, çöle sor. Bir tek bana sorma diyor. Ona
1: kız hepsi
2: sor.
1: Senin mi? Mesela. Ben çok seviyorum diyor ifadeyi.
2: Yanarım sana, emeklerime yanarım diyor.
1: Unutmamalı.
2: Sevgili anmalı.
1: Evet, mevsimlerine göre uyuyup uyanmışsın diyor. Ben de onu çok seviyorum diyor.
2: Ayı demek istiyor.
1: O biliyorsun, o da şeye ait. Aysel Gürel'e ait.
2: Onun sözü.
1: Onun sözü.
2: Gel gel acımayacak, o var çok iyi diyor.
1: Evet, bak herkes biliyor. Yanarım sana, emeklerime yanarım. Dilli düdüğü çok severim. Yakalarsam mucuk mucuk demiş, onu çok seviyorum.
2: Özlemim içinde yine seni büyütür diyor.
1: Sevdanın son vuruşu. Oo. Süt dana kol gerdana bir çıkar ki meydana. Süt dana kol gerdana mı? O öyle dinliyormuş demek ki. Kasap. Süt dana kol gerdana.
2: Kasap verdi versiyon.
1: Kasap.mp3. Çok severim demiş. Biraz param vardı, bitti. Dün bir işim vardı, bugün yok. Bir sevgilim

0: vardı çekti gitti, bizde şans ne gezer. Ne şarkılar yapmış be.
1: Dan dan dan
0: dan dan dan
1: dan dan dan.
0: Şapur şupur beni öp. O İsmail Eka.
1: Sabret İnci tanem benim için başkadır diyor.
0: Ya,
1: kır zincirlerini gel aşka kanalım seninle.
0: Tutunmak imkansız bıktım yamalı sevdalardan. Söze bak diyor.
1: İnanılmaz. İnanın çiçek gibi tazecik, kıyma gibi tanecik, ana sütü gibi tertemiz.
0: Kıyma değil. Neydi? Doğrusunu unuttum. Kıyma, çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik.
1: He, kıyma gibi tanecik. Takmış koluna bilim adamını beni orta yerimden çatlatıyor.
0: Yanlış anlaşılan şarkılar. Çaresizim mecbur bu veda.
1: O da benim gibi gözü kara belli. Bir an hatırlamakta zorluk çektim.
0: Evet. Belindeki kemer olayım. Canım Tarkan iyi ki var. İyi ki var be. Bir oluruz yolunda. Bunu nasıl buldun demiş. Tam slogan etiket bir cümle değil mi?
1: Bulur. Tarkan bu abi her şeyi bulur.
0: Bir oluruz yolunda.
1: Hadi bastır. Gönüller coşsun.
0: Şarkının orijinalinin önüne geçen nadir şarkılardan biri
1: oldu. Bir tanesi oldu.
0: Orijinali asla çalamıyoruz o milli marş yüzünden ya.
1: Bu şeyi gördün mü sevgili Yıldırım? Dün sana paylaşmıştım. Onu bir ara çalalım ya. Bu Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğiyle düzenlendi. Bir tane A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası finalleri temalı Beste yarışması vardı. Tüm Milli Eğitim Bakanlığı'nda arasında yapıldı, federasyon arasında işbirliğiyle yapıldı. Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin evet bestelediği şarkı.
0: Tebrik
1: bizim
0: ediyoruz.
1: Çocuklar. İlk defa marş gibi bir şarkı dinledim.
0: Ben de çok beğendim.
1: Yani şarkı tebrik gibi ederim. Değil, marş gibi bir şarkı. Hepsini tebrik ederiz.
0: Onu bulalım, çalalım.
1: O güzel bir şarkı.
0: Tamam, kaliteli halini bulalım, çalalım.
1: Evet, tamam.
0: Kardeşlerimize destek verelim, kutlayalım.
1: Bizim çocuklar.
0: Edis hakkında ne düşünüyorsunuz diyor.
1: Ne anlamda?
0: Yeni nesil Tarkan mıdır sizce?
1: Yok değildir.
0: O kadar da değil canım.
1: Yani ayrıdır, yeri ayrıdır, güzeldir, sahnesi iyidir, güçlüdür.
0: Ama Tarkan, bir Tarkan değildir.
1: Değil, olmasın da zaten. Ya kendi kulvarında koşsun yürüsün.
0: İstanbul'da yeni bir turist Arnavutköy'den Fatih'e geldiği takside 4300 lira ücret istenmesi nedeniyle bir tartışma yaşıyor ve bunu da sosyal medyada paylaşıyor. Ya dün başıma bir şey geldi. Radyodan eve giderken iki tane patenli çocuk. Paten biniyorlar.
1: Tamam.
0: Ayaklarında patenler var. Yolda duruyorlar, yolun ortasında. Dur dur yaptı. Durdum ben de.
1: Evet.
0: Camı açtım.
1: Ne oldu dedi.
0: Abi bizi şu AVM var ya hemen arka tarafta bir tane. Beni oraya, bizi oraya kadar bıraksana dedi. Bin arabaya dedim. Yok arabaya binmeyiz dedi. Çek bizi. Çocuklar olur mu öyle dedim Allah aşkına. Ya çek babacım ne olacak dedi. Bana.
1: Babacım mı?
0: Babacım deyince ben de camı kapatıp bastım. Dikiz aynasından baktım ki bir tanesi tutmuş.
1: Yakalamış.
0: Yakalamış. Benle beraber geliyor.
1: Bir frene bassaydın.
0: Ama işte ya frene bassan yapışacak arabaya.
1: Yapışsın abi hak ediyor.
0: İşte ya öyle değil oğlum öyle değil.
1: Doğru
0: yani.
1: Değil yani ben.
0: Öyle değil.
1: Boş
0: öyle
1: konuşuyorum.
0: Değil. Ama sinirlendim ben de yani.
1: Eğlence arıyor değil mi kendine? Hızlı
0: gazama
1: hızlı gidecek.
0: Basayım durayım mı? Şerit değiştirsem ne yapacak?
1: Şöyle sağa sola direksiyonu çevirseydin yalpalasaydı arkada falan.
0: İşte öyle değil ya. Öyle değil ya.
1: Tamam da babacığım konu o değil ki.
0: Konu o değil ki. Deli ya. Oğlum deli misin sen ya? Ya ben seni fark etmesem, gaza bassam, süratli gitsem.
1: Bilmesen dikiz aynasına bakmasan arkaya takıldığını bilmesen.
0: Görünmez bela.
1: Tabii canım büyük bela hem de. Başına bir şey gelse ne olacak?
0: Durduğum
1: sen
0: için.
1: Sen frene bastın ani frene. Kaydı paten arabanın altına girdi Allah korusun. Ne olacak abi ne yaşayacak?
0: Kim suçlu mesela
1: kime
0: burada?
1: Kime anlatacaksın derdini?
0: Kamerada yok bir şey yok. Kime anlatacaksın derdini?
1: İşte.
0: Dün başıma geldi yaşadım bu ya. Çocuklar hayatınız bu kadar kıymetsiz mi Allah aşkına? Paten seni yorduysa bir daha binme.
1: Binme git. Ne yapıyorsan yap.
0: Beni yordu abi diye hafif bir yokuş var diyor bizi diyor o AVM'ye kadar götürseni diyor. Bir de arabayı alayım ben bırakayım siz diyorum ona da hayır diyor.
1: Peki bir şey soracağım.
0: Hı.
1: Siz her el edene duruyor musunuz?
0: Sadece yakışıklılara. Ne bileyim oğlum durdum çocuklar.
1: Yok, merak ettim yani. Bir...
0: Her el edene durmuyorum ama 13-15 yaşında bebeler yani.
1: Belli bir şey isteyecekler.
0: Para istese vereceğim. Arabaya bin dedim binmedi. Yoymuş tut tutarak bizi götür. Heyecan arıyorlar, heyecan.
1: Heyecan, heyecan.
0: Kanları yerinde durmuyor.
1: Tabii tabii, bir şey. O yetmiyor ona. O patenli, o kaymak, o hız ona yetmiyor.
0: Sana yine sormuşlar. Sormadan yapışıyorlar normalde demiş. Bak güzel, bunu yaşayanlar var.
1: Orada kenardan bir yerden yavaşlarken bir bakıyorsun arkanda yapışmış.
0: Yapışmış ya, gidiyor. Deli gibi gidiyor.
1: Çok tehlikeli işler ya. Vallahi çok tehlikeli.
0: İstanbul trafiğinde bunlar oluyor demiş dinleyicimiz. Normalleştirmeyin canım, bunun şu olmamalı ya.
1: Olmasın tabii. Geri vitese takıp gaza bassaydın abi diyor.
0: Tam buraya araç kamerası reklamı gelir demiş efendim. Otobüse de takılıyorlar diyor bunlar.
1: Ya araç kamerasını da var ya, hani aylardır burada söylüyoruz. Her arabaya lazım diye, daha kendi arabama taktırmadım ya.
0: Ben de, ben de.
1: Çok lazım.
0: Bak, çok istiyorum da böyle o görüntü bir... kirliliği beni rahatsız ediyor.
1: Evet yani kablo... Tamam, kabloyu ayarlıyorlar. Hani ama geziyor yani, arabanın içinde geziyor. Üstten alt şeyin altına giriyor, kenardan geliyor, alttan geçiyor.
0: Ya yap bunu pilli. Ya da şarjlı.
1: Şarjlı yap. Akşamdan akşama şarj edelim. Yola, arabaya bindiğimizde basalım. Sonra çıkartalım şarjı. Ne bu kablo?
0: Eve götüreyim, şarj edeyim evde, gelip takayım.
1: Zaten gün boyu trafikte olan insanlar değiliz ki. Öyle bir işimiz de yok. Bindiğimiz
0: o
1: ne kadar zaten.
0: O kablo beni rahatsız ediyor ya.
1: Evet, rahatsız ediyor ama o mesela bu durumda herhangi bir şey başına gelse Allah korusun, kamerayı gösterdiğin anda bitti iş.
0: Bu arada sadece benim başıma geldiğini düşünmüyordum ama herkes bu kadar yazıyor. İnsanın başına geldiğinde.
1: Baksana.
0: Bak, kene gibi yapışıyorlar diyor. Benim de başıma geldi diyenler var.
1: Küfür de ediyorlar abi diyor, bir de yapmayınca.
0: Tahrik ediyor seni.
1: Arkadan küfür de ediyorlar diyor, bağırıyorlar diyor.
0: Aman, aman gaza gelmeyin. Aman gaza gelmeyin.
1: Vay arkadaş.
0: Arabanı patenle pisletmemek için binmek istemediler bence diyor. Çocuklar haklı demiş. Ya onu da ben düşüneyim canım.
1: İyi niyetliler.
0: Binin oğlum arabaya dedim. Yok, arabaya binmeyiz diyor.
1: Abi, araba onu kesmiyor ki, arabanın içinde gitmek. Dışarıda onu o rüzgarla beraber çarpacak.
0: Kablo görünmüyor ki demiş. Görünüyor ya.
1: Ya işte bazıları görünüyor. Bazılarını gömüyorlar ya, sağdan dolaştırıyor, bir şeyler yapıyor.
0: Buraya Talip Karabulut çok güzel mesaj atmışsınız da bunu okuyamayacağım,
1: evet
0: ya.
1: Evet ya, Talip'in mesajı çok iyi. Buraya şey ne derler ona? Az önce dediler ya, araç kamerası reklamı bir gelsin.
0: Cinsel sağlık ürünü yazmış. Onun reklamı olurdu buraya demiş.
1: O güzel olurdu işte. O güzel olurdu.
0: Çocuklarla alakalı biliyorsunuz. Herhalde onu söylüyor.
1: Tabii onunla yani, kontrol altına almak gerekiyor diye.
0: Peki. Özlem Hanım, ne yapalım efendim? Sirke mi çevirelim burayı, anlamadım ben. Güldürün beni demiş.
1: Güldürün beni.
0: Gördün mü Özlem Hanım? Özlem Hanım, çok size hitap etmiyorsunuz efendim. Niye sohbet ediyorsunuz yazmış. Özlem, bizim elimizden gelen budur ya.
1: Yani bu kadar yapabiliyoruz. Radyo programımızın bizi çıkış noktası sohbet etmek adına kuruldu böyle.
0: Ne istiyorsun Özlem mesela, ne yapalım? Nasıl bir şey arzu ediyorsun?
1: Varsa bir ihtiyaç başka türlü yer giderilebilecek, ne bileyim. Gülme bu kadar yani, biz bu kadar gülebiliyoruz.
0: Yani bence bir frekansları gezin Özlem Hanım.
1: Belki güldürecek biri vardır.
0: Tatmin etmiyoruz belli. Sohbet etmeyin, beni güldürün diyor. Abi herkesin derdine derman olmayı çok istiyoruz ama.
2: Gıdıklayalım mı?
0: Ha, gıdıklayalım ama.
1: Hadi bir şey Özlem.
0: Radyo programının imkanları kısıtlı. Yani fiziksel temas olmadan bu kadar oluyor. Kusura bakmayın efendim. Ya var ya.
1: Dur, Özlem'i güldürecek bir haber bakayım ben.
0: Var mı?
1: Bakacağım şimdi.
0: Yoksa hiç yorma Özlem'i.
1: Yani gülmeyecekse de okumak istemiyorum, anladın mı? Boşu boşuna. Bir tane hafif tebessüm ettirebilir sevgili Yıldırım.
0: Yok yok, gülmek istiyor.
1: Kesin kahkaha.
0: Tebessüm olmaz.
1: Ah be.
0: Güldürün beni
1: tam
0: diyor.
1: Net kahkahalık bir şey yok ya.
0: Hay Allah.
1: Net %100. Bunu da kahkaha atar dediğimiz bir şey ben bulamadım.
0: Bende de yok.
1: Ben bulamadım.
0: Özlem Hanım, hiçbir şey bulamadık, şarkı çalacağız mecbur. Tıkandık, kusura bakmayın. Müthiş bir özgüven.

Ya belki Özlem Hanım'ın çocuğu yazmıştır diyor. Çünkü benim oğlan da arada telefon alıp size yazıyor. Siz Özlem'i güldüremediniz ama Özlem bizi güldürdü kendini demiş.

0: Sensizlikte akla ziyan.
1: Abi Özlem Hanım'a Cem Aslan'ı öneriyorum diyor. Tavsiye niteliği de demiş. Evet Cem
2: şu
1: abi.
2: Şu an geziyordur zaten, bakıyordur nerelerde ne var diye.
1: Ama kopuktu, kopuktu zincir. Özlem Hanım'a Mirkelem'in fıkralı bir şarkısı var, onu çalın. Hatırlıyor musun?
2: Hangisiydi o ya?
1: Ya bir fıkra anlatıyor.
2: Ha bir tane bilmem nereden geçerken bilmem ne oldu. Evet. Tamam hatırladım.

0: Evet, şimdi bazı dijital platformlar üzerinde müstehcen içerik satışı yapanların mal varlıklarına el koymuşlar.
1: MASAK tarafından soruşturma. Fiyat,
0: paraları gördünüz mü bilmiyorum. Hazırsanız söylüyorum.
1: Buyurun sevgili Yıldırım.
0: Ya bir özendirme gibi olmasın ama paraları söyleyeyim ben size. MASAK verilerine göre soruşturma kapsamında adı geçen şüphelilerin hesap hareketli hacimleri dikkat çekmiş. Bu isimler müstehcen içerik paylaşıyorlar ve bunu satıyorlar. Kübra Yurdakul diye biri. 133 milyon detayları geçiyorum. 133 evet, milyon diyeyim geçeyim.
1: Tamam. 133 milyon.
0: Burçin 132 milyon. Yağmur Bıdı Bıdı 127 milyon.
1: Kazandıkları paralar.
0: Bu yıllık mı aylık mı?
1: Şu ana kadar herhalde. Ya da en son kalan nakit mi acaba sevgili Yıldırım? Hani evlerin haricinde.
0: Finalde bu kadar. Bu kadar. Dilber 72 milyon. Zeynep 57 milyon. Merve 50 milyon. Abi en kötü kazanan.
1: Çok üzüldüm ona ben ya.
0: Tülin en altta Tülin 5 çok milyon. Üzüldüm. 5 milyon. 5 milyon. Daha yeni triplex almış belli.
1: Geriye bu kadar kalmış.
0: Böyle paralar.
1: Toplamda 1 milyar TL'nin üzerinde bir paradan bahsediliyor.
0: Öyle miymiş? Evet, vallahi 1 öyle. Milyar 1 milyar 88 milyonmuş.
1: Bu da bilinendir muhtemelen sevgili Yıldırım. Yani belki
0: sağa sola verdiği borçlarla beraber belki
1: başka şeyler de çıkabilir.
0: Şimdi insanlar da verir.
1: İlla ki veriyordur. İlla ki veriyordur.
0: İlla ki veriyordur.
1: İlla ki veriyordur.
0: O borçlarla beraber ne kadar acaba? Sonuç itibariyle el konmuş. Kenan Doğulu gözaltına alınmış diye biri bir şey yazmış ama anlamadım ben. Ne bu?
1: Öyle yeni, bir haber son yok. Dakika mı?
0: Son dakika mı?
1: Son dakika mı? Şey vardı da Enis Arıkan vardı da Kenan Doğulu'yu bilmiyorum. Ya zaten evet uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Dediğimiz gibi ilk başta şey test için götürüyorlar işte gözaltı aslında o.
0: Bu uyuşturucu meselesinden
1: evet,
0: dolayı.
1: Evet evet
0: evet.
1: Son dakika sabah gelişmesi.
0: Abi ne biçim paralar bunlar diyor, normal mi demiş efendim. Vallahi bilmiyoruz normal.
1: Abi işte söylerken normal ağızdan çıkıyor 100 milyon.
0: Hani şimdi normal miyi biz nasıl tespit edelim? Biz kendi mesleğimize göre normal miyi bulabiliriz. Hani mesela radyoculukta yıllık bir barem vardır. Onu bana söyle ben sana söyleyeyim normal mesela mi?
1: Bize göre.
0: Şimdi ben bu arkadaşların işi ne bilmiyorum ki. Hani piyasa değerini nasıl oluyor, ne kazanıyor, nereden kazanıyorlar.
1: Ne kadar yapıyor bu işi yayını? Yayın yapıyor herhalde. Canlı yayın herhalde.
0: Yapıyor.
1: Canlı yayın. Günde ne kadar süre? Mesai kaç saat?
0: Bilmediğimiz için bilmiyorum normalde.
1: Tam net bir ama para güzel para. Ama bu güzel para.
0: Cumartesi LGS'ye girecek kızım Ayza. Gönülden dualarınızı alırız diyor.
1: Dualarımız kızınız Ayza'yla.
0: Dün de yaptık, bugün de söyleyelim. Başarılar diliyoruz efendim.
1: Başarılar. Tüm öğrencilere, LGS'ye girecek olan tüm öğrencilere başarılar.
0: Merhabalar diyor. Bu bahsettikleri paralar bence bir kısmı diyor. Tamamı değildir. Haber doğru. Kenan Doğulu da gözaltına alınmış. Onlara para kazandıranları konuşmayalım mı demiş.
1: Yok.

0: konuşmayalım.
1: Ben hiç orada değilim.
0: Konuşmam çünkü hiç çok fazla. Kalabalık bir kitle.
1: Çok fazla.
0: Bir tane daha denk gelir. Hiç konuşmayalım şey olur.
1: Eşe dostu akrabaya denk geliriz isimler. Açıklansa kesin kendi adım çıkar diye korkuyorum biliyor musun?
0: bu isimler para kazananlar.
1: Evet.
0: Kazandıranların tam boy listesi yayınlansa olay değişir.
1: Orada 20 milyon kişi çıkar.
0: O yüzden o konuya girmiyoruz. O bilgileri veremiyoruz maalesef.
1: Ya şey merak ediyorum ben. Böyle bir araştırma yapılsa biliniyordur bu. Sonuçta dijital bir ortam. Herhangi bir sosyal platformda medya, sosyal iletişim bunların içinde işte Twitter'ı, Instagram'ı, YouTube'u bilmem kimi bir sürü var ya sevgili Yıldırım. Canlı yayında atılan en yüksek meblağ.
0: Ya onu biliyordur ya emniyetimiz.
1: Biliniyordur değil mi?
0: Biliyor
1: yani
0: mudur?
1: Bu dünya, kim nedir bu meblağ? Tek seferde mesela bir yayın boyunca en yüksek atılan meblağ nedir ya?
0: Ya bu paralar kontrol ediliyordur diye tahmin ediyorum. Bir de artık öyle kafama göre attım falan yok. Para nereden geldi, niye attın, nasıl attın?
1: Tabii hepsi bak şu an bunlar, takıldılar yani.
0: Tabii bunlar takip ediliyor. Ne para varmış ya bizim beylerde de demiş efendim.
1: Dolu. Herkes zengin. Herkes zengin. Ki bunları yani bu isimleri zengin ediyorlar.
0: Evet. Peki araya gidiyoruz. Aradan sonra devam. Yol durumu İstanbul yol durumu.
1: Hemen bakıyorum. Şu an sevgili dedim haritanın donmasıyla beraber gözüken 60. Ama ortalama bu seviyededir. 62-63'tür en fazla.
0: Bir şey yok.
1: Bir şey yok.
0: Bir şey yok. Kısa bir ara aradan sonra buradayız.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu...

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ortadoğlular eğitim kurumları, atamızın yolunda tek yol başarı.
4: Ortadoğlular eğitim kurumları LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3, heh şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
6: Damat. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
1: Guinness Rekorlar Kitabı'nda neler var? Bir boş vaktinize bir bakın. Manasız, anlamsız şeyler
2: bitmez
1: de var.
2: Bitmez ki zaten. Rekorlar Kitabı'na girecek olan şeyler de bitmez.
1: Özlem Hanım, noter Özlem vardı ya hani, hatırlıyor musun?
2: Hatırlıyorum, hatırlamaz mıyım?
1: Özlem Hanım demiş ki ben gelirim, sizden de para almam.
2: Oh güzel.
1: Guinness'e girecekseniz.
2: Bak bak, katibe gerek yoksa biz Özlem Hanım bize tamamdır.
1: Özlem Hanım var olun. Peki Özlem Hanım, bu konuyla ilgili bilgi verebilir misiniz bize? Yani hakim misiniz konuya?
2: Yani ne oluyor?
1: Ne oluyor, nasıl oluyor?
2: Mesela ben bir rekor kırmak istiyorum şu an.
1: Sizi mi çağırıyoruz? Mesela ya da noter bunu nasıl kaydediyor?
2: Mesela uçurumun kenarındayım, rüzgara karşı bir rekor deneyeceğim.
0: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Teşekkür ederiz efendim. 8.37 aktı gitti ve yarın haftanın son günü. Dinleyicilerimiz perşembe günü yoğun katılım gösteriyorlar. Bugün de bizi ihya ettiniz efendim. Var olunuz.
1: Ama son yayını değil.
0: Haftanın son yayını değil bu hafta, evet. Pazar günü 7'de yayında olduğumuzun altını çizelim. Maçta biz de yayında olacağız. Radyonuzu açınız. Selamlar, yarın kızımın doğum günü. Her sabah okula giderken dinliyor diyor. Yarın okula gitmeyecek. Bugünden doğum gününü kutlayalım. Deniz Dağıt maç.
2: Deniz, doğum günü kutlu olsun.
0: Öptük yanaklarından.
2: Nice güzel yaşlara.
0: 9 yaşına girmiş.

0: Vay be, en güzel yaşlar.
1: 9 yaş güzel yaş.
0: Hatırlıyorum da üf yani.
1: Ufak ufak gidiyor böyle. O da bekliyor ki şimdi 18-19 yaşlarına gelsin diye.
0: Gelme. Büyüdükçe derdi de artıyor.
1: Buralar hiç tekin değil, gelme.
0: Vallahi 9... Şu an 9'da olmayı isterdim
1: ben
0: bak.
1: Ben isterim bak. Şu an fark 9, etmez 10, 11. Ya. Hiç önemli değil sevgili Yıldırım. 15, 16, 17, 18, 19, 20.
0: Şu oralar bende karanlık.
1: 30'a kadar bana uygun geri dönüş yapılacaksa sevgili Yıldırım. 30'a kadar bana uygun.
0: Kaç?
2: Ben de 7-8'e dönmek isterdim. 7-8
0: işte oralar. Annemiz... 7-13 arası mı diyelim?
2: Evet.
1: 7-13 mü ortalama?
0: 7-13 arası. O, şu,
1: hayatta abi, tek derdin...
2: Ne giydiğimi annem karar
1: okula
2: veriyordu
1: gidip
2: ya.
1: Gelmek harika. Ya.
0: O kadar bak ne giydiğimi başka... annem karar veriyordu. O yaşların en güzel tarafı o. Yani sorumluluğun yok.
1: Yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ama sorsan onlara dünyanın en büyük sorumlulukları kendi omuzlarında değil mi?
0: Tabii.
1: Öyle zannediyorlar işte.
0: Evet. İş yerine geldim, bir saat trafikten sonra yayınlar demiş. Efendim Tülay Hanım galiba arabadan ayrılıyor mu, ne oldu? Tülay'cığım.
1: Buraya kadar Tülay. Birlikteliğimiz evet. Buraya kadar. Hayırlı işler o zaman.
0: Pazarda bizi güldürecek misiniz demiş efendim.
1: Pazar bakacağız inşallah. İlk başta milli takım bizim yüzümüzü güldürecek. Ondan sonra hep beraber.
0: Ondan sonra hep beraber inşallah. Ay yok, ben istemiyorum o yaşları ya. Sürekli dayak yiyordum demiş Mustafa. Şey doğru Mustafa.
1: Bir de öyle bir gerçek var ya.
0: Beni güldürmeyin, bana güldürmeyi öğretin. Cem diyor ki güldürme olayını anlamadım, bir şey mi kaçırdım?
1: Kaçırdın Cem.
0: Cem bir Özlem Hanım vardı da beni güldürün demişti.
1: Aranızda kendisine... niye sohbet ediyorsunuz? Beni güldürün yazmıştı. Biz de oradan şey yaptık.
0: Takılıyoruz ya Özlem Hanım da bir şey samimi bir şey istemiş yani.
1: O da bize takılıyor. Biz de ona takılıyoruz. Takılıyor.
0: Böyle birbirimize takılıp yuvarlanıp gidiyoruz efendim.
1: Ya çok duygulandığım bir haber var sevgili Yıldırım.
0: Ver bakayım.
1: Bu alışık olduğumuz Türk insanının yaptığı hareketlerden bir tanesi. Hani tarlaya girip erik alıp para bırakıyorlar ya. Onun gibi aynısı. Isparta'da yol kenarında gördükleri bir bahçeden 3 poşet... dolu dolu 3 poşet kiraz toplayan bir aile bahçe sahibine para bırakmışlar, helallik istemişler.
0: Oğlum bunu aylar önce okuduk ya bu haberi.
1: Yok, bu başkası, bu hep başımıza geliyor dedim ya bu.
0: Bu da yeni biri mi?
1: Bu yeni bir. 50 lira bırakmış 3 poşet kiraza.
0: Diğeri yine biraz bırakmıştı, 250-300 bırakmıştı.
1: 50 lira.
0: Allah bereket versin.
1: Helallik verir misin?
0: Veririm ya. Para da almam.
1: Kirazın kilosu 500 lira.
0: Tamam da kardeşim, yok durumu yok demek ki.
1: Tamam da kanka, ne alaka?
0: Durumu yok.
1: Durumun yoksa tadımlık alırsın. 3 poşet almazsın hocam.
0: Evet, o biraz fazlaymış.
1: 7 sülaleyi gidiyor bak için.
0: Biraz canımız çekti de 3 poşet aldık.
1: Ne yapacaksın ya? Yolda cır cır olursun ya bu kadar kirazı yerken.
0: Bu kadar fütursuz insanlar var ya.
1: Ya... Ayıp artık, ayıp bu artık yani, bu bir de bunu paylaşmak 50 TL bıraktık falan.
0: Arkamızdan da o kadar giydirme demiş yani.
1: Yani hiç yoktan iyidir değil mi?
0: Tabii.
1: Hiç yoktan iyidir.
0: Tabii. Şimdi bir iki dinleyicimize tişört hediye edeceğiz ve sticker hediye edeceğiz. Bir soru soracağız, doğru cevabı arayacağız efendim. Hazırsanız geliyor. Aranızdan iki dinleyicimize. Soruyu da dinleyiciden mi alsak ya?
1: Kendi sorularını kendilerini mi dinlesinler?
0: Ne diyorsun?
1: Versinler bakalım ne çıkacak.
0: Benim aklımda bir soru var ama biraz zor.
1: Zor mu? Zor olsun abi. Seninkini sor o zaman.
0: Yok yok.
1: Dinleyici mi gelsin?
0: Dinleyici sorsun, onu dinleyiciyi soralım.
1: Hadi ne soralım size? Çocuklar soruları siz seçiyorsunuz.
0: Çoktan seçmeli.

0: Herkes bak, aynı şeyi yazmış
1: aynı
0: ya.
1: Aynı soru gelmiş hep ya. Beni güldür diyen dinleyicinin adı.
0: Adı ne?
1: Herkes onu sor. Hamam böcekleri terler mi diye sorun demiş. Aya çıkan ikinci insanı sorun diyor. Hep biri bilirler demiş.
0: Evet.
1: Aa güzel soru.
0: Güzel güzel.
1: Güzel soruyormuş. Ama yok bu değil. Bu değil.
0: Bu değil mi?
1: Bu değil. Ciguli nerelidir? Sorulara bak ya.

0: Soru beğenmedikçe daha da zorlaştırıyor. Bilmem neyin kara köküne bilmem nereye kadar.
1: Dur yok, uzayacak bu konu çünkü acayip sorular gelmeye başladı.
0: Beşi beş kuruştan beş yumurtalar bilmem neler. Üç yok, poşet yok. Kiraz ne kadardır diye soran var.
1: Tamam. Tamam, şeyi soralım. Beni güldür diyen dinleyicimizin adını soralım.
0: Soralım. Herkes onu tamam,
1: demiş. Hadi bakalım. Soru kolay, iki dinleyici. 500 ve 700. dinleyicilere verdik tişört ve stickerlarını. (Gülüyor)

0: Tamam, kilitlendi şu anda dedik. WhatsApp. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Öyle böyle akmıyor yani.
0: Teşekkür ederiz. Tamam.
1: Vallahi bak.
0: Uf uf uf uf. Evet. Güzel oldu. Vay be, bugünü de bitirdik ya.
1: Bitti be.
0: Vallahi bir şey kalmadı.
1: Şükürler olsun, sağ salim.
0: Malatya'da bir kişi 35 yıldır biriktirdiği yaklaşık 10 bin parçalık kolonya koleksiyonu için teklif edilen 10 milyon lirayı reddetmiş efendim kendisi.
1: Ah be abicim. Kaç? 10 bin parça mı?
0: 10 bin. Tabii ki kıymetli.
1: Abi 10 milyon ya. Amcamız da yaştı galiba. 35 yıldır biriktiriyorsa 30'da başlasa 65-70 yaşında vardır.
0: Bazı şeylerin manevi değeri yüksek olduğu zaman.
1: Yok abi. 10 milyon. Dayı çok kolonyaların arasında kalmış. %80 ya.
0: Etil alkol diyorsun.
1: %80 oran derece yüksek.
0: Almıyorum ya. Ne dedi?
1: 10 milyon da ya, bir sakız alınmıyor 10 milyon. Eski parayla düşündüm ben.
0: Tam böyle tahrik edici bir rakam. Doğru. Ama.
1: Sat ya. Sat. Sat gitsin.
0: Ver gitsin.
1: Ver.
0: Manevi değerlere saygı.
1: 10 milyon arkadaşlar. 10 milyon.
0: Ben de çok kıymet versem vermezdim, onu söyleyeyim. 10 değil 20'ye de
1: neyini
0: vermem.
1: Neyini vermezsin 10 milyona? Var mı şu an kıymetli evinde?
0: 10 milyona veremeyeceğim ne vardı?
1: Var mı?
0: Düşünmem lazım.
1: 10 milyona veremeyeceğim bir şey var mı?
0: Biraz düşünme fırsatı ver bana.
1: Tabii ki vereceğim, illaki vereceğim de. Mesela bir sonraki reklam kapanışına
0: kadar. 10 milyona veremeyeceğim bir şey var
1: öyle
0: mı?
1: Öyle bir değerli bir şeyiniz var mı evinizde ya da üstünüzde?
0: Veririm ya.
1: Koleksiyoncu da değiliz zaten.
0: Veririm şey abi.
1: Verirsin değil mi?
0: 10 milyona şu anda kullandığım bir ürünü.
1: Veririm.
0: Öyle
1: ben de
0: değerli meğerli demem, ben de veririm. Veririm. Fikrimi değiştiriyorum, veririm.
1: Veririm abi. 10 milyon. Bir de şimdi artık 10 milyona sevgili nefes alırız. Nefes alırız.
0: Bize bir can suyu olur.
1: Bak, derin bir nefes çekeriz.
0: Peki böyle koleksiyonun dışında sakladığın bir manevi eşya var mı? Kalem olur, çakmak olur, işte dededen kalma kravat olur bilmem. Var mı böyle bir şey?
1: Bir tane bile yok. Senin vardı yok. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir şeyiniz vardı sizin ailecek elden ele geçen.
2: Süt takımı.
0: Süt takımı. Süt
2: evet,
0: takımı ne ya?
2: Anneannenizden kalma.
0: Ha evet, o var. Ha, sizde bir doğru, şey vardı. Doğru,
1: o vardı. Bende yok abi. Bende yok. Sıfır ya.
0: Sende var mı?
2: Bende var. Babamdan kalma bu tuşlu saatler.
0: Eski saat.
2: Eski saat.
0: İşte böyle şeyler.
2: Mesela, vermem ben mesela.
0: Vermez.
1: Onun manevi değeri çok yüksek. 10
2: çok
1: milyona
2: yüksek,
1: vermem
2: evet,
1: diyorsun.
2: Vermem.
0: Kaça bırakırsın?
2: Yok, hiç bırakmam.
0: Oğlum bak, hiç
1: 10
0: bırakmam.
1: Milyona vermem abi, diyor.
0: Bak şimdi bazı şeylerin karşılığı parayla yok, ölçülemez. Veremezsin yani. 10 değil 20'ye de verme. Sen verirsin, senin gözlerine bakmak istemiyorum da. Ama
1: ben çok...
0: Sen 10 milyona doruğu bile verirsin yazmışsın. Dinleyici öyle yazmış.
1: Bak bazı şey... Bu kadar bir şeylere bağımlı olmamayı ben şey yapıyorum yani, hani madde bu, anladın mı, bir madde.
0: Tamam, madde
1: ya, bir
0: de
1: termos.
0: Ya değeri ya var kardeşim, bardak. Manevi değeri var ama.
1: Yok abi, bir maddeye bu kadar değer yüklemeyelim.
0: Ekonomiyi
1: bir
0: kazandıralım.
1: Bir objeye bu kadar değer yüklemeyelim, sıcak para akışını
0: engellemeyelim.
1: Engellemeyelim lütfen. Objedir tamam, belki eski anıları vardır, hatıraları vardır. Çek fotoğrafını, galerinde dursun ya.
0: Yusuf diyor ki 10 milyona vermezsen babaannem beni döver diyor ya. 10 milyon ya, az para mı demiş.
1: Biz nasıl evlat yetiştirdik diye ağzına burnuna dalar.
0: Dedemden kalma hatıra cam enjektör vardı diyor mesela. Oo, var diyor. Onu eski. Vermem diyor dinleyicimiz.
1: Ne işine yarayacak mesela? Kimi enjekte edeceğim?
0: Baktık çoğunu hatırlıyor. Babamdan kalma borç var, sayılır mı demiş. Sayılmaz.
1: O değil, o değil. Biraz manevi değeri olsun.
0: Manevi değeri olan bir şeyleriniz var mı? Babaannemden kalma halı var diyor. 2 milyona bırakırım demiş.
1: Bak güzel, 2 milyon. Değer biçmiş 2 milyon. Sat abi.

0: mezat falan çıkarsana ya. Niye çıkarmıyorsun? Bir sürü abiler var Instagram'da öyle antika şeyler satan.
1: Oğlum koleksiyoner, farklı farklı koleksiyonları var. Sordum o da vermem dedi diyor. Koleksiyoncuların böyle bir kafası var diyor.
0: Oğlu kaç yaşında şu an?
1: Ne bileyim, ya küçüktür
0: ki muhtemelen. Büyüyünce belki verir. Şu an tabii ekmek elden su gölden de para ihtiyacım var.
1: Rakama bağlı. Kafam karışırsa verebilirim. Hatırayla beraber dedemi de veririm.
0: Doruk'un ilk ayakkabısını 100 bine bırakırım ben mesela. Hani milyon istemeyeyim ona. 100 bine bırakırım.
1: Doruk'un ilk ayakkabısı.
0: İlk ayakkabı 100
1: duruyor
0: bine
1: mu?
0: Bırakayım. Duruyor. O duruyor. Bak manevi bir şey yok diyordun. Var. Çıktı şu an. Seni hatırlattı.
1: Ya ne acımasızsın. Çocuğunun ilk ayakkabısını 100 bine nasıl bırakabilirsin ya?
0: Şort takım yaparım. Tişört şort 300. Varsa isteyen.
1: Talibisi varsa buradan söyleyelim.
0: Buradan söyleyelim. 100 bine bırakıyorum.
1: 100 bine bırakıyor. 100
0: bine. İlk ayakkabısı.
1: Vicdansız. Gerçekten vicdansızsın.
0: Saçı falan da var, dişi var, ilk tıraş mıraş, bunlar böyle şeyler var.
1: İlk tıraş mı?
0: İlk tıraş, saçını kestim.
1: Saç sakal değil mi? Saç, i̇lk tıraş dediğin.
0: İlk tıraş, ilk tıraş. Bir şeyleri artık dönüştürme zamanı geldi sevgili Yıldırım.
1: Bende gaz lambası var 50-60 yıllık.
0: Para Fatih. Etmez, para etmez abi.
1: Doğru, para etmez.
0: Her yerde var 50 yıllık gaz lambası.
1: 2002 Dünya Kupası'nı izlemek için aldığım ufak bir televizyonum var diyor. Hatıra olarak. Tamam, geçtik onu artık. Ara gidiyoruz, sonra final için buradayız efendim.
0: Haydi.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Ne var sırada Denizbank burada?
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada Denizbank burada?
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
7: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
8: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edna. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
9: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
10: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
7: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
11: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
12: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
11: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Smokin bizim işimiz.

0: Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Ya şöyle arada baktım da milletin neleri var. Arada, hani arada sallayanlar da olsa diyelim, düşünüyorum onları. İnsanların baya baya bir şeyleri var. Mesela nenemin kehribar kolyesi var. Nenem lafı da beni çok güldürüyor.
1: Oy nenem, oy nenem.
0: Neler neler gördüm yahu. Babamın 1 lira gümüş parası var. Askere giderken halası vermiş. Babam 38 doğumlu. Vay be. İnsanlar saklıyorlar, tutuyorlar. Ne kadar güzel. İnşallah size güzel şeyler hatırlatıyordur tuttuğunuz, sakladığınız o eşyalar.
2: Hatıraları olan şeyler sevgili Yıldırım. Herkes için farklı farklı hatıralar.
0: Senancığım teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim abi. Vallahi
2: seni hoş. Evet Fatih Bey.
0: Veda.
2: Veda. Artık sona geldik. Küçük bir duyuru yapalım mı? Ne dersiniz?
0: Ne duyuru mu var?
2: Var. Çok güzel bir duyurum var.
0: Neymiş?
2: Öyle her yerde duyamayacağınız bir duyuru sevgili Yıldırım.
0: Neymiş?
2: Başka radyo açsan asla duyamazsın.
0: Ne? Ne? Hadi söyle artık.
2: Only Alem FM. CF Moto'dan sevgili Yıldırım. Motosiklet tutkunları için hazırlanan özel bir kampanya paketi var.
0: Peşinat artı 9 taksit kampanyası.
2: Ödeme kolay.
0: Dün duyurduk.
2: Her bugün gün duyuracağız. Herkesi motosiklet sahibi yapacağız. Tam zamanı, yaz da geldi. Mis gibi. Havalar mis gibi. Çünkü iki tane modelleri var. Çok güzel. Onların da üzerlerinde duruyorlar. Biz de onların üzerinde duruyoruz. CF Moto 250 SR.
0: 250 NK.
2: Ve 250 NK.
0: Uğur Motor'a, motorlu araçlar güvencesiyle tüm showroomlarda sizi bekliyor bu ürünler efendim.
2: Gideceksiniz, bakacaksınız.
0: Güncel fiyat bilgilerine de web sitesinden ulaşabilirsiniz. Bugün ülke genelinde muazzam güzel bir hava var. Size de şahane bir gün diliyoruz. Saat 16'ya kadar Alem FM'de kesintisiz müzik var. 16'da Serdar, 18'de ben tekrar buradayım. Abi hakkını yemeyelim de bugünün favori ilini söyleyeyim ben, bugün şov yaptı çünkü.
2: Buyurun sevgili Yıldırım.
0: Ankara.
2: Ankara. Ankara, Ankara'ya.
0: Ankara inanılmazdı ya.
2: Harika Ankara.
0: Yani 10 dinleyicimizin 7'si bugün Ankara'dan.
2: Çok iyisin Ankara.
0: Var o Ankara'cım, eyvallah. Bir de 2'de Mersin galiba.
2: Mersin'de alkış. Mersin'de geldi. Bravo Mersin.
0: Kafa açan uzman.
2: Bitti.
4: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu. Şimdi tüm mutfaklar
5: uğur uğur uğurlu olsun. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Reklam. Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
4: Hey sen! Güne hazır mısın? Soru bu değil.
7: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
8: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
9: Çünkü sen zaten hazırsın.
10: Ocean.
11: Deli One Enerji, Orzaks'tan.
12: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
13: Nazarlar değmesin.
14: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
15: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: O anların dondurması O Ando.
1: O Ando.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bu bir reklamdır.
5: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı. Aralarında oyuncu Enis Arıkan'ın da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. ABD ve İran arasındaki askeri gerilim karşılıklı saldırılarla bölgeyi topyekün bir savaşın eşiğine getirdi. ABD Başkanı Trump'ın İran'ı bugün çok sert şekilde vuracağız açıklamalarının ardından başlattığı saldırılar gece saatlerinde tamamlandı. İran'ın birçok bölgesinde gece boyunca patlama sesleri duyuldu. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını ve tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı. Bahreyn'de sirenler çaldı ve halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı. Kuveyt ise saldırılar nedeniyle hava sahasını geçici olarak kapattı. Mutlak puttan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği CHP'de Merkez Yönetim Kurulu, Kurultay ve İhraçlar gündemiyle toplandı.

9 isim disipline sevk edildi. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon olarak bilinen ve aralarında futbolcuların da bulunduğu kişileri dolandırdığı gerekçesiyle 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan'ın davası istinaftan döndü. İlk duruşma 11

0: veya dikkat çekmek için saldırıları gerçekleştirdiğini söylüyor. Ayrıca internette 2000 liraya pompalı tüfek satıldığı belirtildi. Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü evinin önünde yakalandı. Yapılan kontrollerde 2.05 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 432 bin TL idari para cezası kesildi. Şanlıurfa'da zabıta denetimi sırasında bir pastanede tatlının içinden böcek çıktı. İşletme mühürlenirken 132.108 TL idari para cezası uygulandı.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
0: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yendi. Bu sonuçta siyah beyazlı takım seriyi 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası bu gece başlıyor. Açılış maçında bugün Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Amili futbol takımı oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü basın toplantısı düzenledi. Her iki futbolcu da Dünya Kupası'na katılmanın önemli bir başarı olduğunu ancak kendilerinin bununla yetinmeyeceklerinin altını çizdi.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: Serbest piyasada dolar 46 lira 15 kuruş, euro 53 lira 42 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 40.450, yarım altın 20.278, çeyrek altın 10.150, gram altın ise 6.211 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 17 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 30 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 45 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 13 dakika.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Ankara 29, İzmir 32, Antalya ve Kayseri 28, Adana 31, Trabzon 24, Erzurum 25 ve Diyarbakır 36 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumu

0: birazdan.
1: Daha da nasılsınız? Ben geldim diye mi kısıldınız? Bugün özel mi toplantınız? Cenazem mi var, ışılışıyorsunuz?
0: Birazdan.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.

0: paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edna. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin, saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare.

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
7: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
8: Kupası heyecanı vatanda. 2-15 Haziran tarihleri arasında Samsung 189 ekran, 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV,

0: Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
1: Parafla İtalya, Napoli'deyiz. Napoli, İtalya'nın güneyinde yer alan ve tarihi dokusuyla öne çıkan canlı bir liman şehridir. Dar sokakları, renkli yaşamı ve eşsiz mutfağıyla ziyaretçilerine otantik bir atmosfer sunar. Şehre hakim konumdaki Vezüv Yanardağı, Napoli'nin en dikkat çekici doğal simgelerinden biridir. Dünyaca ünlü pizzanın doğduğu şehir olarak bilinen Napoli, kültürü ve enerjisiyle unutulmaz bir deneyim yaşatır. Deniz manzaraları ve tarihi yapıları şehre ayrı bir karakter kazandırır.
0: Paraflay'ın katkıları.

0: sende.
1: Birazdan.
0: Değmesin ellerimiz. Ulaşmasın bu gözler.
1: Birazdan.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: değişime bak.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Çay makinesi deyince vatan.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Reklam.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
6: Her dönemin en iyisi.

0: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: 3 Migros yemek 1 2 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında 1 aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten 30 Haziran'a kadar prim iadeli...

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Baba, bu ne bayramı?
2: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Dedirten Haber.

0: Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho! Müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Vodafone.
3: Reklam.
4: Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm bank kart liraları tek yerde biriktiren bank kart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği bank kartta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
3: Saat 10. Bu bir reklamdır.
5: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
5: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
6: Allah'tan.
5: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
5: Ama?
7: Ama dememek için ama sigorta.
3: Bu bir reklamdır.
8: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
9: Hesap.com spor haberlerini sunar.
10: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Gein Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yendi. Bu sonuçta siyah beyazlı takım seriyi 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası bu gece başlıyor. Açılış maçında bugün Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Amili futbol takımı oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü basın toplantısı düzenledi. Her iki futbolcu da Dünya Kupası'na katılmanın önemli bir başarı olduğunu ancak kendilerinin bununla yetinmeyeceklerinin altını çizdi.
9: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
10: BIST endeksi %0,30 puan artışla 13.785 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 46 lira 15 kuruş, euro 53 lira 40 kuruştan işlem görüyor.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
10: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 45 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 9 dakika.
11: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
9: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
10: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.301, yarım altın 20.200, çeyrek altın 10.110, gram altın ise 6.187 liradan alıcı buluyor.
9: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: birazdan.
1: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
0: Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Ortadoğlular eğitim kurumları, atamızın yolunda tek yol başarı.
9: Ortadoğlular eğitim kurumları LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler.
10: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese...

0: şanslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Reklam. 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

0: birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç

0: ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ortadoğlular eğitim kurumları, atamızın yolunda tek yol başarı.
2: Ortadoğlular eğitim kurumları LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Pilot'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilot'in Haziran sayısı tüm bayilerde.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Reklam.
0: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: İbrahim Türker Anlatan Adam Stand-up. Yayınladığı videolarla milyonlarca izleyiciye ulaşan Anlatan Adam 90 dakikalık ve tek perdeden oluşan yepyeni oyunuyla karşınızda. Ailevi meselelerden ilişkilere, sağlık takıntılarından başına gelen fantastik olaylara daha önce hiçbir yerde anlatmadığı hikayelerle Anlatan Adam sahnede. Hem sıcak, hem samimi, hem de temposu yüksek bu yepyeni Anlatan Adam deneyimi için yerinizi şimdiden ayırtın. 25 Haziran saat 20.30'da Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi'nde.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar Bankkart.com.tr'de.

0: Bunu herkes bilir. Hepiniz birer Gökhan Özen fanısınız. Saklamayın. Şarkının yalnız ilerisinde bir bölüm var. İşte bu bölüm sanki burada bir el hareketi yapıyor gibi geliyor bana şarkıda. Şimdi dinleteyim size. Şarkının şurasında el hareketi yapmıyor mu sizce de? Bak veriyorum. Kader utansın, ah utansın. Ya da ulama var, bilmiyorum.
1: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
0: Bu bir reklamdır.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun 9 kişiyi ihraç talebiyle disipline sevk etmesi gerilimi tırmandırdı. Özgür Özel'in ekibinden 28 parti meclisi üyesi istifa etti. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı. Aralarında Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump'ın İran'ı bugün çok sert şekilde vuracağız açıklamalarının ardından başlattığı saldırılar gece saatlerinde tamamlandı. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını ve tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu da boğaza yaklaşılmasının düşmanla işbirliği olarak değerlendirileceğini bildirdi. Trump ise anlaşma olmazsa yarın daha sert vururuz dedi. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını bugün açıklayacak. Banka Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmuştu. Okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri bu hafta Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'ya gidecek. Komisyona sunum yapan uzmanlar saldırganların popüler olmak veya dikkat çekmek için saldırıları gerçekleştirdiğini söylüyor. Ayrıca internette 2000 liraya pompalı tüfek satıldığı belirtiliyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu aynı kişi adına açılabilecek telefon hattı sayısını sınırlandırdı. Abonelerin kimlik ve aktiflik kontrolleri de düzenli olarak yapılacak. Düzenleme 25 Haziran'da yürürlüğe girecek. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Hazırlıkların tamamlanabilmesi için yarın okullar tatil edildi.
7: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

0: birazdan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: afiyetle ye.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Baba bu ne bayramı?
8: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen
3: ol. Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: bilmez.
1: Alem Efendi birazdan. Birazdan reklam.

0: Aziz.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
0: Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
5: Deniz, kum, güneş,

0: Yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Yeşime bak. Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Reklam.
3: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir.

0: Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Bu bir reklamdır.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Açılış maçında bugün Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 104 maçlık turnuva, 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü final maçıyla sona erecek. A Milli Futbol Takımı oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü basın toplantısı düzenledi. Her iki futbolcu da Dünya Kupası'na katılmanın önemli bir başarı olduğunu ancak kendilerinin bununla yetinmeyeceklerinin altını çizdi.
3: Hesap.com spor haberlerini sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi 13.841 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 15 kuruş, euro 53 lira 39 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 5 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 11 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.125, yarım altın 20.105, çeyrek altın 10.062, gram altın ise 6.158 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul ve Ankara 29, İzmir 32, Antalya ve Kayseri 28, Adana 31, Trabzon 24, Erzurum 25 ve Diyarbakır 36 derece.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Günün her saati konfor ve tatlı.

0: İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
3: DS Damat.
4: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
5: Reklam.
6: Parafla'nın katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafla İtalya Venedik'teyiz. Venedik, kanalları ve tarihi atmosferiyle dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan şehir, su yolları üzerine kurulu eşsiz yapısıyla dikkat çeker. Şehrin kalbinde bulunan San Marco Meydanı, tarihi yapıları ve etkileyici atmosferiyle turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biridir. Gondollarla yapılan geziler ve taş dar sokaklar Venedik'e masalsı bir hava kazandırır. Sanat, tarih ve romantizmin birleştiği bu şehir unutulmaz bir deneyim sunar.
6: Parafly'in katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
9: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyi.

0: Reklam.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar Isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
5: Pilot Garaj Shop'a expertise.
0: Reklam.
7: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
8: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
9: Söylediği şarkılar, imza attığı projeler, sahne kostümleri ve konserlerindeki olağanüstü performansıyla süperstar Ajda Pekkan sevenleriyle buluşuyor. Bu muhteşem konser için biletlerinizi hemen ayırtın. 28 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
8: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
10: ETS yaz fırsatları başladı.
11: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
10: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
12: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır.
13: Hayır.
12: Saklama ücreti sıfır.
13: Hayır.
12: Canlı veri ücreti sıfır.
13: Hayır.
12: Siz de hemen en paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
14: En para, en para, bankanın güzeli.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
5: Pilot Garaj Shop'a expertise.
16: Bu yaz Puffy'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
14: Yatağım Puffy, uykun değil Puffy.
0: Reklam.
17: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.

0: yatıya. Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
0: Ama dememek için ama sigorta. Bu bir reklamdır.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan yönetim tartışmaları sürerken parti meclisi toplantısı öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Özgür Özel'in ekibinden 28 parti meclisi üyesi istifa etti. CHP Genel Merkezi'nde bugün gerçekleştirilecek toplantı öncesinde ziyaretçi girişleri de durduruldu. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, parti meclisi toplantımızı yapacağız dedi. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı. Aralarında Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump'ın İran'ı bugün çok sert şekilde vuracağız açıklamalarının ardından başlattığı saldırılar gece saatlerinde tamamlandı. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını ve tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu da boğaza yaklaşılmasının düşmanla işbirliği olarak değerlendirileceğini bildirdi. Trump ise anlaşma olmazsa yarın daha sert vururuz dedi. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını bugün açıklayacak. Banka Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmuştu. Okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri bu hafta Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'ya gidecek. Komisyona sunum yapan uzmanlar saldırganların popüler olmak veya dikkat çekmek için saldırıları gerçekleştirdiğini söylüyor. Ayrıca internette 2000 liraya pompalı tüfek satıldığı belirtiliyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu aynı kişi adına açılabilecek telefon hattı sayısını sınırlandırdı. Abonelerin kimlik ve aktiflik kontrolleri de düzenli olarak yapılacak. Düzenleme 25 Haziran'da yürürlüğe girecek. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Hazırlıkların tamamlanabilmesi için yarın okullar tatil edildi.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyası.

0: Sanın nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet P10.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban, 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: birazdan.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Reklam.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: Reklam.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Senin yanında Akbank. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Baba bu ne bayramı?
5: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren bank kartın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla bank kart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Açılış maçında bugün Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 104 maçlık turnuva, 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü final maçıyla sona erecek. Amili futbol takımı oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü basın toplantısı düzenledi. Her iki futbolcu da Dünya Kupası'na katılmanın önemli bir başarı olduğunu ancak kendilerinin bununla yetinmeyeceklerinin altını çizdi.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 13.841 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 15 kuruş, euro 53 lira 39 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 5 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 11 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika. Ekspertise,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.125, yarım altın 20.105, çeyrek altın 10.062, gram altınsa 6.158 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Her dönemin en iyisi.

0: Uykudayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Alem Efendi.

0: birazdan.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin.

0: siz.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
5: DS Damat.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
8: Reklam.
9: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: Alem Efendi birazdan. Bırak beni boğulayım gözlerinin tam içinde. Birazdan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Reklam.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
6: Göksel güçlü yorumu ve duygu yüklü şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Depresyondayım başta olmak üzere hafızalara kazınan sevinen eserlerini hayranlarıyla birlikte seslendirecek olan sanatçı, sahnedeki samimi tavrı ve etkileyici performansıyla dinleyicilerini müziğin büyülü atmosferine davet ediyor. Yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla geçmişten bugüne uzanan özel bir müzik yolculuğu sunacak Göksel. Konser boyunca seyircisine duygu dolu anlar yaşatacak. 22 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
4: Reklam.

0: Fertiz.
1: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Reklam.
3: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
0: Yeni saatte de
6: tüm zamanların
0: en iyileri.

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

0: birazdan. Birazdan.
1: Reklam.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim. Pilot garaj, şoför ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
3: ister ol. Baba, bu ne bayramı?
4: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho! Müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Vodafone. Reklam.

0: yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Reklam.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
8: Bellona, Bellona.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Evimde divan hep var.
10: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
8: Evimde Divan Ev var.
2: Reklam.
11: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Okyanusları neden yer emmez? Hani toprak neden okyanusları emmiyor?
1: Evet.
0: Neden aşağısı yani kumla o kaya neden emmiyor yani?
2: Toprak suya doyduğu için emmez.
0: Nasıl doy? Yeter artık be Allah aşkına, vermeyin buraya. Ne olursunuz vermeyin artık, her yanım su oldu de ya. Yeter bir artık. Böyle mi diyor mesela toprak?
2: Yani öyle
0: diyor. Yeter her yer tuz, her yer su, her yer tuz, her yer su. Yeter, vermeyin artık be ya.
3: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Hesap basit. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Açılış maçında bugün Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 104 maçlık turnuva 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü final maçıyla sona erecek. Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak olan amili futbol takımı hazırlıklarını sürdürdü. Bir süredir takımdan ayrı çalışan Kenan Yıldız ilk bölümde bireysel antrenmanlarına devam ederken taktik idmanda çift kale maçta yer aldı. Millilerin antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 13.686 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 15 kuruş, euro 53 lira 38 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 31 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 18 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 41 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.152, yarım altın 20.125, çeyrek altın 10.070, gram altın ise 6.163 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: İstanbul ve Ankara 29, İzmir 32, Antalya ve Kayseri 28, Adana 31, Trabzon 24, Erzurum 25 ve Diyarbakır 36 derece.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Ya minibüstesindir? Ya otobüste.
9: Fazla akbil olan var mı?
8: Metrobüste de olabilirsin.
10: Recep İstasyon, Avcılar Merkez.
8: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
11: Serdar Gökalp nerede?
8: O da bu yollarda seninle.
12: O da bu yollarda seninle.
8: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

0: Herkese merhaba. Burası Alem FM. Bendeniz Serdar Gökalp. Tarih 11 Haziran 2026 Perşembe ve Serdar Trafik'te başlar. Neredeyse halkın çocuğu. Bu deniz
1: Adem Kılıçalan
0: ve diğer deniz
1: Hüseyin Koyuncu.
0: İşte bu iki tane halkın çocuğuyla. Hani bir dediler iki oldu.
1: Evet, halktan geliyoruz.
0: Diyorum oğlum, işte birinin bedduası tuttu. Zaten yıllar önce tutmuştu. Sen kaç, biz 13 senedir mi beraberiz?
1: 13 senedir sınanıyorsun, evet.
0: 13 sene önce birinin bedduası tuttu. 13 sene sonra birinin daha canını sıktık herhalde. Al işte, geldi, bir tane daha var yani. Hadi buyur yani.
1: Senin erken emekli olman lazımdı benden dolayı.
0: Abi ben bak yıllardır söylüyorum dinleyicilere, bana sığır çubuğu gönderin diye. Şimdi bunların ikisini bu sığır çubuğu ya, bunda başka bir şey lazım.
1: Daha büyük bir şey lazım.
0: Daha büyük bir şey lazım. Evet. Kalasla mı girişsem, ne yapsam?
1: Arada cam var, camı kaldırmamız lazım.
0: Camı mı?
1: Evet.
0: O cam benim akıl sağlığımı koruyor Adem.
1: Anladım.
0: Benim akıl sağlığımı koruyor.
1: Partiküllerimiz sana gelmiyor.
0: Evet. Bizim WhatsApp grubunda sabah kalkar kalkmaz mesaj ne biliyor musun arkadaş grubunda?
1: Ney?
0: Yine düşmüş. Ney sence? Evet. Sadece bu, yine düşmüş. Çok yakındır. Twitter'da TT görmen gram altını. Niye biliyor musun?
1: Niye?
0: Bir günde şu kadar arttı falan diye böyle. Yani. Hüseyin bana mesaj çekmiş. Yaklaşık 1,5 saat önce, ben şu an görüyorum.
1: Hüseyin bunlara alış.
0: Alış Hüseyin, evet yani alış. Bunlara alış Hüseyin. Bakayım. Kesinlikle görmemen gereken ne gördün? Konu önerisi yazmış ona Hüseyin. Örnek ver Hüseyin, ne gördün?
2: Burada söylemeyeyim.
0: Canımız mı çeker?
2: Yo.
0: Ne oldu çünkü?
1: Ben gördüm bu arada, söyleyebilirim.
0: Uyuyakaldığın en ilginç yer neresi? Sen ne gördün en ilginç, görmemen gereken?
1: Birini para çalarken gördüm.
0: Kimden?
1: PTT'den. PTT'den. İsim de verdim pardon ama.
0: PTT'den para çalarken
1: ya, gördüm. Küçükken ama yani, çok yıllar önce.
0: Ya oğlum benim kafamı ne bulandırıyorsun ya şu an? Ben de şimdi zannettim.
1: Yok şimdi değil.
0: Uyuyakaldığın en ilginç yer neresi? Neresi abi?
1: At arabası.
0: Uyuyakaldın.
1: Evet.
0: Bile isteği değil, uyuyakaldı at arabası.
1: Abi de geçen gün anlattım, kamyon.
0: Kamyon.
1: Otostop çekmiştim de adamın kamyonunda uyuyakalmıştım.
0: Hüseyin. Hüseyin. Ha şu damperi kaldıran adam değil mi?
1: Evet.
0: Anladım. Hüseyin nerede uyuyakaldın?
2: Müslüm Gürses'in mezarının yanında.
0: Niye?
2: biz sete gitmiştik, orada yemek arası verdiler mezarların içinde. Evet. Baktım orada, yemeğimi yedim, sonra bir hafif kendime mayışma geldi ve uykum geldi, uyumuşum.
0: Mezarlığın orada.
2: Evet.
0: Bu çocuğu böyle değerlendirelim adam.
1: Değerlendirelim.
0: Mezarlıkta uyuyan çocukta ne hikayeler vardır yani, ben söyleyeyim, cin çocuk. Ben öyle uyuyakalma yok da bile isteye ağaçta uyuyordum mesela. Ağaç evimiz vardı bizim, dut ağacının tepesine yapmıştık. O tarihteki filmlerden özenip ağaç evde çıkıyorduk, orada takılıyorduk, uyuyorduk filan yani.
1: İyiymiş.
0: Dut ağacında, evet. Beklediğin en uzun kuyruk hangisi? Hangisi?
1: Kuyruk.
0: Evet, kuyruk. Hmm,
1: düşünmem lazım. Akbil dolum.
0: Akbil dolum kuyruğu.
1: Evet.
0: Beklediğin en uzun kuyruk.
1: Evet.
0: Peki. Sen de Hüseyin.
2: Yani Ramazan pidesi kuyruğudur. Benim.
0: Ramazan pidesi kuyruğu. Ben de söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Hastane.
1: Allah düşürmesin ama orası da bırakmasın.
0: Amin amin amin inşallah. Allah hastaneye düşürmesin, hastanesiz de bırakmasın inşallah hiçbirimizi. Ama hastane 2 gün sürdü.
1: 2 gün mü?
0: 2 gün. Evet. Nasıl yani? Yetişmedi.
1: Senin için mi?
0: Sağlık raporu için.
1: Hmm.
0: Hani tam teşekküllü devlet hastanesi, sağlık raporu. Her yere gidiyorsun biliyorsun.
1: Bütün i̇şte, branşları görüyorsun.
0: Evet, hepsini görüyorsun. Bir branş vardı, söylemeyeyim hangisi olduğunu. Hmm. 12'den sonra bakmıyoruz dediler. Sıraya girdim, bekledim, 12'ye yetişmedi. Ertesi gün sabah 7'de gittim, bir baktım aynı sıra. Sabah 7'de aynı sıra yani. Muhabbet kuşuna ilk öğreteceğin cümle ne olurdu? Bak konu gelmiş. Bu konu bizim evden gelmiş. Ne biliyor musun?
1: Nedir?
0: Neyin en ucuzunu arıyorsun? Ben damacana yazmış bizimki.
1: Damacana? Cam damacana mı?
0: Cam damacana çok. Kim kaybetmiş sen bulasın damı?
2: Tehlikeli ama ya.
0: Dam camadana diyecektim ya.
1: Damacana.
0: Cam damacana.
1: Cam damacana.
0: 3 kere arka arkaya diyebilir misin?
1: Derim.
0: De.
1: Cam damacana.

0: Damcanı abi yok.
1: Ya. Ama çok riskli biliyor musun? Evet. Hüseyin evet. Üç kere arka arkaya de.
2: Cam damacana, cam damacana, dam damacana.
1: Bitti bitti. Cam damacana, cam damacana, cam damacana.
0: Allah çok Allah. Kolay.
1: Ben niye böyleyim oğlum?
0: Evet.
1: Hayır ben söyleyince mesela ben de Messi'yi seyredince ulan top oynamak ne kadar basit ya filan diyorum. Mesela Messi'yi seyredince.
0: Kaç defa denersek olur.
1: Desene dene bakayım cam damacana.
0: Cam damacana, cam damacana, cam damacana.
1: Hayır hızlı ama seninki şey biraz İtalyan cam damacana, cam damacana, cam damacana değil
0: cam
1: öyle.
0: Cam damacana.
1: Öyle değil. Cam damacana, cam damacana, cam damacana.
0: Cam damacana, cam camacama, cam cam.
2: Cam cam oldu.
1: Söyle bakayım Hüseyin.
2: Cam damacana, cam damacana, cam damacana.
1: Daha.
0: Mermer merve.
1: Mermer merve, mermer merve. Onu yaptık. Oğlum,
0: sende
1: geçen,
0: nasıl bir ağız var ya?
1: Geçen efendim?
0: Çok güzel bir ağız var.
1: Parası güzel.
0: Evet.
1: Ondan.
0: Sen tamam. Ağzınla para kazanıyorsun doğru.
1: Neyle?
0: Yani yetenek ve ağız.
2: Ve dil.
1: Bazı dil mi?
0: Dil. Dilin olmasa ağzını kullanamazsın.
1: Evet ki. Ya diliyle para kazanan bir adam hiç dondurma reklamından şey geldi. Teklif gelmedi bana. Yani hiç.
0: Soru soralım mı?
1: Ben de en az onun kadar şarkı yaparım yani.
0: Doğru.
1: Evet neymiş soru?
0: Neyinizle para kazanıyorsunuz?
1: Neyinizle mi?
0: Evet.
1: Olmaz.
0: El var mesela adam
1: olmaz ustadır. Moruk sen benim dinleyici kitlesi yani olmaz yani. Bu çok burada komediyi biz değil onlar yapar. Gerçi sıkıntı yok komedi. Ya dün çok güzel bir şey söyledim. 3-5 yerden bana yazmışlar biliyor musun? Twitter'dan da yazmışlar güzel tespit diye.
0: Nedir o?
1: Bir daha söyleyeyim bilmiyorum şimdi tekrara düşmeyelim ama. Genç komedyenlere söyledim ya dün. Gece yayınında dedim ama. Galiba gündüz de demedim değil mi? Komedyenim komedyenim diye geziyorsun. Bak kötü yaptığından değil bu arada. Çocuğa çok güldüm onu söyleyeyim. Komedyenim komedyenim diye geziyorsunuz. Benim komedyenim dediğiniz yerde Afrikalı çocuklar espri yapıyor.
0: Gülünüyor yani. Da.
1: Evet.
0: Evet.
1: Hani düşün yani. Sen komiyim diye geziyorsun. Afrikalı çocuklar espri yapıyor ama. Bu arada Ali galiba çocuğun adı. Mustafa mı kim?
0: Tam adını Usti. Bilmiyorum ama
1: Usti.
0: Denk geliyorum.
1: Usti. Ha, ben seyrettim. Benden geçen not aldı. Söyleyeyim
0: ben de
1: yani.
0: Denk geliyorum. Evet, evet eğlenceli.
2: Eğlenceli.
1: Söyleyeyim yani benden geçen not aldı. Adam biz olmuş ya.
2: Türkçesi vallahi, de iyi bu arada.
1: Biz olmuş efendim.
2: Türkçesi de iyi.
1: O böyle tatlı bir kırıklığı var ya evet. Türkçesinin. O da biraz şey yapıyor.
0: Benden iyi konuşuyor orası kesin de.
1: YouTube'da bir videoya denk geldim. Şey komedyenler komedyenleri seyrediyor diye bir video yapmışlar. İşte komedyenler komedyenleri stand-up'larını seyrediyorlar. Onunla ilgili yorum yapıyorlar. Seyreden bir tane komedyen görmedim çok enteresan.
0: Kendilerini komedyen olarak görüyor olabilirler.
1: Bir de televizyonda eskiden programlar vardı ya hani mesela yıldız arıyorum, star arıyorum falan filan diye. Jüriye bakıyorsun bir tane yıldız yok. Hani... Nasıl Hüseyin iki gündür ya komik miyim? Teşekkürler Serdar Bey. Milli takım tişörtü hediye etmiştiniz. Serdar yayında da. Bugün Hüseyin Bey aradı. Çok nazikti. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Bundan sonra tişört işleri Hüseyin'de sevgili dinleyenlerim. Vermiş olduğumuz tişörtleri hani gerek gece Serdar yayında da gerek Serdar Trafik'te de Hüseyin irtibata geçecek sizinle. Hüseyin kardeşim irtibata geçecek. Yani bizim yerimize o ne diyorsa biz demişizdir. Öyle, yanlış mı dedim? Yok. O ne diyorsa biz dememişizdir. Söyleyeyim. Normalde 200 ben 120'yi aldım mutluyum. Bizim evde damacana 120'yi almışlar.
0: 120 mi?
1: 120. Ben o zaman suyu içmeyeyim oğlum su değildir o evde içmeyeyim.
0: Ben suyu bedavaya getireyim size damacanaya para verin sadece.
1: Niye?
0: Nasıl niye?
1: Su nereden getir? Nereden getireceksin?
0: Bizim oradan.
1: Ne sizin oran ne?
0: Taşdelen'den.
1: Yok içmem.
0: Niye çeşmeden direkt?
1: İçmem.
0: Doğadan geliyor.
1: İçmem diyorum.
0: Dağdan geliyor.
1: İçmem diyorum.
0: Niye?
1: İçmem. Benim arkadaşımın köyünde Bolu'dan yukarıya çıkarken bir tane çeşme var tamam mı? Yazları gittiğimiz zaman çeşmede hiçbir yazı yok. Kışları yazı yazmışlar mesela işte. Sudan içmeyin zararlı. Anladın mı? Gerçekten tahlil yapılmış zararlı. İçme suyu değil yani. Birileri o yazıyı alıyor kaldırıyor. Karda kışta kıyamette kayboluyor falan. Bir sezon boyunca insanlar oradan su içiyor. Onun için artık kaynak suyuna çok güvenemiyorum ben. Çocuk çünkü şey diyor. Oğlum içmesin insanlar zararlı ya bu filan diyor. Bir gidiyorum böyle kuyruk var yoldan geçenler filan duruyor. Hadi bir de Bolu'da ya bir de hani Bolu'dan dağdan geliyor falan. Öyle. Hani her kaynak suyu da içilmez. Yerde böyle kaynak fışkıran var böyle eğilip emen var ya hani böyle. O da olmaz yani.
0: Bizim köyden soda çıkıyordu.
1: Köyden soda mı çıkıyordu?
0: Evet ama aromasız.
1: Oğlum
0: normal.
1: Dedenin dolabından akıyordur o.
0: Dolabı değil yok. Lan. Bildiğin kayanın içini delmiş soda. Fışkırıyordu oradan.
1: Soda fışkırıyordu.
0: Evet.
1: Kayaya bak be.
0: Evet sondaj yaptılar sonra tabii gitti
1: orası. Ben burada sodaya değil kayaya maşallah derim. Yani.
0: Ama sen de yıllardır bir yerden aksan sen de orayı delersin sonra.
2: Evet azimle akmış soda.
1: Evet azimli soda kayayı delmiş.
0: Evet doğru.
1: Arkadaşım var kaya inşallah dinlemiyordur. İnşallah.

0: Sevgili dinleyenler, konuşuyor o zaman. Neyi ucuza aldınız sizce? Bak bizim evde damacanayı ucuza almışlar. Normalde 230 liraymış. Biz 120'yi almışız. Ama ben içmeyeceğim, söyleyeyim. Ben içmeyeceğim. Çayı ne suyuyla yapıyorsun Adem? Çeşme suyu değil mi?
1: Normal suyla.
0: Çeşme suyu değil mi?
1: Bazen içme bazen çeşme.
0: Ya Allah bırak. Çayı ne suyuyla yapıyorsun?
1: Babam gelirse.
0: Çayı ne suyuyla yapıyorsun?
1: Çeşme.
0: Bitti, bu kadar, kıvırma. Kardeşim.
2: Doğal kaynak suyu tabii ki.
0: Kaynak suyuyla yapıyorsun. Tabii, tabii. Bu şimdi yeni ya, bunun daha yalan söyleyip söyleyemediğini anlayamıyorum ben.
1: Evet.
0: Daha anlayamıyorum. Bir haftaya çözerim ama seni. Söyleyeyim yani. Seni bir haftaya çözerim. Bilgin olsun.
2: Bir hafta.
0: Bak Adem'i her şeyini çözüyorum mesela. Adem ne haber?
1: İyi sen?
0: Bak yalan, kötü çünkü.
1: Rol yapıyorum.
0: Neyi ucuza getirdiniz sevgili dinleyenler? 0536 901 8902 0536 901 8902 sevgili dinleyenler. Neyi ucuza getirdiniz? Neyi ucuza getirdiniz? 536 901 8902. Şimdi sıradan örnek veriyoruz. Halkın birinci çocuğu Adem örnek veriyor. Ver Adem, neyi ucuza getirdin?
1: Kemer.
0: Kemer mi?
1: Evet.
0: Kaç paraydı, kaça aldın?
1: 700 TL'ye aldım.
0: Kaç paraydı?
1: Şu an 2000.
0: Şu an değil oğlum. Mesela şöyle bir şey. Abi kemer 2000 liraydı, o gün 700'e düşmüş, aldım gibi bir şey.
1: O 1000 liraydı, 700'e aldım.
0: 1000 liraydı.
1: 1000 liraydı, 700'e aldım, evet.
0: 700 aldım.
1: Ama koptu bugün.
0: İşte ondan zaten.
1: Vidası gevşedi.
0: Ondan. Evet, Hüsü.
2: Benim Antep fıstığı oluyor genelde ya.
0: Nasıl ucuza alıyorsun?
2: Antepliyim.
0: Oğlum bunun yanında söyleme böyle şeyler. Bu şimdi reklam arasında yanaşır sana.
1: Hüseyin'e fıstık... biraz fon versene, şiir gibi konuşuyor.
0: Fıstık mı satsak ya?
1: Çok güzel.
0: Hüseyin. Sen de Antep kaç aldın mesela?
2: İşte fiyatı bilmiyorum. Ucuz olduğunu söylüyorlar.
0: Ucuz olduğunu söylüyorlar.
2: Ben yani 3 yıldır aynı parayı gönderiyorum. Zamdan da etkilenmiyorum yani.
1: Fıstık iyi bir şey.
0: Benim yakın tarihte şans yüzüme güldü, biliyor musun?
1: Neyden?
0: USB lazımdı bana. USB bellek var ya. Ama 1 terabayt lazım. Hani telefon şakalarını al götür falan filan, öyle 64 GB 128 GB falan yetmiyor bana. 1 terabayt USB lazım. İnternette 1 terabayt diye satılanın hepsi çakma. 1 terabayt değil onlar. Hani birkaç böyle gerçekten bilindik marka var, onlar da para. Böyle Türkiye fiyatına bakarken baktım bayağı para, tam böyle vazgeçtim. O arada kardeşim yazdı. Almanya'dan gelecek. Buradan bir şey istiyor musun dedi. Linki gönderdim. Bunun oradaki fiyatına baksana dedim. 97 euroydu. 97 euroydu. 40 euroya düşmüş. O güne özel.
1: Oo, iyiymiş.
0: O güne özel 40 euroya düşmüş. Hemen. Hemen. Şeytan yani. O günlük benim peşim var. Demek başkasını gördü. Dedi ulan şuna bir bakayım dedi. Beni bıraktı. 4 telefon şakası zaten 1 terabayt ediyor.
1: Bayağı 4, yer kaplıyor.
0: Maksimum 5 yani. Termos 1000 lira civarındaydı, 70 liraya aldım demiş efendim. 1000 liradan 70 liraya nasıl aldınız ya termos?
1: Bedava.
0: Termos da ne moda oldu değil mi ya? Herkesin elinde ya. İnşallah kahve vardır içinde. Suyu sumatikten dolduruyorum. 5 litresi 10 lira. Ucuza getirmiş oluyorum. Market markaları 40 lira. İzmir İstanbul uçak biletini ucuza aldım abi. 800 liraya aldım. Normalde 1800'dü. Arabayı ucuza aldım demiş efendim. Ondan sonra... Doğu'da, Erzurum ve Kars'ta birçok yerden sodalı su çıkar. Hatta halk genelde acı su der demiş buna. Acı su. Görüyor musun?
1: Evet, bizim orada vardı.
0: Acı su. Acı su diye yerler var.
1: Hatta ben satmayı düşündüm ama.
0: Ne?
1: Bir ara oradan doldurup satmayı düşündüm.
0: Oğlum
1: ama.
0: Oğlum çeşmeden bedava akan şeyi nasıl doldurup satacaksın?
1: Soda çeşmeden akmıyor ki.
0: Ya nereden akıyorsa işte.
1: Ama dedemin arazisi.
0: E olsun.
1: Özel yer.
0: Allah'ım. Aha, kel avcısı yazdı. Kimdi kel avcısı?
1: Kel avcısı.
0: Kel avcısı kimdi?
1: Evet, Gülşah.
0: Evet, Gülşah. Hüseyin.
2: Evet.
0: Adem'e bir teklifimiz vardı. Kel buluyorsun, para kazanıyorsun. Gerçi bizim radyoda sıkıntı çekmezsin de kimse kel olduğunu kabul etmiyor bizde.
2: Niye kel biliyoruz?
0: Saç ektiriyor. Ha,
2: öyle de, tamam.
0: Evet, kaç para veriyordu Adem sana?
1: 5000 dolar.
0: 5000 dolar veriyordu.
1: Ben bir şeydi.
0: Hani düşün, demek ki karşı tarafa 50 bin dolar şey yapıyor, fiyat çekiyorlar. Demek ki. O kadar da samimi olmayalım değil mi? Şimdi.

0: Müvekkillerim sağ olsun hediyeleriyle birçok şeyi bedavaya getiriyoruz demiş efendim. Eskiden eşantiyon diye bir kavram vardı, eşantiyon.
1: Beleş mal.
0: Şimdi ajanda bile gelmiyor ya.
1: Evet yok. Yani.
0: Yani yok. Ha. İş için İstanbul'u nerede bu, pardon özür dilerim ya. Kapandı ya, pardon, nerede? Vallahi kaybetti. Heh. İş için İstanbul'u gezdiğim için genelde içme suyunu Çatalca'dan getiriyorum. Damacanası 10-15 lira. Belgrad Ormanı'nda bir çeşme var. Yıllardır var o çeşme.
2: Neşet suyu mu?
0: Ne suyu bilmiyorum da.
2: Neşet suyu diyorlar.
0: Ortadaki çeşme.
2: Ha, çeşme değil, su var galiba.
0: Belgrad Ormanı'na da akşamları 6'dan sonra geçiş bedavaydı. Ben zaten hep gece gidiyordum. Şimdi HGS gelmiş, 24 saat.
1: Geçiyorsun.
0: Şimdi başıma bir şey gelmeyecekse yukarıda normal tabiat girişi var. Ama normal araba giremez.
2: Tabiat?
0: Hani nasıl söyleyeyim? Orman yani, dağ. Öyle mesire alanı girişi değil aşağıdaki gibi. Böyle dağ, böyle orman yani, böyle gir böyle. Normal hani o böyle yolda gidiyorsun, aa ormanlık deyip giriyorsun ya. Öyle girip aşağı Belgrad'a. Öyle bir yer yani. Belgrad Ormanı'nın birkaç tane girişi var. Burada Habibler de var. Kilyos'tan var. Kilyos'tan sahilden. Ondan sonra.
2: Kilyos'tan girdim bir kere.
0: Bir yer daha var da söylemeyeyim şimdi. Başıma iş açmayayım durduk yere. Şimdi yoksa bir yer daha var yani. Tamam oğlum, ara diyorsun, vereceğim. Şarkının bitmesini bekliyorum. Ne yapayım? Ağzına mı tıkayım adamların? Bak bekara falan diye bağırıyor. İstanbul'u bedava geziyorum. Şirket arabam sağ olsun. En güzel araba kiralık araba, şirket aracı. En güzel tekne ve karavan arkadaşının teknesi ve karavanı. Evet. En güzel ev kendi evin abiciğim. Karavan da öyle. Mesela en güzel tekne arkadaşın teknesi derler. Karavan da öyle sevgili dinleyenler, inanın yani. En güzeli arkadaşının karavanı. Elin cebinde gideceksin, hiçbir şeyle uğraşmayacaksın. Yiyeceksin, içeceksin. Duşunu alacaksın. Su mu patladı, bana ne? Afrikalı Ali'nin karavanında oturuyoruz. Dedi ki ya bir yere çekeyim de şu suyu boşaltayım dedi. Abi ben eve gidiyorum dedim. Bindim arabaya, eve geldim. Ali abi ne yaptı bilmiyorum. Şimdi karavan benim olsa aynısını. Ali abi binecek gidecek, uğraş dur ondan sonra. Yani. Ben öyle karavanda falan tuvalete girmeye utanıyorum biliyor musun?
2: Bir de çünkü, çok dar evet. Ya.
0: Hayır, utanıyorum çünkü.
1: Gitmiyor.
0: Gitmiyor, ben öyle bir dert yok da.
1: Öyle değil mi ama yani?
0: Bunlar niye böyle kaldı? Niye gitmiyorlar?
2: Uçaklardaki çok iyi. Çekiyor direkt hemen o bir havalandırıp şey var.
1: Vakumlama.
2: Vakum evet. Vakum
0: oğlum var. Benim gösterimde onun hikayesi var ya. Ben onu ilk duyduğumda, uçağa ilk bindiğimde böyle vakum, hani şey diyorlar. Uçağımızın tuvalet sistemi vakum mekanizması ile çalışmakta olup katı bir cisim atıldığı zaman kullanılamaz hale geliyor falan diye uyarı var ya. Vakum deyince meraktan girdim. Allah Allah dedim yani.
1: Nasıl çalışıyor?
0: Vakum, ben çok başka bir sistem zannettim, normalmiş. Çok.
1: Öyle yani, öyle olamaz ki yani.
2: Öyle evet, tehlikeli.
0: Nasıl olamaz?
1: Yani tahmin ettim.
2: Sağlıksız.
0: Bir ara geliyoruz. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.

0: Ben, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: vurdu ve gol! Harikasınız! Harikasınız! Bitir, uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Reklam. Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
2: Parafla İtalya Roma'dayız. Roma, İtalya'nın başkenti ve tarih boyunca birçok medeniyetin merkezi olmuş büyüleyici bir şehirdir. Antik yapıları, görkemli meydanları ve sanat dolu atmosferiyle ziyaretçilerini etkiler. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını günümüze taşır. Dar sokaklar boyunca uzanan kafeler, tarihi çeşmeler ve hareketli yaşam şehre romantik bir hava katar. Roma, geçmişle modern yaşamın kusursuz şekilde birleştiği eşsiz bir destinasyondur.
1: Paraflay'ın katkıları.

0: Gözlüğü ucuza aldım. Ayın son günü indirim yapılıyor ama indirim bitmiş. Gözlüğü de reyondan kaldırmışlardı. Sonra bana bu gözlüğü gösterdi. Satışı olmayan, ben ısrar edince indirimli fiyattan aldım. Üstüne o gün doğum günü indirimini eklettim. Bayağı uyguna geldi. Gözlük ya.
1: Gözlük önemli.
0: Gözlük önemli. Kıbrıs'tayız. Yürürken gözümdeki gözlüğün aynısı. Aynısı. Yıl 2018. Kafayı bir çevirdim. Gerçekten hani Kıbrıs'ta da var. Adamlar kapatıyorlar. Tamam mı?
1: Evet.
0: 250 lira.
1: 250.
0: He, Türk parası 250 lira. 3 tane var. 3'ünü de aldım. 1 yok.

0: Biri yok. Bir tanesi yok yani. Hala o gözümdeki var yani. O aldığım 3 tane yok.
1: Ama o zamanki 250'si de iyiymiş. Yani.
0: Sana bir şey diyeyim mi? Çok da değil. O zamanın 250'si yani gözlük o zaman 2000-3000 lira filandı galiba. 250 liradan aldım. Kıbrıs'tan.
1: Ha, bayağı ucuz.
0: Tabii hatta arka bildiğin böyle optik mağazaydı yani kocaman. Arkadaşlar şey dedi. Sahtedir lan bunlar filan dedi. Kötü malı kötülüyorlar onlara vereyim diye.
1: Ucuz diye.
0: He, oteldeyiz. Baktım bunlar hiç edecekler. Sakladım. Sonra eve getirdim dedim ki oh yedekti. 3 tane yedeği var dedim. Böyle bir lazım oldu bir şey. Aslanın filminde lazım oldu. Çocuklara işte aynı gözlüğü takalım dedim. Aradım bulamadım abi. Bulamadım yani.
1: Çökmüşlerdir.
0: Yok kayıp. Oğlum koca oyun konsolunun kolu kayboldu evde. Kimsenin alabileceği bir şey değil. Kayboldu. Yok. Hani oynuyorum. İki kişilik oyunlarda bazen işte birileri geliyor filan. Böyle dedim ki bir tane alayım. Hatta dedim alacağımı siyah alayım. Siyah benim olsun. Kutudan çıkan beyaz yani.
1: Evet.
0: Beyazla dedim. Ortamın olsun yani. Ortalık olsun beyazla. Abi aldım denedim çalışıyor. Koydum sehpanın altına koydum. Normal beyazla oynuyorum. Bir arkadaşım geldi. Arıyorum yok. Arıyorum yok. Hala yok kayıp. Bir kere sadece denemek için oynadım. Kayıp. Gitti.
1: Paranormal bir olay olabilir mi?
0: Paranormal olay.
1: Eşyaların kaybolması.
0: Cinler geldi PlayStation kolunu aldı. Evet.
1: Olabilir.
0: Hı. Doğru diyorsun onu aldı mesela. PlayStation'ın kendisi varken kolunu aldı adam.
1: O eksiktir belki.
0: Onlar da öyle mesela. Cinler aleminde de böyle tek kollu satıyorlar. Kutudan tek çıkıyor. Bir tanesi dedi ki bekleyin lan ben geliyorum dedi. Duvarların içinden geçti boyutlar arası geldi.
1: Evet olabilir.
0: Anladın mı? Biri yazmış hanım saklamıştır diye. Abim ben evli değilim ya. Beni kendi hayatınıza karıştırmayın ne olur. Ben evli değilim abi. Yapay zeka evliyim. 3 tane kızım mı varmış benim? Yapay
1: Kocuğun
0: zeka
1: da vardı.
0: Yapay zeka öyle diyor benim için. Evliyim 3 tane de kızım var. Keşke lan olsa 3 tane kızım olsa. Hiç seninle uğraşmazdım valla.
1: Vay be ağır Kişim. Konuştu.
0: Nasıl ağır konuştu? Kızım çok varken seninle niye uğraşayım oğlum? Kızımla uğraşacağım
1: tabii. Ama şu an kızın yok ben varım.
0: Ha varken niye? Zaten olmadığı için uğraşıyorum Adem. Gör örnek al biraz bak.
1: Orada biraz da Hüseyin'le uğraş.
0: Çocuğun bir şeyi öyle oturuyor çocuk neyle uğraşayım? Hani ne oturuyorsun lan mı diyeyim çocuğa?
1: Hayır öyle değil yani.
0: Ne yapayım?
1: Ona da şaka yap.
0: Ethem dede yap bulursun demiş efendim. Ethem dede nasıldı?
1: Ethem dede keten dede öyle bir şeydi.
0: Nasıl öyle bir şeydi?
1: Al getir dede öyle bir şeydi. Ethem
0: dede, Ethem dede... Kolum kayıp dede. Kolumu bulursam 10 göbek atam dede miydi? Neydi ya?
1: Hatırlayamadım.
0: Ama bu aralar bir şey. Silent Hill diye bir film var biliyor musun?
1: Duydum.
0: Yayında tavsiye. Dedim ki Silent Hill. Vallahi seyredim. Ben de şans eseri gördüm filan. Bir arkadaşım da yayında dinlemiş. Bir arkadaşım. Telefon açıyor. Oğlum sen bunu nerede seyrettin dedi bana. Nerede seyrettin dedi. Oğlum dedim internette platformda seyrettim. Hangisi dedim bilmiyorum. Dur kapat dedim bir bakayım. Birinci platforma baktım, ikiye baktım, üçe baktım, dörde baktım. Hiçbirinde yok. Kaldırmışlar filmi platformdan.
1: Niye?
0: 2020. Ne bileyim. Bilmiyorum. Silent Hill, dönüş. Return, dönüş. Değil mi? Evet, dönüş. Hani internette arattım. Resmi platformda var gözüküyor. Giriyorsun, bu video kullanılamaz diyor.
1: Telif atmış birisi.
0: Bir tek de ben seyretmişim yani filmi anladın mı? Ama iyi yapmışlar. Yok.

0: Etem dedi, etem dedi, gömleği keten dedi. Devamı?
1: Kolum kayboldu.
0: Hani sadece gömleğini mi övüyoruz yani? Etem dedi, etem dedi, gömlek, üf, keten dedi. Harika ya. Süper. Nereden aldın etem dedi? Böyle mi oluyor ya?
1: Hayır, sonrasında kaybettiğin eşyayı söylüyorsun.
0: Hı?
1: Kolum kayıp benim dede.
0: Hı?
1: Bul getir kolumu, sana bilmem ne vereyim dede.
0: Anladım.
1: Öyle bir şeydi galiba.
2: Göbek atam dede yazıyor.
0: Dur. Hı. Biri yazmış, diyor ki evli olsan aldığın ilk gün kaybederdi hanım zaten demiş efendimiz. Yo yo, değilim işte onun için dedim. Yani evli değilim, öyle hanım sakladı, hanım şey yaptı gibi bir şey yok. Yok yani. Diyorum ya, keşke 3 tane çocuğu, yapay zekalı 3 tane. Keşke olsa da şu Adem'le 13 sene uğraşacağımı çocukları büyütseydim.
1: Harbiden ha, 13 şey.
0: Evet. Dijital çizimler yaptığım bir uygulamada hoşuma giden tanesi 8-9 dolar olan fırçaları yapay zekaya yaptırarak bedavaya getirdim. Aşkın

0: Çiğ mi? Hı.
1: Biri ne yazmış biliyor musun?
2: Ne yazmış?
1: Enteresan, YouTube kitlesi buraya da gelmeye başladı. Neden eski yayını yeniymiş gibi veriyorsunuz şu an? Evet. Vallahi öyle yazmış. Çiçek kafalar pırıl. Ben işte bu kitleye hayranım. Bu abi. Böyle olmalı bence.
2: Biz şu an bantız.
1: Evet, bantız biz. Ama mübarek bir bant bu. Her şeyi mesela saat şu anda 16.39. 19 saniye geçiyor hatta.
2: Gram altın ne kadar? Mesela?
1: Gram altın, çeyrek altın 9.908. Bant yayınıyız ama bilebiliyoruz biz.
2: Evet.
1: Yani.
2: Yatırım tavsiyesi değildir.
1: Evet, değildir. Gram altın 6.042 mesela yani. Banttan sallıyorum ama tutmuştur inşallah. Başka ne diyebiliriz mesela? He, bant yayını mesela, canlı telefon alabilirim ben şu an.
2: Evet. Hüseyin evet. Var. Hüseyin geldi.
3: Evet, evet. Ben geçen Hüseyin. Sene yoktum ben doğal olarak.
1: Abi Instagram'da etiketledim seni. Arabaya yapıştırdım stikerleri. Vallahi mı ya? Yayından sonra ya da saat başı arasında bakayım. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Stikerleri yapıştırdığınız yerlerde hani fotoğraflıyorsunuz. Beni de etiketleyin. Ben de hikayemde paylaşayım. Olur mu? Size zahmet. Benim Ethem dedeyle aram bozuk galiba. Kaybettiğim hiçbir şey bulamıyorum yazmış birisi.
2: Bizde eşyalar yer değiştiriyor bu arada.
1: Nerede?
3: Nasıl yani?
2: Mutfakta.
1: Nasıl?
2: Yani kimse değiştirmiyor ama kendiliğinden yer değiştiriyor.
1: Kamera koydun mu?
2: Kamera yok ki.
1: Nasıl yok ki?
2: Telefonu kullanıyorum yatarken.
1: Ne yapıyorsun telefonu kullan? Nasıl yatarken mesela titreşimle alnıma koyuyorum.
2: Yok, müzik dinliyorum. Bir de o izliyorum.
1: Video mu izliyorsun?
2: Evet.
1: Koca evde tabii bir tane telefon var, o da sende, evet. Yani imkansızlık, zor iş yani.
2: Ama gerçekten eşyalar bazen...
1: Hani bir adam var ya, hani isyan ediyor. Ya geçen kahvaltı koydum. Bir tane salatalık, 3 tane domates. Diyor ki hayat sana güzel. 3 tane domates ulan. 3 tane domates ulan. 3 tane domates oğlum, 3 tane. Ben de. Evet yani bir tane telefon var değil mi evde?
2: Ya 2 tane var. Bir de hanım kullanıyor, onun var.
1: Birini kullan.
2: İhtiyaçtan dolayı.
1: Tam birini kullan.
2: Yok ya, telefonum.
1: Nasıl mesela, ne yer değiştiriyor?
2: Soyacak mesela, bıraktığım yerde değildi.
1: Ne soyacağı o?
2: Salatalık, domates.
1: Salatalık ama değil mi? Salatalık.
2: Neyi soyduğuna bağlı.
3: Patates.
1: Hani mesela ben gelsem beni de soyar mı mesela? Hani size geldim acır. Bir çıkıyorum donlayım.
2: Canın acır ama.
1: Ya öyle soyuyor.
2: Yani normal
1: derini. Hırçın mı soyuyor böyle, yırtarak mı ne yapıyor?
2: Derine sürtersen derini kaldırır.
1: Oğlum nasıl yer değiştiriyor söyle bana ya.
2: Birinci çekmecedeydi mesela, bir gittim ikinci çekmecede.
1: Yenge koymuştur.
2: Ama evde yok.
3: Dalgınlık kim? Falan sen koymuştun.
1: Evet, sen yapmışsındır.
2: Ben öyle bir insan değilim.
1: Nasıl bir sen?
3: Soyacağın yeri asla değişmez. Öyle bir.
1: Oğlum bak bana desen ki mesela. Ya Serdar, bulaşık makinesi buradaydı, buraya gelmiş falan diye.
2: Onu taşıyamazlar ki, ağır o.
1: Ha, boyutlar arası gelebiliyor. Duvarlardan geçebiliyor, çamaşır makinesini kaldıramıyor.
2: Bağlı kablo mablo var, şimdi nasıl uğraşacağım ben?
1: Tabii elektrik çarpar.
3: Üçlü şeker ya.
1: Oğlum tribe girme, öyle bir şey yoktur. Hani yer değiştiriyor filan.
2: Ben bu tür şeyler görüyorum.
1: Eşyalar yer değiştiriyor yani, şey mi?
2: Sadece eşya değil.
1: Oğlum. Mesela? Askeri yatakhane mi lan orası?
2: Hayır öyle değil yani, eşya derken mesela ışık da görüyorum.
1: Işık mı görüyorsun?
2: Evet, beyaz ışık.
1: Nerede?
3: Beyaz ışık.
2: Camda.
1: Camda mı?
2: Karşı binanın camında beyaz ışık.
1: Bir dakika dur, konu ciddiymiş.
2: Lamba değil ama.
1: Evet. Konu ciddiymiş.
2: Önceken bekarken.
1: Önceki hayatımda.
2: Hayır, bekarlık hayatımda önceki evde görüyordum. O ışık bu eve de geldi. Taşdelen taşındı herhalde, bilmiyorum.
3: Aynı ışık mı?
2: Aynı ışık, evet.
1: Nasıl bir ışık?
2: Böyle ışık hüzmesi.
1: Floresan. Ne mesela, ne hüzmemiş, yapıyor? Sana sadece gözüküyor mesela.
2: Ben bakınca çoğalıyor. Mesela bir nokta var, o noktanın büyüdüğünü düşün.
1: Gözün bozuk oğlum senin.
3: Astigmatı olabilir.
1: Evet, gözü bozuk.

0: Astigmat mastigmat yok da.
1: Bu ne mesela?
0: O el.
1: Tamam, gözü bozuk, el dedi buna.
0: Evet, değil. Neydi o?
1: El gibi bir şey. Psikiyatri muayenesi öneriyorum demiş.
0: Pahalı.
1: Şimdi öneriyorsa kendi gitmiştir, bir arayalım bakalım.
0: Bana mı?
1: Hayır canım, seni niye arayayım, karşımdasın zaten.
0: Hayır, bana mı öneriyor?
1: Yo, bütün taş delene.
0: Taş delene. Hı.
1: Temiz delirmiş demiş. Evet. Adem'in öyle bazen rem yetmiyor bazen. CTRL alt delete, görev yöneticisine girmek lazım Adem'in. Alo.
2: Alo.
1: Hanımefendi, psikolojiniz mi bozuk?
2: Hayır.
1: Niye konuşmuyorsunuz telefonu açıp?
2: Konuştum. Buyurun.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum.
1: Tanımadınız değil mi beni?
2: Hayır.
1: Şimdi Sezen Aksu arkada şarkı söylüyor. Ben konuşuyorum. Kim olabilirim ben? Ya Sezen Aksu'nun evinden arıyorum şu anda. Ya neredesin sen? Ya da radyodan arıyorum sizi.
2: Yani. Aa, merhabalar.
1: Merhabalar. Neredesin ya? Sezen'le oturuyoruz.
2: Vallahi davet etmediniz ya. Biraz geç kaldı.
1: Efendim, psikiyatri muayenesi öneriyorum demişsiniz. Şimdi önerdi, bir insanın bir şey önermesi için kendini kullanıyor olması lazım. Değil mi?
2: Evet. Ben psikiyatrım.
1: Psikiyatr mısınız?
2: Ya evet de görüyorum falan deyince.
1: Hayır, bunlar da uzanmıyorsun. Bu anlatmıyor. Direkt ilacı verip gönderiyor bu.
0: Ama olmaz ki öyle.
2: Şey olmaz. Dinlemeden nasıl ilaç veririm?
1: Nerede psikiyatrsınız efendim?
2: İstanbul'da diyelim.
1: İstanbul'da?
2: Evet.
1: Anadolu yakası mı, Avrupa yakası mı?
2: Çok detay vermesem iyi olur gibi hissediyorum şu an.
1: Anladım. Ya direkt soruyoruz. Erenköy mü, Bakırköy mü? Hangisi? Neredesiniz hocam şu anda?
2: Ya çok detay vermeyeyim.
1: Ha şu an neredesiniz ablam? Yanınıza gelmeyeceğiz, korkmayın.
0: Otoparktayım. Tamam, otopark da ya, önemli, tamam da.
2: Aynen,
0: hani...
2: ben çıkıyorum.
1: Ne sorsam şu, baksana paranoyak olmuş abla. Hani diyor ki ne oldu? Hastalarım soruyor değil mi? He?
0: Bir soru sorabilir miyim?
1: Sor bakayım.
0: Bir seans kaç lira?
1: Oğlum psikiyatr ve devlet hastanesinde öyle bir seans.
2: Devlet hastanesinde tabii, evet. Evet. Sigortadan düşüyor ama şey.
0: Özel
2: özellerde değişiyor yani. Terapiye bağlı, terapinin çeşidine bağlı.
1: Ama özellerde de şimdi psikiyatriye değil de, hani yani bir psikiyatra değil, onun öncesinde psikolog sınavlarını geçmeye. O derse ki bu tamam, bu benlik değil.
2: Katılıyorum. Evet, evet.
1: Bu temiz delirmiş derse ablaya gidebiliyorsun. Ablanın önelemesi var ablanın.
2: Ya psikiyatrların da terapileri oluyor. İlla bir psikopatolojiye tanı koymaya gerek yok tabii ki de. Hı. Ancak tabii ki de eğer böyle genel bir muayeneye gelmeden önce bir psikoloğa görünüp tamam artık bir ilaç desteği gerekir diyorsa bize yönlendiriyor. Bence o daha sağlıklı ilerliyor. Tabii öncesinde psikoloğa gidecek imkanı varsa maddi olarak vesaire.
1: He, şey diyorsunuz yani, çok affedersin. Her deliği bana göndermeyin diyorsunuz yani.
2: Ya da ancak deli miyse bize gelsin falan. O noktadan sonrası.
1: Hocam adınız ne?
2: Merve.
1: Merve mi?
2: Evet.
1: Merve Hanım, eve mi gidiyorsunuz?
2: Evet.
1: Evde bekleyen var mı?
2: Yok.
1: Böyle ufak ufak adamlar falan da mı yok?
2: Yok yok.
1: O da yok. Merve Hanım, siz böyle dışarıdan baktığınız zaman bir uzman görüşüyor. Sizce biz yani ruh sağlığı yerinde tipler miyiz?
2: Yani değil dememek için bir sebep göremiyorum şu an için. Değil, anladım, demek için bir sebep göremiyorum.
1: Mesela Adem için tespitiniz ne? Benim için ne? Hüseyin için ne?
2: Yani bence genel manada psikopatoloji şu an saptanmamış gibi görünüyor ama orada bir ışık deyince... Soru işareti oluştu kafamda.
0: Ama gerçek.
1: Ama çocuk ışık görmüş. Yani siz de iyice yani psikolojisi bozuk. Ben bak direkt ben psikolojisini düzelttim. Gözcüye sevk ettim. Siz direkt ilaç verdiniz.
2: O çok mantıklı. Hayır, ben ilaç vermedim. Önce bir muayene. Ama hakikaten astigmat olabilir yani. Işıklar böyle daha doğru.
0: Ben gözümü gösterdim. Bir şey yok.
1: Olabilir. Çünkü bir de diyor ki büyüyor, küçülüyor diyor ışık.
2: Bence bir muayene lazım ya.
1: Ya da bununla böyle şey, dünya dışı varlıklar bununla dalga da geçiyor olabilir.
2: Olabilir, olabilir.
0: Selektör atıyorlar değil mi?
2: Olabilir de olabilir.
1: Şey yapıyorlar.
2: İki de olabilir, bilmiyorum artık.
1: Anladım. Şey yapıyorlar mesela, bak yine deli zannedecek bak. Size tişört gönderiyorum Merve Hanım.
2: Tamam, teşekkür ederim.
1: Tamam, geri alıyorum. Çok şaşırdı çünkü. Yani
2: beklemiyordu.
1: Alıyorum alıyorum, geri alıyorum. Yok,
2: tamam,
1: yok.
2: İhtiyacı olan birine ver.
1: Hayır canım, veriyorum ya. Allah Allah.
2: Tamam. Tamam, olsun derseniz.
1: Görüşmek üzere efendim, sağ olun.
2: Teşekkür ediyorum, iyi programlar.
1: Tamam, ben bu arada hastaneyi de anladım, ha onu da söyleyeyim yani.
2: Allah Allah.
1: Anladım.

0: Ben yazayım size, aynen yazayım ama tahmin ettiğiniz yer değildir.
1: He, yazın da randevuyu sizden alalım direkt, doğru.
0: Evet. Aa, alırsanız bakamam, eşit değil.
1: Bakamaz mısınız?
0: Yani sizi biliyorum, tanıyorum. Bir ön fikirlerim var size dair diyelim ki. Tanıdığımız kişilere bakamıyoruz, etik değil.
1: Allah Allah, mesela komşu geldi, ölüyor psikolojik rahatsızlıktan mesela. Şey mi diyorsun, ben sana bakamam filan diye.
0: Valla yönlendirebilirim. Hatta genelde de terapi olacağı zaman benim tanıdığım bir başka terapiste dahi yönlendiremem yani.
1: Geldi ama mesela komşu dedi ki, ya komşum at görüyorum üstümde zıplıyor filan dedi mesela. O kadar gitmiş kafa.
0: Yani yine yönlendireyim ben bir başka psikiyatri olabilir. Yani
1: kan görüyorum, şakak kemiğinden girmiş levye görüyorum filan diyor mesela. Yine de yönlendiriyorsunuz, doğru mu?
0: Evet etik değil yani.
1: Oo, 3 gün daha attı iş. Valla.
0: Evet.
1: İyi peki, tamam. Kolay gelsin Hoca Hanım. Görüşürüz.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Yine başka radyocuların parayla tuttuğu adamlar benim yayınımda kendi adlarını söylemek istiyor. Bana başka radyocular niye yazıyorsunuz abi? Verin parayı söyleyeyim isimlerini yani.
2: Bize henüz para yatmadı.
1: Yani verin parayı söyleyeyim abiciğim yani. Kim olduğunun önemi yok. Ver parayı söyleyeyim yani. Tanı daha uygun. Tanıdık olmayana daha şey. Şunu sor, bunu sor. Bunlar söyletiyor biliyor musun? Vallahi bunlar söyletiyor. Adem, bundan sonra parasız hiçbir radyocunun adını anmıyoruz kardeşim. Selamı bile parayla göndereceğiz bundan sonra.
2: Tamamdır.
1: Tamam, selamı bile. Ona göre yani. Hanımefendi adresi yazmış. Çıkışta geliyorum abla. Çıkışta geliyorum. Benim bir dönemde psikolojim ağrıyor yani benim. Evet, ne yapıyorduk biz? Diğer radyocuları yapıştırıyorduk. Bunlar var ya, bunlar çok şey. Öyle o kadar değildi ama ya.
2: Coştun.
1: Evet, para yatarsa Damla bana, aa Damla mesaj çekmiş yemin ediyorum.
2: Ne yazmış?
1: Reklam müdürümüz.
2: Evet.
1: Tam diyecektim ki Damla bana mesaj, Serdar para yattı derse başka radyoculardan bahsederim. Bakayım. Evet. Güzel, yatmış ama radyoculukla alakalı değil. Bir ara. Aradan sonra geliyoruz. Gelebiliyor muyuz Adem?
2: Geliyoruz.
1: O kadar az mı yattı, hemen sayılır mı yani para?
2: Hemen
1: tamam, geliyor, hemen geliyoruz. Hemen.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
7: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
6: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Classics.

0: Orta Doğulular Eğitim Kurumları LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Bankam Tombank kartıma bir.
2: Reklam.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Maşa ve Koca Ayı'nın büyülü doğum günü macerasına davetlisiniz. Maşa'nın özel günü için Koca Ayı'dan muhteşem bir sürpriz geliyor. Ve bu sihirli kutlamada siz de yerinizi alın. Bu müzikalde neler mi olacak? Maşa ve Koca Ayı'nın en sevilen şarkılarını canlı canlı söyleyip coşkuyla eğleneceğiz. 27 Haziran saat 13'te Hilltown seyirlik sahnede.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

ve Tarkan. Serdar, pazar günü maçı izleyecek misin? Radyoda mı olacaksın demiş efendim. Maç izleyeceğim ya. Radyoda yok. Yayında değilim pazar günü. Gençler yapsın. Onların yaşında ben de yapıyordum.

0: Herkes şey Ethem dediği yazmış. Tamam. Öyle arayalım, ne yapalım? Yani. Çok seviyorum hem de çok. Tam kalbime geldi ok. Pert araba alıp yaptırıp satacağım. Para kazanır mıyım demiş. Yine bir radyocuya sorulmayan sorular yine.
1: Ama senin ticari zekan güzel.
0: Oğlum ben hayatımda ticaret yapmış adam değilim. Nasıl güzel olabilir?
1: Bence güzel ama.
0: Lan bırak bu işleri. Ha ticaret yapmış adam değilim derken böyle bir elle tutulur bir ben senaryo satarım. Reklam, program, sunum, tek kişilik gösteri. Yani işim komedi benim yani. Bu alı onun haricinde mesela at işte memleketten lor peyniri getirip satmam. Hani arsa alıp satmam, araba alıp satma filan yok. Ben hani ticari zeka dediğin branş tamamen farklı. Ya bana de ki mesela bir reklam kampanyamız var, nasıl yapabiliriz de yıllardır yaptığımız gibi yapalım. Bir dizi var aklımızda, bunu senaryolaştır de senaryolaştırayım. Bir hikaye söyle onu yapayım. Yani ticaretten kastın oysa yaptığımız bir şey eyvallah da hani atıyor benim evim var bu kaç para eder filan ben beni yeme yani öyle. Öyle ticaretten anlarım falan diye. Hüseyin yok mu oğlum?
1: Hüseyin şu an ruhu burada.
0: Niye, nerede?
1: İnce bir işimiz var da onu yapmaya gitti.
0: İnce iş mi?
1: Evet.
0: O ne demek ya?
1: İkinci saat duyarız.
0: Duyar mıyız?
1: Evet.
0: Ne yapacağız ki?
1: Sen konuşacaksın.
0: Neyi?
1: Merak en güzel rating diyorsun, şu an söylemeyeceğim.
0: He anladım. Peki. Hanımlar beyler. Yeni saatte görüşürüz. Bir saat başı arası sonra geleceğiz. Hadi bakalım.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Pilot'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilot'in Haziran sayısı tüm bayilerde. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve...

0: Orta Doğulular Eğitim Kurumları LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler. Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Saat 17. Bu bir reklamdır.
3: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta.
2: Bu bir reklamdır.
6: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Bu bir reklamdır.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka faiz oranını değiştirmeyerek %37'de sabit tuttu. CHP'de mutlak buddan kararının ardından yaşanan yönetim tartışmaları sürerken parti meclisi toplantısı öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Özgür Özel'in ekibinden 28 parti meclisi üyesi istifa etti. Parti meclisi 28 üyenin istifası sebebiyle kalan 28 üyeyle toplandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü değil, olağan kurultay sürecini başlatacağını bildirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da ihraca sevk edilen CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın durumuyla ilgili ilk kez konuştu. Kurtulmuş, meclis herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olamaz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı bu gece çok sert vuracağız dedi. Trump, İran'ın petrol ihracatı açısından kritik öneme sahip Hark Adası'nı ele geçireceğini ve tıpkı Venezuela'da olduğu gibi petrolün kontrolünü alacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'sa ABD ve İran'ın saldırılara son vermesi gerektiğini belirterek taraflara diplomasi çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi. Erdoğan, İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür dedi. Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur tahliye edildi. Timur, futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanmıştı. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı. Aralarında Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker de bulunuyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Hazırlıkların tamamlanabilmesi için yarın okullar tatil edildi.
9: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Abi cumartesi İstanbul'dayım. Sen İstanbul gurmesi olarak estağfurullah. Kadıköy civarı mutlaka gör dedin, nereler var? İşte onun için zaten estağfurullah. Kadıköy civarı falan çok, hiç bilmem oraları çok. Ben sadece o işte ana cadde, Rıhtım'ın oralar. Boğa'nın oralar.
1: Cadde Bostan.
0: Hasanpaşa, Cadde Bostan. Falan. O da dondurmacıyı biliyor. O da olay oldu. Hani dondurmacı. Topu 150 liraymış bizim dondurmacıda. Millet bana kız, 150 lira dondurma mı? Abi ben değilim ki dondurmacı. Yani. Ama yine diyorum bak, gittiğimizde kuyruktayız. Bir tek eşofmanla giden benim. Takım elbiseyle falan geliyorlar dondurmacı. Öyle bir dondurmacı yani. Öyle bir dondurmacı. Nereye gitsin? Kadıköy'de nereye gitsin? Söyle bakayım.
1: Kadıköy merkeze gitsin.
0: Ne kadar açıklayıcı oldu ya.
2: Moda'ya gidebilir.
0: Moda'ya.
2: Moda sahil.
0: Moda. Oğlum gidip ne yapmış? Geldim, ne güzelmiş, hadi.
1: Bak gidelim. Söyleyeyim mi? Heh. Fenerbahçe Parkı.
0: Ne yapacak orada?
1: Otursun, sandalye alsın ya da bankta otursun.
0: Stadı görsün.
1: Evet. Değil müzeye mi? Gidebilir.
0: Müziğe girebilir. Caddebostan'da bir kesinlikle bir gitsin gelsin, evet, şöyle bir.
2: Suadiye kadar yürü.
0: Evet. Bir Caddebostan'da bir gitsin gelsin. Yoldan yürüme ama, gençler çok hızlı araba kullanıyorlar.
1: Evet.
0: Yani. Sonra. Hatta kaldırımda da yol tarafında yürüme. Hani motosikletler filan kornaya basıyor kaldırımda. Bip bip filan diye.
1: Bip bip.
0: O her yerde var. Geçen Şişli'de kaldırımda gidiyorum.

0: Motosikleti kornaya basıyor bip diye. Döndüm böyle baktım. Abi bir yol versen dedi. Dedim ki ne diyeyim ki dedim ya. Ne diyeyim ya. Yani? Başka nereye gidebilir Kadıköy'de?
1: Başka? Benim aklıma gelmiyor yani. Bütün yerleri söyledik galiba.
0: Stadı gör dedik. Caddebostan'ı evet. Gör dedik. Fenerbahçe Parkı dedik. Değil mi?
1: Müzesine evet. Gidebilir.
0: Ha. Barış Manço'nun evine gidebilir.
1: Olabilir.
2: Evet. Moda da o zaten.
0: Olabilir değil mi?
1: Evet.
0: Hmm. Sonra başka Kadıköy'de.
1: Çarşı.
0: Akşama kalmadan geri dön ama. Değil. İstanbul'da 150 gayet uygun. Mersin'de bir kilo 120 lira ödedim. Bence burada topu 150 liraymış. Topu 150 lira. Topu.
1: 150 çok ama ya.
2: Çok çok.
0: Ama yani meşhurmuş dondurmacı. Ne bileyim bilmiyorum yani abi.
1: Meşhur.
0: Hani 150 lira. Biz gidiyoruz iki kişi filan. İşte 300 lira veriyoruz.
2: Sade
0: yo,
2: mi
0: 300 150? 600. Neli istersen.
2: Mesela orman meyveli İtalyan karamel.
0: Neli istersen ya 150.
2: Hepsi aynı.
0: Evet kurabiyeli var, yanık sütlü var.
2: Oo yanık sütlü.
0: Değişik şeyler var mesela atıyorum. Böyle ayda yılda bir çıkan şeyler var mesela. Ayda yılda bir çıkan şeyler. Acı bademli mi ne öyle bir şey var. Hmm,
2: tahinli cevizli güzel.
0: He tahinli. Abi bal badem varsa bir bal, başka badem, bir şeye evet. Gerek yok.
1: Bir kere seninle bir şey tüketmiştik. Neydi onun adı?
0: Ne tüketmiştik?
1: Dondurma kızartması mı öyle bir şeydi?
0: Kızarmış dondurma.
1: Kızarmış dondurma evet.
0: Onu bizim Fatihlerin üstüne yapan yok. Ama her ne kadar arkadaşım da olsa dükkan adı söyleyemedim. Fatih'im dinliyorsan selam edeyim. Kızarmış dondurma.
1: Evet lezzetliydi.
0: Beğenmişsin değil mi onu?
1: Evet.
0: Onu öyle kim yese vay böyle güzelmiş o falan diyor mesela. Onu. Öyle diyorlar. Ama Fatihler yapıyor. Korku evine gidebilir. Korku evine gittin mi hiç?
1: İçinden geçtim.
0: İçinden geçtim.
1: Şöyle Bostancı'da bir meşhur Luna Park var. Orada evet. Denemiştim yani.
0: Hmm. Yani ben gideceğim de kavga çıkar diye gitmiyorum.
1: Yumruk atar mısın?
0: Bir de şey yani.
1: Refleks olarak.
0: Çok affedersin çok özür dilerim. Affınıza sığınarak söyleyeceğim bunu. Televizyona bir kardeş çıktı ya korku evi çalışan hani.
1: Evet.
0: Hani vurmuş saçından sürüklemiş filan. Bir de diyor ya mesela hani biz girerken sözleşme imzalatıyoruz bunların olabileceğini söylüyoruz falan diye açıklama yapıyordu ya hani. Mesela o yaptığı adam ben olsaydım o kardeş bambaşka bir açıklama yapıyordu sedyenin üzerinde. Şimdi büyük konuşmayayım ama ben korku evine gideceğim bana bir temas olacak bana biri vuracak benim saçımdan çekecek beni yerlerde sürükleyecek falan beni korku evinde. Hani tövbe estağfurullah incin dinlemem yani anladın mı? Sen ne yaparsın mesela korku evine gittin seni dövüyorlar mesela.
1: Dövüyorlar.
0: He, dövüyorlar seni.
1: Ağır konuşurum.
0: Ama bende şey olmaz mesela. Hani o dayağı yedikten sonra gidip ya arkadaşım dövdünüz beni falan olmaz. Yenmiş yani yenmiş dayan davası olmaz.
1: Bir de karanlıkta şimdi yani sıkıntı.
2: Yani kalabalık bir erkek grubuysa toplu kavgaya dönebilir.
0: Ben kendimi korurum. Yalan söylemem. Ben kendimi korurum ben. Çünkü şeyden korkmam. Hani gidiyoruz ya mesela karanlık yürüyoruz diye biri çıktı. Ondan korkmam. Hihihi falan gülmeye bundan da korkmam. Temas olursa da vallahi yalan söylemeyeceğim yani. Beni o kadar da efendi bilmeyin değerli dinleyenler beni yani. Temas olursa da ben temas olursa temas olur yani.
1: Temasa temas.
0: Ya refleks olarak da yapabilirim. Korku evine giden var mı hiç? Dayak yiyen var mı korku evinde içimizde hiç?
1: Ama orada genelde falan yapıyorlar.
0: Oğlum hatırlamıyoruz televizyona çıktı.
2: Yok ya
0: bir...
2: direkt temas eden var.
0: Var bir çocuk. Var? Hayır oğlum videosu çıktı ya kızı. Yerlerde sürüklüyorlar saçını çekiyorlar. Kız bak evet. İmdat falan bağırıyor. Ha falan gülüyorlar böyle. Hani dışarıda yapsa yatarı var oğlum.
1: Sen de iyi korku evi çalışanı olabilir misin?
0: Abi böyle gülüyorlar ya. Ha falan. Çocuk da böyle çıkmış böyle açıklama yapıyordu. Vallahi biz gelenlere imzalatıyoruz kağıdı falan. Böyle anlatıyordu çocuk yani. Hani haberleri vardı yani falan diye. Demek ki karşılık da verebiliyorsun demek ki.
1: Yani eğer o öyle bir şey yapıyorsa karşılık verilebilir.
0: Ben vallahi ben gitmedim yani. Böyle şok aletiyle falan şey yapıyorlar ya hani böyle cızıt cızıt falan diye şok aletiyle.
1: Şey
0: oğlum
1: diyeceğim.
0: Ben korku evine gideceğim bana elektrik verecekler ha. Yani.
1: Sıkıntı.
0: Neyse büyük konuşmayayım. Şimdi şoku yeriz bayılırız falan yerde. Aha vallahi mesaj yok üstüne geldi. Abi yemin ederim Avcılar'da bir korku evine gittik. Çocuk elinde şok aletiyle yanıma yanaştı. Ben de refleks olarak bir tokat attım. Olacağı bu olur yani. Adem korku tüneliyle karıştırıyor bence Luna Park falan demiş efendim.
1: Evet tüneldi.
0: Tünel oğlum evi ayrı.
2: Yürüyorsun vardı. İçinde yürüyorsun.
0: Evet bence, ayrı ayrı.
1: Bilmiyorum. Tabii. Raylı sistem vardı bende.
0: Bu korku evinde görev veriyorlar. Diyor ki mesela dördüncü odada anahtar var. Onu bulamazsanız ölürsünüz. Filan. Böyle yapıyorlar. Gidiyorsun anahtarı buluyorsun filan. Karşına biri çıkıyor iskelet miskelet filan. Sana böyle dokunuyor. Tutuyor mutuyor filan bir şeyler.
1: Bir şey diyeyim, bu farklı bir şey bence.
0: Gidelim mi bir gün şeye gidelim korku ama.
1: Yok gitmem ben seninle.
0: Ben sana bir şey diyeyim bak, benle gidersen kesinlikle haberlere çıkarız.
1: Korkan onlar olur.
0: Ne olur?
1: Onlar korkar.
0: Kesinlikle haberlere çıkarız, bizi de jandarmadan alırlar.
1: Evet.
0: Bak söyleyeyim. Ama gel bir gün gidelim yani, ciddi söylüyorum. Korku tüneline değil, korku evine gidelim. Ama şey de söylerim yani ben. Öyle elektrik şok mok falan istemem. Onu söyleyeyim. Bana hani orada imzalatıyorlarmış ya işte, temas var falan diye. Ben de orada söylerim bak, elektrik melektrik istemiyorum ama temas siz bana edebiliyorsunuz, ben de size ederim diye derim yani. Ben bunu altına öyle bir madde ekleyin. Ben de size ederim.
1: Aslında deneyim olarak olabilir.
0: Sonra onun kasetini alalım, YouTube'da yayınlayalım.
2: Biz de bilemedim. Boş gitmeyelim ama yani.
0: Ama şey olur zaten, bizim YouTube'da korku evinde vahşet. Magandalar korku evinde vahşet.
1: Sırt sırta veririz.
0: Ben sırt falan vermem ben.
1: Niye, sırtını bana yaslayamaz mısın?
0: Oğlum ben Batman'deki laf gibi, ama ben eğitim aldım. Ben.
1: Ama biz de eğitim alana sırtımızı yaslayacağız.
0: Yanımda duracaksın o zaman benim, ya da ben arkamı duvara.
1: Vay be.
0: Evet ben arkamı duvara. Yine başka radyocuların adını benim yayınlama. Ya arkadaşlar beni alakalı ya. Parayı yatırın söyleyeyim. O kişilerden bahsedeyim. Bu kadar ya. Parayı yatırın. Anladın mı? Parayı yatırın ya. Madem ihtiyaçları var bu kadar benim yayınımda bahsedilmeyi, adlarının geçmesine. Parayı yatırın kardeşim. Hani yok onunla git, yok bununla git falan filan. Yok, benim iki tane kardeşim var burada, onlarla gideceğim. Diğerleri de gelmek istiyorlarsa verirler parayı, benimle gelirler. Değil mi Adem?
1: Evet.
0: Bundan sonra böyle sevgili dinleyenler. Yakın bir arkadaşım evlenme teklifi etmişti. Korku tünelinde evlenme teklifi.
1: O da enteresan.
0: Bu arada şaka ya, bu arada onu söyleyeyim. Hani başka radyoculardan bahsetmek için para falan filan diyor. Şaka bu. Bilginiz olsun, şaka yani.
2: Ben de ona benzer bir şey yapmıştım abi. Korku filmine gittim.
0: Parayla ha. Onu...
2: Evet.
0: Korku filminde evlenme teklifi
2: hayır,
0: mi
2: hayır, hayır, evlilik.
0: Bekar olduğuna göre yok. Herhalde de yemedi demek.
2: Yok, ilk filmimiz öyle bir korku filmiydi.
0: Kimle?
2: İşte kız arkadaşım o zamanki.
0: Kız arkadaşın duruyor mu?
2: Yok.
0: Ne oldu?
1: Yaşamıyor mu?
2: Yani herhangi bir bilgi almadım kendisinden.
0: Kız arkadaşın?
2: Evet.
0: Ha. Kaç sene oldu?
2: Yani 8 sene olmuştur.
0: 8 sene?
2: 8 sene.
1: 8 sene önceki şeyi şu an söylüyorsa hala bence...
2: Hayır, konu açıldı, korku filmi, korku evlilik
0: salon
2: falan.
0: Salon boş muydu diye. Salon?
2: 4-5 kişi vardı.
0: Genelde mesela sinemaya gittiğin zaman çiftlere gitmek böyle mesela en boş salon neredeyse ona bakıyorlar böyle. Hani adamın mesela yeri en arkada. Mesela en arkada 61G mesela, tamam mı, en arkada. O yer göstericiye verirken bahşişle beraber bir de belirtir misin? Bizimki en arkada yalnız. Belirtir. Doğan Öncel'le git. Doğan Öncel. Aa, devre benim. Bizim devre Doğan Öncel. Biliyor musun Doğan Öncel'i?
1: Adını biliyorum, evet.
0: Hüseyin sen biliyor musun
2: ben
0: bizim Doğan'ı?
2: Ben de adını biliyorum, evet.
0: Doğan. Adın. Çalışmadın mı hiç onunla?
2: Yok, çalışmadım.
0: Doğan devre bizim ya. Aynı devre. Tertip. Daha da kaç? 3-4 gün önce falan konuştuk. Doğan'ın kanunları. Oydu değil mi programın adı? Evet. Benden sonra mı yayına giriyordu? Ben ondan sonra mı giriyordum? Bir şeydi. Devredir yani bizim Doğan. Canımız, yerimiz, kardeşimiz.

0: kısmı. Ismarlayacaksan gelebiliriz. Konka evi kaç para ki ya?
1: Ya bir tahminim var ama bilmiyorum.
0: Ne mesela kaç para?
1: Bir 500 lira vardır bence.
2: Kişi başı. Daha pahalı ya.
1: Daha mı pahalı? Yani
0: kişi başı 500.
1: Bir insanı korkutmak nasıl daha pahalı
0: kişi
1: olabilir?
0: Kişi başı 500 ise ben benim evi ayarlayayım. Vallahi korkuturum sizi yani.
1: 500'den daha yani mı fazla?
2: Bir sürü eleman çalışıyor şimdi.
0: Ben olsam içeriye ağızlıklı köpek salarım. Ağızlıklı ama.
1: Ağızlıklı. Kim ısıramasın sen ya? Sen de baya.
0: Hayır ısıramasın oğlum.
1: Evet ona doğru.
0: Hani ağızlıklı. 4 tane dobermanı bir salacaksın. Korkmadım diyene gel bakayım buraya bir zamanlar. Düşünsene kapkaranlıkta. Of. Hani sesi de çıkmayacak. Filan gelecek böyle yanına. Üf.
1: Fena.
0: Evet. Tıstısa binen dayı. Ya arkadaşlar. Instagram'da bir video var. Tıstısa binen bir dayı. Hani yanındakileri tutuyor, çekiliyor filan. Maçka Parkı'nda, Maçka'da, Luna Park'ta. Bizim en büyük eğlencemiz lise ve liseden sonraki dönemlerde mahalledeki dayıları toplayıp Maçka'da götürüp tıstısa bindirmekti Adem. Bizim en büyük eğlence, kendimiz binmiyorduk, parasını veriyorduk, mahalledeki dayıları bindiriyorduk. Süleyman abi, Ayhan dayı, Necati amca, bunları bindiriyorduk. Adem, o tarihte kameralar olsaydı var ya, yani öf diyorum sana ya. O tıstısva, bak gondol, balerin falan o kadar eğlenceli değil. Mahalledeki dayıların, ama nasıl dayılar biliyor musun? Böyle gömlek dışarıda dayılar falan var ya hani böyle.
1: Büyükler sararmış mı?
0: Öyle dayılar işte bizim. Ellerinden öperim, hala mahalledeler. O tarihte var ya kameralar olsaydı. Yani gokart vardı Kuştepe'de. Burada şu anki AVM'nin olmuş olduğu yer, o AVM olmadan önce gokarttı. Mahalledeki dayılarla gokarta gidiyorduk. Hani pistten çayıra uçan mı ararsın? Arabayla Kuştepe sapağına giden mi ararsın? Yani... Ah ah yani ah. Seviyor seviyor gidiyor değişmez ki huyu. 300'de 600 arası değişiyormuş kişi başı korku evi. Cem Aslan'la git demiş efendim. Cem Aslan'la gidersek korkulması gereken biz oluruz ya. Sen bizim Cem abi Cemo'yla çalıştın değil mi sen?
2: Tabii tabii.
0: Değil mi çalıştın? Sana ara sıra onu yapayım, eksiklik hissetme.
3: Vallahi şeyim bu Serdar yayınlayken ne dedi şey ya? Yani Allah ne dedi ya? Korku evine gitsek öyle olur. Vallahi gidiyor. Kim korkacak bize?
1: Cem abiyle bir şey binmiştik biz. Neydi onun adı?
3: Roller coaster'a bindik.
1: Ona bindik abi. Evet.
0: Ben, Cem Aslan, İsmail Güllü. Hız trenine bindik roller coaster'a. Bayağı da hızlı yani, bir trendi böyle. Sen var mıydın oğlum?
1: Ben de vardım.
0: Allah Allah, sen fotoğrafta yoksun.
1: Tuzla'da nasıl yokum?
0: Yoksun, çıkmamışsın fotoğrafta.
1: Kameraya çıkmamışsın o zaman.
0: Bizim bir fotoğrafımız var. Tren son sürat gidiyor. Biz üçümüz ağız açık, gözler kapalı. Üçümüz el eleyiz. Böyle. Böyle. Umut'la Fatih'le git demiş efendim. Fatih eyvallah da Umut'la gidersek şey oradan çıkalım, hakkımızda aranma başlar. Söyleyeyim yani, Umut'la gidersek. O kesin oradan birkaç şey araklar çünkü. Hani cadının süpürgesini filan, iskeletin kemiğini falan çal. Düşünsene mesela iskeletin kemiğini çaldığını düşünsene. Korku evindeyiz, geliyoruz. Abi iyi akşamlar, iyi akşamlar. O yanında gelen çocuk var ya Umut. Evet abi, kameralardan görüyoruz. Evet. Abi kaval kemiğini çalmış iskeletin. Yani. Bir de ispat da edemeyiz. 1000 lira varmış. 300'de 600 arası diye. 300 liralık korku evinde herhalde şey böyle öcü falan diye korkutuyorlardır.
1: Falan yapıyorlardır.
0: Herhalde öyle korkutuyorlardır.
2: 1000 liralık da dövüyorlar kesin zaten.
0: 1000 liralık da kesin döverler.
1: 1000 liralık da dövüş olur.
0: Kavga. Ya bir araştırsana, tıs tıs varsa gerçekten biz gidelim bu sefer.
1: Tıs
0: böyle.
1: Tıs nasıl bir şeydi?
0: Böyle biniyor, tepsi var böyle, biliyorsun tıs tıs. Böyle zıplatıyor böyle seni.
1: Otobüsteki gibi.
0: Aa, yok otobüs. Aa, ne?
2: Onlar
0: çok
2: konforlu ya.
0: Yani otobüsteki gibi orada yerinde duramıyorsun yani.
1: Ama ben bilmiyorum, sevmiyorum öyle hareketleri. Hı? Böyle zıplamayı falan sevmiyorum.
0: O zaten zıplatıyor seni, sen zıplamıyorsun.
1: Tamam, zıplatılmayı da sevmem herhalde.
0: Zıpladılmayı.
2: Fırlatılanlar var. Abi,
0: yani o ne?
2: Böyle koltuğa oturuyorsun, seni fırlatıyor.
0: Nereye?
2: Bir yere yani.
0: Efendim?
1: Uzaya mı?
2: Ya bir şey, minder falan var herhalde, oraya fırlatıyorlar.
0: Mindere mi fırlatıyorlar?
2: Evet.
1: Minder.
2: Ya uzakta bir 300 metre falan diyor. Mancınık sistemi gibi aslında.
0: Ben öyle şeylere binmem. Ben parasailing diye bir şey var, biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: Evet. Ne parasailing?
1: Parasailing
0: ne?
1: Ekstrem spor.
0: Ne ama yani?
1: Tarzında bir şey.
0: Ne mesela ekstrem spor? Vücuduna et havada sürüp köpeklere kovalatıyorsun. Ne
1: uçuyor
0: mesela
1: musun? Uçurumdan atıyorlar
0: uçana,
1: mı mesela?
0: Uçana kaçana her...
1: Bir dakika ya, bu yarasa gibi uçanlar kimdi?
0: O
2: Batman değil mi ya?
0: Scuba dive Batman diyor. Scuba dive yok lan, neydi?
1: Yok, Scuba
0: Wingsuit.
2: Scuba şey değil mi ya?
1: Wingsuit.
0: Parasailing ne biliyor musun?
1: Para mı atıyorlar, ne yapıyorlar?
0: Ya yok be oğlum.
1: Neydi?
0: Paraşütü sürat teknesinin arkasına bağlıyorlar. Hı-hı. Tamam mı?
1: Evet.
0: Sürat
1: evet.
0: teknesi bir gidiyor, kalkıyorsun filan diye. Balıkesir'de bu işi, su sporlarını yapan bir arkadaşım var. Tamam mı? Yanında da çalışan çocuklar var. Ben de plajdayken böyle orada durmuyorum. Bunların oraya gidiyorum. Bunların orada kulübe var. Daha böyle serin, gölge filan, işte buzdolabı falan filan da var. Rahat ediyorum orada. Yani şeyde durmuyorum. Plajda takılmıyorum ben. Onların orada takılıyorum. Millet muz istiyor falan. Muz kiralıyoruz filan böyle. Gelenlerle evet. muhabbet ediyorum falan. İlk gün bana dedi ki abi Allah aşkına parasailing yap ya. Burayı dedi bir tepeden gör filan dedi. Oğlum yaparım falan. Benim de uçakla ilgili biliyorsun sıkıntıyı. İlk gün geçiştirdim, ikinci gün geçiştirdim. Üçüncü gün baktım ki kaçış yok. Abi ne olur bin, ne olur bin filan. İyi tamam dedim. Bindim abi. Tamam, paraşütü bağladılar böyle. Sürat

0: Elektrisi gidiyor. Sen de böyle havalanıyorsun. Kardeş, belirli bir noktaya havalandıktan sonra ben bağırıyorum. Lan yeter artık, yeter filan diye. Bu da benim hoşuma gidiyor diye daha da yükseltiyor beni. Oğlum bitir bitir diyorum. Torpilliyim yani, arkadaşımın ya. O çocuk da arkadaşımın çalışanı. Hani patronun arkadaşı diye. Normalde 10 dakika falan tura. Lan yarım saat oldu havadayız. İndirmiyor. Bağırıyorum, sesim gitmiyor. O kadar yükselmiş. Google Earth gibi gözüküyor her yer. O kadar yükselmişim yani. Ses gitmiyor falan. Dedim ki Serdar, burada usul usul. Dur, başına geleceği bekle. Yani çünkü o kadar yükseldik ki inemeyiz artık yani. Havacılık izni almamız lazım. O kadar yükseldik yani. Abi gezdir, gezdir, gezdir, gezdir. Bir oraya gidiyoruz, bir buraya gidiyoruz. Kafamı çeviriyorum Yunan adaları. Öbür tarafa bakıyorum, Balıkesir'deyim. Bir tarafa bakıyorum. Acaba bir daha inebilecek miyim falan filan. Neyse işte. Hakikaten bir 15-20 dakika falan var. Artık basınç falan değişti. Kendimden geçtim. Aşağı indim, dizlerim tutmuyor. Elim ayağım boşalmış. Çocuk bana diyor ki, abi vallahi inmek bilmedin ha diyor. Lan oğlum bir saattir bağırıyorum dedim ya. Yeter artık diye.
1: İndirmedin ki.
0: Yeter artık. O da diyor ki, abi ben de yükselt yükselt diyorsun zannettim diyor. Elim ayağım boşaldı ya. Vallahi billahi. Yamaç paraşütü falan yapanlar var ya.
1: Onlar da bayağı bir cesaret istiyor.
0: Takdir ediyorum ya.
2: Çok isterim. Evet. Çok isterim.
0: Yamaç paraşütü mü? Evet. Abi nerede deli işi var yaparım.
2: Tandem de isteyebilirim ama.
0: Neyden?
2: Tandem atlama diyorlar. Uçaktan atlıyorlar.
0: He. Abi bende şöyle bir olay var. Ben havadan düşerken bayılabilirim ben. Hani çekemeyebilirim şey yani. Baygın düşerim belki. Onun için.
2: Çekilmişini yani öyle inmek daha mantıklı.
0: Bir yerde rafting yapıyoruz. Bak, hava yoksa işin içinde yaparım. Hani havalanacak bir şey yoksa yaparım. Bir yerde rafting yapıyoruz. Tanıtan adam şey diyor. Geçen hafta 3 kişi öldü burada. Estağfurullah. Onu bile yaptım yani.
2: Abi ıslak sporlar yapmışsın ama genelde.
0: Ya oğlum havayla alakalı, aslında hava da değil, uçakla ilgili sıkıntım var. Sen şimdi yeni geldin aramıza, bilmiyorsun benim hikayeleri. Uçakta hep bir sıkıntı. Antep'ten buraya geliyoruz, tanımadığım bir kadınla el ele geldim oğlum. Vallahi el ele geldim ya. Kadın Allah'tan, o da benim gibi korkak da, o da ben tutuyorum, o da bana sarıl, bırakma beni falan diye böyle. Öyle geldik yani. Bir ara, aradan sonra geliyorum. Sen de katıl derim,
3: katılır. Reklam. Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Pilot
4: garaj oto ekspertiz. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
7: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: fiyatlaya. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı İsuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. İsuzu'nun tercihi.

0: Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji, Orzaks'tan.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enpara'lı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
7: Reklam.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.

0: Evet, İstanbul yol durumu. Hüseyin, verebilecek gibi misin?
1: Tahmin edebilecek gibiyim.
0: Ya tahmini herkes yapar ama verelim.
2: Tahmini
0: tam.
2: Ya.
0: Bugün de
2: herkes yapar.
0: Bugün de Adem ya yapsın.
2: Ben, bak konuşamadım.
0: yine Blue Çağ.
2: Hüseyin bence verir bugün ya.
0: Vallahi bilemiyorum. Bilmiyorum.
1: Vereyim.
2: Ama köprüleri söyleyeceksin. İşte üçüncü köprü, ikinci köprü, evet. Birinci köprü.
1: Genelde yoğun akıcı oluyor zaten.
2: Ama haritaya bakarak yorumlayacaksın.
1: Tabii.
0: Oğlum hocam. Yani evet, haritaya bakarak yorumlayacaksın.
2: Tamam. Neyse, Hüseyin,
0: aklımı
2: bugün...
0: aldınız benim. Ben sizle konuşurken durduk yere haritayı açtım. Gördüm ben şu an kaç olduğunu.
2: Gördün mü? Biz zaman... aramızda tahmin edelim,
0: evet,
2: Hüseyin'le.
0: Çift sayıları sen tahmin et, tek sayıları Hüseyin etsin. Ben gördüm, size laf anlatana kadar açtım, gördüm kaçı. Bir de elimle

0: açtım yani. Açtım, gördüm ben şu an kaç olduğunu biliyorum. Hmm. Çift sayılar sende, tek sayılar Hüseyin'de. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam, evet. Hüseyin bir tahmin et.
2: Bakayım. %73.
0: Evet adım.
1: %78.
0: İkiniz de patlıyorsunuz.
1: Beş. Kaç?
0: %76.
1: Ah, yaklaşmışım ama.
0: Ya hep zaten yaklaşmışım. Hüseyin, bilmen gereken bir şey var. Ben ne zaman stüdyoda değilsem Adem biliyor.
1: İçime doğuyor.
0: İçine doğmuyor. Bir ekran açık ya.
1: Hayır, ben gerçek
0: ekrana yansıyor. Onda oradan içine doğuyor. Evet, verin hadi biriniz trafik durumunu ver.
1: Verelim mi? Hemen verelim.
0: Ver, biriniz ver.
1: Haritaya evet. Ulaşmaya çalışıyorum şu anda. Evet, dediğiniz gibi İstanbul'da trafik durumu şu anda %76 civarında. Hatta %76 civarında değil. Köprülere baktığımızda Kuzey Marmara Otoyolu.
0: Oğlum Sultan... civarında mı değil mi? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun oğlum?
1: Civarında değil, %76.
0: Evet.
1: Evet. Köprülere gel, bu üçüncü köprüyü sen söyle.
2: Üçüncü köprü kesinlikle akıcı.
1: Açık.
0: Şey gibi, bu çocuk öyle yazıyor. Vallahi akıcı, yemin ediyorum ben.
1: Ama onun bir adı var.
2: Yoğun akıcı.
1: Hayır, köprünün bir adı var.
2: Normal akıcı. Köprünün adını biliyorum.
1: Ney?
2: Yavuz Sultan Selim.
1: Tamam, bunu söylemek lazım.
2: Yani Yavuz Sultan Selim köprüsü kesinlikle akıcı.
0: Kesinlikle akıcı. Evet, evet. Evet.
1: Bize göre açık.
0: Nasıl akıcı mesela? Bisküvi kreması gibi mi akıcı? Nasıl akıcı?
1: Ya mesela oraya kendinle yürü geçersin. Ha, yasak ama yani, yürüme de.
2: Yani...
1: Boş boş, onu demeye çalışıyorum.
2: Rahat rahat geçilebilir.
0: Rahat. Elim cebimde. Oh, ne yapıyorsun? Akıcı. Böyle geçersin. He. Tamam.
1: Ama şöyle bir durum var. İkinci köprüde olağanüstü bir yoğunluk söz konusu, akmıyor.
2: Evet.
0: İkinci köprüde.
1: Evet, yoğun, her iki yönde de.
0: Bakayım, ben bunlara teyit edeyim. Bunlara güvenmiyorum
1: Fatih
0: ben.
1: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoğun. Aşırı yoğun.
0: İkinizi toplasan bir sürmeli etmezseniz edireceksin bak bana en sonunda.
1: O ne demek?
0: Efendim?
1: O ne demek?
0: Boş ver. Benim şakalar hep böyle. Anlayan şey yapsın.
1: Tabii sen. Anlamadım.
0: Açıklamayalım biz.
1: Tamam.
0: Boş ver. Şaka açıklanır mı ya?
1: Açıklanmaz.
0: Bitti, bu kadar.
1: Evet, net. Devam edeyim mi?
0: Evet.
1: İkinci köprü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü aşırı yoğun. Girişlerde ve çıkışlarda çok yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...
0: Niye yalan
1: köprüsü...
0: söylüyorsun?
1: Öyle. Yalan yok.
0: Doğru doğru, evet.
1: Evet.
0: Evet, devam et.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde özellikle Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk çok fazla. Ters istikamette yoğunluk biraz daha az.
0: Tam haber spikeri kızlar gibi oldun şu an.
1: Nasıl?
0: Anadolu'dan özellikle Avrupa yakasından geçişlerde çok dikkat etmemiz gerekmekte.
1: Evet, ama bilgi veriyorum.
0: Şişli ve civarında yağış bekleniyor. O sebepten dolayı lütfen şemsiyenizle beraber çıkınız Şişli'de.
1: Evet. Evet, bu arada yerin altından giden köprümüz de açık durumda.
0: Yerin Avras altından tüneli. Giden köprü mü?
1: Evet, yeraltı köprüsü.
0: Yeraltı köprüsü.
1: Avras tüneli.
0: Ben bu yaşa geldim böyle tespit görmedim. Yeraltı köprüsü.
1: Son derece doğru.
0: Yeraltı köprüsü. Doğru, evet. İşte. Onu diyor. Diyecek bir şey bulamadım ya. Yani. Yeraltı köprüsü.
1: Doğru.
0: Vay be. Evet.
1: Yani böyle şu an İstanbul'da aşırı bir yoğunluk söz konusu.
0: 76 mı?
1: 76.
0: Ben yine motorla geldim. Onların yanından geçerken iç sesim benim böyle olacak hani, o da. Ya üzülerek söylüyorum. Motosiklet kullanmaya başladığımdan beri, ki bu yaklaşık 3 haftadır filan. En çok İstanbul trafiğinde. Hani bu benim gördüğüm, belki de bana denk geliyor. Ama her yerde hani bir laf var ya, fink atıyorum. Hep aynı güzergahta değilim. Anadolu Kavağı'ndayım. Üsküdar'dayım, Şişli'deyim, Beylikdüzü'ndeyim, Kağıthane'deyim, ne bileyim Ataşehir'deyim, Maltepe'deyim, Halkalı'dayım, Basın Ekspres yolundayım, havaalanındayım, o yani her yere gidiyorum. Üzülerek söylüyorum. En çok kural ihlali yapan kim biliyor musun? Benim karşılaştım. En çok kural ihlali yapan kim? Bir tahmin et Adem.
1: En çok kural ihlali yapan... Kızmasınlar bana da, tahminimi söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Motorcular mı?
0: Geçtik.
2: Evet, ben de katılıyorum.
0: Hüseyin, en çok kural ihlali yapan?
2: Ben de motosiklet kullanıyorum. Motosikletlerin olduğunu düşünüyorum ne yazık ki.
0: Geçtik. Kim biliyor musun?
1: Kim?
0: Vallahi kızmayın bana. Şehir içi otobüsleri. Ciddi söylüyorum. Abi çok özür dilerim. Ne sinyal var. Ne durmayla alakalı bir belirti var. Ne çıkarken çıkıyorum ben sinyali var. Ne o var, ne bu var. Ne kendi şeridinden gitme var. Ya da yani ben başka hatlara denk geliyorum ya da. Ama vallahi üzülerek söylüyorum. Hani 3 haftalık tespitim bu. Şehirler arası otobüsler. Yani biletli otobüsler. şehirler arası dedim, özür dilerim. Şehir içi taşımacılığındaki otobüsler, bilet alıp
1: toplu taşıma.
0: Toplu taşıma.

0: otobüsleri. Maalesef. Maalesef. Yani. Ara mı?
1: Acil.
0: Tamam, aradan sonra geliyorum.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bu alemde kendini bileceksin, güzel yaşamayı seçeceksin.
6: Belki... Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Belki evden magnezyum vitamin B6. Belki ev.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
4: DS Damat.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
9: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: yemeklerden birini kazanma şansı.
1: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese...

0: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Reklam.

0: Oh be, valla günün en sevdiğim saatleri yaklaşıyor Adem.
1: Neden?
0: Akşam yemeği ben artık.
1: Evet.
0: Hava kararınca yemiyorum ya.
1: Kararmadan hani, bir yemek.
0: Üf, şu an en sert yemeği akşam yemeği yiyorum.
1: Neye hayır diyemezsin yemek konusunda?
0: Yani her şeyi yerim ya. Günün en sevdiği böyle, valla elim ayağım titredi şu an ya. Şimdi yolda olanlar falan, böyle evde ne yemek var diye falan düşünenler. Anladın? Üf. Ben mesela ne yesem diye düşünüyorum ben. Evde ne yemek var diye düşünmek. Şimdi eve gidip gelse, eve gidene kadar hava kararı yiyemem çünkü. Menüde ne olursa olsun ama sofranızın eksilmez bir misafiri vardır. O da olsun. Şöyle bardağı dökerken köpüren, her yudumda içimizi ferahlatan Sarıyer Kola. Yanında ister güzel bir ev yemeği olsun, ister hızlıca söylenen bir pizza. Ama Sarıyer Kolasız olmaz. Sesimin ulaştığı her yerde herkese şimdiden akşam yemeği için afiyet olsun diyorum. Eğer evde yoksa eve giderken bir adet Sarıyer Kola almanızı anons ediyorum. Tavsiye ediyorum, anons ediyorum. Rica, ne edeyim ben? Bir şey edeyim buna ama.
1: Tavsiye et.
0: Tavsiye değil mi?
1: Evet, Sarıyer tamam. Kola'da en sevdiğim şey ne biliyor musun?
0: Ne?
1: Böyle açıyorsun, pıtıs, çıkıyor ya.
0: Yapsana bir o sesi.
1: Pıtıs,
0: Hüseyin yapsana. O ne?
1: O ne?
0: Ne açtın
2: ilk
0: sen?
2: İlk sesi böyle.
1: O başka bir şey açtı bence.
0: Çok, evet. Hayır, o başka canım. Bir şey açtı oğlum sen.
2: Sarıyer Kola bu.
0: Bir daha aç.
1: Hayır bak şöyle.
0: Aç bakayım.
2: Benimki öyle açılmıyor.
1: O Sarıyer gazoz açtı.
0: Vallahi eve arayıp soracağım şimdi ne yemeği var diye demiş efendim. Yani ben eve gitme. Niye? Ben motorla geldim. Gidebilirim.
1: Motorla geldin, evet.
0: Evet, gidebilirim ben. Giderim oğlum ben. Motorsun yani. Sen ya.
1: Evet.
0: Hüseyin motorla mı geldin bugün?
2: Evet.
0: Sen de motorla geldin.
2: Ben de motorla geldim. Gayet de keyifliydi.
0: Güzel. Kaç dakikada geliyorsun motorla?
2: 15 diyebilirim.
0: Oğlum trafiğe ben bağlı, yine tabii. Ben motorla da yine çok geliyor. 50 dakikaya.
2: Geldiğin yerle önemli tabii.
0: Yani ben. Ama ben motorcu ya. Değilim ya ben bir de.
2: Ama tamam da sonuçta yol...
0: Yok bana... sen gelsen inan ki bana 25-30 dakikada gelirsin.
2: Olabilir.
0: Bak ben yine diyorum, ben bunu herkese söylüyorum. Beni yolda motorla gör, hani kasktan dolayı falan tanımıyor ya insanlar. Beni yolda gör, aha bu Serdar dersin moruk. Yani 50 şeridimde, normalde mesela motor şeritte gitmez biliyorsun.
2: Evet.
0: Hani araya girer, orası sıkışır oraya girer falan. Yok tabii, tabii. Öyle bir şey yok. Şeridimde 50 ile... bu benim, bu hani ver zarfı mektubu dağıtayım yani, anladın mı, öyleyim ben.
2: Peki trafik durduğunda da arabalarla duruyor musun?
0: Tabi tabi, öyle kırmızı ışıkta dururum, trafik durduğunda dururum. Geçen gün mesela trafikte duruyorum, vallahi trafik polisi arkadaş bana dedi ki sağdan devam et dedi. Emniyet şeridinden mi dedim, gir oradan devam et dedi bana. Sonra dedim ki hani bak, başıma gelmese canlı yayında söylemem. Yasak değil mi dedim. Benim bildiğim hani motorlu taşıtlar için yasak. Tamam ama bak suyunu çıkartıyor motosikletliler. Şimdi yetkililer, görevliler birazcık şey yapıyor. Kıyak yapıyorlar. Trafik daha fazla şişmesin diye. Şu motosikletlerin emniyet şeridini kullanmasının birazcık suyu çıkartıyor.

0: çıkıyor sevgili arkadaşlar. Birazcık suyu çıkıyor. Bunun birazcık daha suyu çıkarsa zaten yasak ama göz yumuluyor. Hani trafik daha fazla şişmesin diye insanlar göz yumuyorlar. Hani kıyak yapılıyor. Bunun birazcık daha suyu çıkarsa bu motosikletler emniyet şeridinden gidemeyecek. Bak Serdar demişti dersin bana.
1: Doğru.
0: Yani
1: doğru.
0: Birazcık daha böyle abartılırsa, çünkü çok abartılmış durumda. Normalde de yasak. Bunu trafik polisine sordum. Ona da yani motorlu taşıtsa, yani bir taşıtsa emniyet şeridinden normalde gidemez abicim. Oradan seyahat edemez. Motosikletlere izin veriliyor. İstanbul trafiğinde evet veriliyor. Güzel. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. İzin veriliyor yani, öyle bir ceza falan çoğu yerde yok. Polis de bir şey demiyor. Ama birazcık daha suyu çıkarsa bu tolerans bence artık verilmeyecek, sağlanmayacak. Sevgili arkadaşlar, Serdar demişti dersiniz yani. Bilginiz olsun. Benim için şey mi? Ben motosiklet kullanıcısı değil. Yağmur düştüğü anda bende motor biter. Bak motoru kullanan sizsiniz, ona göre yani söylüyorum. Bitirdik madem.
1: Veda.
0: Peki. Değerli dinleyenler, mevzu biter ben gider. Burası Alem FM. Sosyal medyada alemfm.com olarak bulabilirsiniz. Alemfm.com. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih ile size iyi yayınlar diliyorum. Ben akşam saat 10'da geleceğim bir daha. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

Ülkemiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: Baba, bu ne bayramı?
5: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Bugün bayram.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: 1-2-3 Migros Yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.371.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Tuvalet kağıtlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
2: iyi gelecek. Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: Ortadoğlular Eğitim Kurumları LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Reklam. Saat 18. Bu bir reklamdır.
4: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama?
6: Ama dememek için ama sigorta.
3: Bu bir reklamdır.
7: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
8: Hesap.com spor haberlerini sunar.
9: Hesap basit. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Açılış maçında bugün Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 104 maçlık turnuva 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü final maçıyla sona erecek. Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak olan Amili futbol takımı hazırlıklarını sürdürdü. Bir süredir takımdan ayrı çalışan Kenan Yıldız ilk bölümde bireysel antrenmanlarına devam ederken taktik idmanda çift kale maçta yer aldı. Millilerin antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.
8: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
9: BIST 100 endeksi 13.655 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 15 kuruş, euro 53 lira 29 kuruştan işlem görüyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
9: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 32 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
9: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.148, yarım altın 20.123, çeyrek altın 10.070, gram altınsa 6.163 liradan alıcı buluyor.
8: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 32, Antalya ve Kayseri 28, Adana 30, Trabzon 23, Erzurum 22 ve Diyarbakır 35 derece.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
10: Paraflay'ın katkılarıyla.
12: Güzellikler dünyası.
13: İtalya Milano'dayız. Milano, İtalya'nın moda ve finans merkezi olarak modern yaşamın en canlı örneklerinden biridir. Şık caddeleri, lüks mağazaları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çeker. Şehrin simgesi haline gelen Milano Katedrali, gotik mimarinin en etkileyici eserlerinden biridir. Sanat galerileri, dünya çapındaki restoranlar ve hareketli sosyal yaşam Milano'ya dinamik bir atmosfer kazandırır. Geleneksel İtalyan kültürüyle çağdaş yaşam burada iç içe yaşanır.
10: Paraflay'ın katkılarıyla.
12: Güzellikler dünyası.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Fatih Yıldırım. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: Kıymetli dinleyenler, saygılar. Şahane bir akşam diliyorum ve şovu başlatıyorum izninizle efendim. Haydi bismillah. Efendim burası Alem efendim. 30 küsur yıldır bu radyo istasyonunda türlü şeyler yapılıyor. Bu saatlerde de stüdyonun anahtarını bana verirler diye türlü şeyler yaptı ya. Çok da memnunuz efendim. Güzel bir akşam olması için elimizden geleni yapacağız. Buradaki bir şey kapanmıyor. Niye kapanmıyor? He, bundan dolayı kapanmıyor. Selahattin'e bak, Lig Radyo ortak yayını yapmış burada da. Seni uyanık hınzır. Pazar günü ortak yayınımız var Lig Radyo'yla. Yani inşallah yapabiliriz. Yapamazsak valla cır cır cır konuşurlarsa keser de kendim devam ederim. Cemil'im pazar günü bak 7'de radyonuzu açın. Yine uyarayım. Şevon haber yavrucu.
1: İyi, sana ne haber? İyi.
0: Birden ikiye aldı. İyi. Ne yapıyorsun?

0: Farkında mısınız? Sebebi ne? Giderlerden dolayı efendim. Herkescikler geldiyse bir işaret bekleriz efendim. Buradayız yazarsanız biz mutlu edersiniz. Çünkü şakalarımızın dosunu kitleye göre ayarlıyoruz. 7-8 kişi dinliyorsa en kral şakaları yapmamızı beklemeyin efendim. Kitle kalabalıksa en kralını yaparız. 536-901-8902. Pazar günü sabah maç için kendini boyutacak mısın diyor beyaz kırmızı olarak. Evet ama göremeyeceksiniz. Çok üzülüyorum sizin için. Belki bir tane fotoğraf paylaşırım kendimle. Selfie yaparım. Boyayacağım kendimi boyayacağım. Kırmızı beyaz yapacağım. Anlamın tam ortasına.
1: Sana var ya öyle bir
0: yakışırdı. Yakışmaz mı? Yakışırdı. Umut'a da yapacağız. Onun sırtını boyayacağız kafaya. Çıplak çıksın diye yayla. Pazar günü 7'de alayınızı bekliyoruz efendim. Meral Özkaradeniz. Merhabalar Meral Hanımcığım. Geldik tabii ki de burada izliyor. Şevalenin burada mı? Burada efendim. Şevalenin de fanları oluşmaya başladı. Vay be. Yani iki günde fanı oluşuyor hanımların. Ben 20 yıldır yayın yapıyorum. Daha fanım yok. Vallahi billahi ya nedir bu ya? Pozitif ayrımcılık kadınlara karşı. Şurada bir kadın yayıncı gelsin. İki haftada kitlesi oluşur. İki hafta bak fazla değil. Üçüncü haftaya gerek yok. 20 yıl oldu. 20. 20 liraya sahne alıyorum. 20. Milli takımın şarkısını dinle demiş. Bakayım 3 dakika göndermişsiniz. Dinleyeyim efendim. Reklam arasında bakayım ona. Böyle yayında şimdi bakamam ya o yüzden. Kahvaltı yaparken maçı izleyeceğiz. Ne tuhaf olacak demiş. Biliyorsunuz ki milli takımımız turnuva boyunca en çok kilometre yapacak olan takım. 7000 küsür kilometre yapacaklar. Koca dünya ülkeleri arasında en fazla kilometre yapacak olan takım bizim takımımız. Ayak basmadaki yer bırakmayacağız yani. Fethi konusunda iyiyizdir. Herhalde en çok biz gezeceğiz. Atalarımızdan kalma yadigar bir miras bu bize. Haber yapmışlar bir de bunu. Türk milli takımı en çok gezecek olan, kilometre yapacak olan takım. Dünya tarihine bak. Türkler hep öyle. Gezmişiz abi. Allah'ımıza bir...

0: Mustafa abi çok teşekkür ederim ya. Ne güzel bir şey yazmışsınız ya. İzmir'den bir Mustafa abimiz. Çok böyle mutlu etti. Böyle. Vardır yani böyle aileden gibisin diye. Onu yazmış. Bu sonu yazma ağlatmayayım kendimi. Mustafa abi öperim yanacıklarından, buruncuklarından. Teklif arasılar yok. Dur bakayım. Çok mu uydunuz diyor. Ses nazal bariton. Ya yok, hastayım, hasta. Geçmiyor anam. Geçmiyor şu hastalık ya. Nazan geliyor biliyorum hani ama geçmiyor. Uykuyla alakalıdır. Evet uyudum. Doğru. Uykuyu severim. Yayından önce en az 2 saatim var. Saat 17.40'ta uyandım. Yani 20... Dur bakayım, yarım saat önce böyleydim. Normalde benim şu anda ayılmam için türlü aktiviteler yapmam lazım. Doğru düzgün cümle kuramamam lazım. Afyonumun patlaması için zamana ihtiyacım olması lazım en az 3 saat. Bu öyle bir meslek ki bak, yarım saat uykudan uyanıp yarım saat sonra bu hale seni getiriyor. Niye? Ödenecek krediler var. Var ya, yeni cihaz daha baslı veriyor diyor arabaya diyor, sesi diyor. Ya böyle sesle arası yalan dinleyicilere aşığım. Çok seviyorum böyle dinleyicileri. Burada yaptığımız ufak değişiklikleri fark ediyorlar ya, hemen yazıyorlar. Ya arabada daha hacimli geliyor diyor.
1: Müzik kulağı diye bir şey var ya.
0: Müzik kulağı çok önemlidir efendim. İyi kulağa sahip insanlarla müzik dinlediğin zaman, arabasında müzik dinlediğin zaman o volümü de ona göre ayarlar. Bazıları şey zannediyor müzik dinlemeyi. Yüksek bas, abartı mid, sonuna kadar tiz. İyi müzik o değil ki. Doğru volümde dinlemek aslında mevzu odur yani. Bütün frekansları almak yani, işte o zaman zevk alırsın. Çünkü kulak çok kıymetli bir organ. O kadar kıymetli ki Allah iki tane yardım. Biri giderse biri kalsın. Göz ne kadar kıymetli. İki evet. Tane var. Bazı şeylerden iki tane var. Kıymetsizlerden bir tane. Ona göre ayağınızda kalın yani. Mesaj bu, mesaj. Ya vücudun her yeri kıymetli elbette. Organlarımızın, ama bazıları iki tane abi. Niye, bir düşün bakayım.
1: Düşünüyoruz ya.
0: Şimdi soruyorum, diyorum ki iki tane kulağım var, niye stereo olsun diye diyor. Oğlum gözün de mi stereo olsun diye. Ya hatta atalarımız ne demişler? İki kulağın bir tane ağzın var. Demek ki çok dinleyip az konuşacaksın. Gerçi ben bunu dinlesem radyocu olamazdı. Az konuştum dinleyici mesela diyor. Çok az konuştunuz diye. Sibel Hanım dedi ki az konuş. Ya ayarı nasıl bulacağım ben bilmiyorum ya. Senin ses tellerine nazar değmesin agam. Sağ ol Ahmet Kurçuğum. Yanaklarını öperim. Abi Kadıköy Belediyesi'nde bu cumartesinin itibaren ayın 24'üne kadar kitap fuarı bekleriz diyor. Buradan duyuralım biz de. Kitap fuarı, önemli etkinlikler bunlar. Kıymetliler tek oluyor diyor. Ya bırak

0: Regal aşkına. Evet. Kötü kokular için tek burnunuz olmuş olabilir mi demiş. Hiç bilmiyorum valla. Çarpılmak da istemiyorum. Sebebiyle ilgili konularda. Keltoş geldin mi? Hayır hayır, kayıt bu. Geldim mi ne demek? Geldik ya. Bu gerçi şey gibi oldu, hani kapıyı tıklatınca. Aa sen mi geldin? Onay
1: evet,
0: vardır ya.
1: Ya evet, o, özellikle babaannelerin, anneannelerin. Kimsin?
0: Sen mi geldin? Sen kimsin? Mehmet kim o? Mehmet. Mehmet. Kim o? Hakan. Kafa hafif böyle 45 derece diagonal böyle bakış vardır bir de kapıya doğru. O boyun tutulmasından değil o. Hani dönmeme değmeyecek birisi hemen geri döneyim diye bir şey aslında. Mevzuyu verdim mi? Nö. Programın serbest bölgesine bayılırız. Tadını çıkarırız, sonuna kadar kullanırız. Serbest bölgede her şeyi konuşuyoruz program girişinde. Her şeyi. Avrupa Birliği uyum paketi, Sinan Akçı'nın özel hayatı, yeni çıkmış tişörtler. Sezon yani. Trend sezon tişörtler. Her şeyi konuşuyoruz. Burun tek ama delikleri çift demiş.
1: Ben de onu düşündüm sen söylediğinde.
0: Evet. Nereye vardın?
1: Hiçbir yere varamadım.
0: Biri tıkanırsa diğeriyle devam edebilir diyor. Ondan dolayı değil mi? Canım abim bugün doğum günüm, kutlarız. Yaş 30 oldu. Mutlu kutlu şey olsun. Neydi mutlu kutlu? Bir şey daha var neydi? Mutlu kutlu. Hay Allah ya.
1: Şutlu.
0: Şutlu değil, yok ya, bir şey vardı ya. Serdar'ın şakasını yapasım geldi ya. İlk duyduğumda çok gülmüştüm. Böyle yayında bir şey unuttu bizimki. Alzheimer oldum demişti. Çok gülmüştüm bu şakaya. Çok kıskanmıştım. Niye benim aklıma gelmedi? Bazı şaka, iyi şaka duydum mu böyle oluyorum biliyor musun? Çok kıskanıyorum. Uyuz oluyorum yani.
1: Olur. Yani bu şey gibi bence. Meslekle alakalı bir şey. Mesela muhtemelen bir sigortacı da çok sigortası olan insanı çok kıskanıyordur. Senin de şakaya.
0: İyi bağladın.
1: Bağladım.
0: Kendimi iyi hissettim.
1: Ya böyle överiz.
0: Ama mesela karşılıklı manav olsaydı, ben de manav olsaydım. Karşılıklı bize iyi satış yapıyor, ben yapamıyorum. Hep sorardım ama ya niye yapamıyorum ya, ben niye yapamıyorum falan.
1: Ben hırslanırdım.
0: Hırs önemlidir iş anlamında, böyle hırslar ama tabii yani.
1: Onun gittiği bütün marulcuları takip ederdim.
0: Akşam nereden yakardım, dükkanı yakardım. Yani. Zarar verir. Evet. Gözler değişti olması için iki tane olabilir mi demiş. Olabilir efendim. Mevzuyu verdim. Ne o? Kutlu mutlu umutlu olsun. Umutlu umutlu he. Evet umutlu. Ankara'dan selam. Teşekkür ederiz. Bizi güldürür müsün lütfen diyor. Ya sabah böyle bir mesaj geldi ya. Sabahı kaçıranlar için söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar sabahın körün vaktinde, erken vaktinde, hele bir de yaz aylarında sizin ayılmalarınızın süresi 5 saati bulurken biz saat 7'de yayına giriyoruz. 9'a kadar dinleyici hep tabii hep tap bekliyor. Yani bir zirvede olsun bekliyor. İşte demek ki lan bunlar da insan. Belki klimaları bozulmuştur. Sabah da böyle mesaj geldi. Özlem Hanım, bir dinleyicimiz. Sohbet etmeyin, bizi güldürür müsünüz lütfen? Beni güldürür müsünüz diye bir şey mesela yazmış. Biz de birazcık takıldık yani dinleyicimize. Böyle negatif değil de pozitif takıldık. biraz böyle takılınca dinleyiciler de yapıştırıyorlar tabii. Tamam, güldürmek için geldik ama öyle yani, güldüremezsem de elimden gelen budur, kusura bakmayın. Yani böyle hayvan gibi ağzından salya, saçasına, saçarcasına güldürebilmek gibi bir yeteneğim yok, onu söyleyeyim. Bir de radyodan zor, zor, çok zor. Temassız.
1: Ya salya çıkmıyor da sende. Yaklaşıyorsun o salyaya. Ben yaklaşıyorum. Sen yani benim saçma, ağzımı takip et.
0: Abartma lütfen. Özlem Hanım dinliyor mudur acaba bilmem. Bakarız. Sorarız, soralım. Özlem Hanım orada mısınız? Şimdi mevzuyu vereceğiz birazdan. Mevzuyla ilgili yapıştırmanızı isteyeceğiz bu akşamın mevzusunu. Ama önce size güzel bir jingle çalayım. Çünkü mevzunun olduğu sayfayı bulamayacağım. Nereye sakladık onu biz ya? Neyse bir jingle çalayım, şu mevzuyu bulayım.

0: Hadi verelim mevzuyu artık. Efendim bu akşam konuştuğumuz konu şu. Son pişmanlığım. Son pişmanlığınız. 536-901-8902 radyonun WhatsApp hattıdır. Cevabını çok beğendiğimiz tişörtleri dinleyici göndeririz diyecektim. Dinleyicilere tişört göndeririz veya yayına bağlarız, onu da ekleyeyim. En sonki pişmanlığınız efendim. Şimdi reklama gidiyorum. Reklamlardan sonra size ne çalıyorum biliyor musunuz? Asla doğrusunu söyleyemediğim şarkıyı çalıyorum. Çünkü radyoya gelirken bu şarkıyı söylüyordum. Dedim ki gidince çalayım. Nefesini al fassan fiserim. Biliyor musunuz şarkının ne olduğunu?
1: Nefesini almazsam biterim. Nefesini almazsam biterim. Nefesini almazsam.
0: Şarkı ilk çıktığında ne eleştirdik ya? Bu ne lan, böyle şarkı mı olur dedik. Sonra bağımlısı olduk şarkının. Nefes Sinan Faslan Fiser'in çalacağız. Reklamlardan sonra Derya Uğur. Reklamlardan sonra Alem FM'de bende.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
4: Benim bankam İş Bankası.
2: Reklam.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
6: Next. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
8: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat. Pilot
9: Garaj Oto Ekspertiz. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
11: gelecek. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
12: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Klasik

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
0: Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
4: Orta Doğulular Eğitim Kurumları. Atamızın yolunda tek yol başarı.
5: Orta Doğulular Eğitim Kurumları LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler.
6: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: şartlarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, garibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor. Nefes

0: Show devam eder. Sorduk. En son pişmanlarınızı sorduk. Özkan diyor ki, yola çıkmadan tuvalete gitmedik ya. En son pişmanlığım o diyor. Nefesin olmazsa. Çocukken de azar işittirdik ya anadan babadan. E oğlum evden çıkmadan demedim mi ben ya diye. Onun korkusu biliyorsunuz değil mi? Şimdi yetişkin halimizde de arabaya binme. Şimdi adım başı istasyon var, benzin istasyonu. Girersin yaparsın. Ya, hijyen takıntım vardır, onu bir şey diyemem ama çocukluğumuzdan kalma korku. Çıkmadan yap. Meşhur biliyorsun. En son pişmanlığım, zengin bir kayınpeder bulamadım. Burak. Yazdığım kurumsal maili okumadan göndermek. Mail gittikten sonra bir okuyorsun, yarısı hatalı, yarısı noktalı, bir rezalet diyor. Geri alsan geri alabiliyorsun artık ya. Benim maillerde var o. Peki benim telefonun özelliğidir bilmiyorum. Şeyin özelliği var ya, gönderiyorsun mesela bir 10-15 saniye şey diyor. Gönderimi geri al var orada yani.
1: Ya.
0: Yani iptal ya. Aa. Yine bizim kızın garip şaşırmaları başladı. Aa. Ya falan. İlginç şaşırmaları var şey var.
1: Tam 50 yaş üstü şaşırması değil
0: tamam,
1: mi?
0: Tamam. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Aa. Bir hafta önce elime biraz para geçti. Benim hemen altın almış olmam pişman. He tamam. Aa. Bir hafta önce elime para geçti. Gittim hemen altın aldım diyor. Onun pişmanlığı var bende biraz demiş. Niye efendim? Ne oldu altıncılar? Bizde de böyle tayfa var. Bizim Işıl var reklam ekibinden. Biz şimdi böyle daha böyle hisse, fon, işte kripto bilmem ne. İnsanlar yatırımlarını yapıyor. Biz öyle şeyler konuşuyoruz. Işıl geliyor babaannem. Altın alın altın. Altın yatırımcısını üzmez. Gördüğü yeri bırakmaz. Altın hemen kazandırır. Ta ezberi cümleler bunlar. 2011 yılında altın alanlar 9 yıl beklediler aldığı yere gelsin diye. Yok öyle bir şey. Ezbere konuşuyorlar. Tam buraya var ya, çok güzel bir reklam gelirdi de. Değil mi?
1: Evet.
0: Ben de işlemlerimi bilmem nerle yapıyorum. Çok güzel olurdu valla. Yazdığım, evet bunu okuduk, dur bakayım. Arkadaşlarla seni konuşuyorduk. Vay be, ne kadar çok anı biriktirmişiz. Onları anlatıyordum. Vay Fatih abicim, selam ederim. Özel sektörde çalışıyorum. Çalışıyor olmam demiş. En son pişmanlığım bu diyor. Her yaz kilo verip bu son bir daha almayacağım deyip tekrar başa dönmek. En son pişmanlığım bu diyor. 536-901-8902. En son pişmanlığınızı bu akşam Alem FM'de masaya yatırdık. Radyonuzun ayarlarıyla oynamayın. Sesim benim kendimden gidik yani. Bu ne lan, ne bileyim yani. Bayram öncesi olan parayı harcadık, parasız kaldık. 2027 Kasım maaşını bile yedim demiş efendim. Pişmanlığım diyor. Erken yatan maaşı hiçbirimiz sevmiyoruz. Maalesef gidiyor. Ya harcıyoruz, bitiyor yani. Bursa'dan selam, düğünü bekliyorum. Bakayım, aa davetiye gelmiş. Kimmiş bu? Oğlumuz Tahsin Kıvanç'ın. Ha, sünnet düğünü. Tahsin Kıvanç'ın sünnet cemiyetinde siz değerli dostlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız. Özgü ve Feridun Erdoğan çifti. Anneannesi ve dedesinin isimleri. Allah'ım. 26 Haziran 2026. Dur bunu şey gibi yapalım.
1: Bunu böyle ne yapalım?
0: Bir jingle gibi, müzik gibi bir şey yapalım. Sen müziği yap ağzından. Tahsin Kıvanç'ın sünnet düğünü. 26 Haziran 2026. Cuma saat 19. Doburca Mahallesi 413. Sokak. Osman Gazi Bursa. Bıçaksız restoran arası. Konvoy saat 17'de evin önünden hareket edecektir. Vallahi davetiye göndermiş buraya ya. Çok hoşuma gitti. Ekibi topla gel demiş. Çok sağ ol efendim. Özgü Hanımcığım çok isteriz. Ama yani astarı yüzünden pahalıya gelir. Buradan oraya git, bir tavuk pilav yiyeceğiz diye.
1: Ben hayatımda hiç sünnet düğününe gitmedim.
0: Saçmalama.
1: Git.
0: Büyük eksik. Hemen git.
1: Nasıl bir şey? Nasıl bir seremoni?
0: Çok acayip. Çok acayip. Bir kere o sünnet çocuğunun üzerinde dönüyor bütün mevzu. Ama çocuğun olaydan haberi yok. O çok bir kere komik. İkincisi o tavuk pilav, et pilav neyse artık adı. Onun tadı normalde yediğimizden daha lezzetli. Çünkü bir şehir efsanesi var. Söylemiyorum şimdi ne olduğunu. Hangimize denk gelecek acaba? Türüm şehir efsanesi var. Ben törenden önce yemeği o yüzden tercih ediyorum. Öyle bir efsane vardır ama hep böyle geyiğini yaparlar filan. Şeydir, güzeldir sünnet düğününde bulunmak. Gidiniz efendim. Bunlar bizim örf adet annelerimiz ya. Yani bir İtalyanın çocuğunda zaten sünnet yok da böyle organizasyonları da yok. Ben de davetiye göndereyim düğünüme gelin demiş. Gönderin efendim, gönderin. Gelemesek de duyurusunu yaparız. Bedava PR ne olacak? En son pişmanlığınızı sorduk. 536-901-8902. Bütün Bursa gidek mi demiş. Gidin tabii canım. Bugün mutlu bir haber aldım. Çalıştığım yerde sorumlu gudubet müdür değişti. Benimle çok uğraştı. Odasını basıp yüzüne yapıştıramadığım için pişmanım demiş efendim. Peki, başka bir birimin işi olan konu hakkında öneride bulundum. İş bana kaldı demiş.
1: Fikstir ya.
0: Müdüre gidip şey mi dedin ya? Müdürüm bence böyle yapmalı ha, öyle mi? O zaman sen yap bakalım falan gibi bir şey olmuş galiba. Efendim dur bakayım. En son pişmanlığınız. Karşı taraf okuduysa geri alınmıyor diyor mail. Hatta geri almaya çalıştığım bildirim maili gidiyor. Üstüne bir mail olayını yazmış dinleyicimiz. Karşı taraf okuyunca geri alınmıyor, evet. Dur bakayım, en son pişmanlığım. Öğle yemeğinde biber dolması vardı, yemedim. Kafa hala orada.
1: Dün ben.
0: Sen de mi öyle?
1: Dün öyleydi.
0: En son pişmanlığım, neden üçüncü kez evlendim? Bir tamam, iki tamam. Ulan üç de. Şimdi kocasını çalıştırmayacak kadar asil ve onurlu bir kadın bulamamak demiş Cihan yazmış. Kocasını çalıştırmayacak kadar asil ve onurlu bir kadın.
1: Ne güzel de anlatmış değil mi?
0: Nasıl gazlamış değil mi? En son pişmanlığım 3 gün siz dinleyememek. Canımsınız, tekrar geri gelmişsiniz, biz bununla ilgileniyoruz. Çitileyip çıkaramadığım lekenin Ayşe teyze tarafından çıkartılmasına şaşıran kadın şaşırması. Aynı diyor Şevval'in şaşırmaları. Evet, kredi kartı borcum gelince keşke o kadar alışveriş yapmasaydım pişmanlığı. Benim en son pişmanlığım. Ne aldın kredi kartından en son?
1: En son ne aldım? Akbil'e yüklediğim parayı saymayayım.
0: Bunu,
1: en
0: bunu dinleyicilere de soralım da.
1: Soralım.
0: Sevgili dinleyiciler, en son kredi kartınızda ne aldınız? Nakit para değil, kartınızdan. Ne aldınız efendim? İlginç bir ürün var mı, ona bakıyoruz. Her şeyi yazabilirsiniz ama hepsini okuyamam. Onu uyandırayım yani.
1: Ben iki üst, iki alt aldım.
0: Yazdık.
1: İki pantol, aynen.
0: Ya pantol.
1: Pantol aldım. Bir de iki tane.
0: Kaç paraya aldın?
1: Valla şöyle bir buçuk ne kadar etti?
0: Bir buçuk mu? Yani dört tane bir buçuksa altı yapar.
1: Altı. Altı gitti.
0: 6.000 lira.
1: Evet.
0: Taksit var mı?
1: Yok. Ben taksit hiç kullanmıyorum.
0: Senin baban ne iş yapıyor ya? Taksit kullanmıyorum falan.
1: Ticaretle ilgileniyor.
0: Allah Allah ya. Taksit kullanmıyor. Ben de taksite bayılırım.
1: Ya.
0: Taksitle ne versen alırım.
1: Gerçekten.
0: Otobüs ver alayım. Vallahi alırım ya. Taksit bana taksit de abi.
1: Bana da deme. Hiç sevmiyorum.
0: Söylüyorlar ya mesela, taksit yapalım mı diye bir yerde alışveriş yapıyorsun. Hemen diyorum ya, niye soruyorsun? Ama diyor iki. Olsun.
1: Yok ya.
0: Taksit candır abi. Ben çok severim taksiti ya.
1: Üç bile yapmam, öyle söyleyeyim.
0: Allah Allah hiç. Ya. Böyle mi yetiştirildiniz?
1: Babam hiç taksit kullanmıyor tamam, çünkü.
0: Tamam işte. Tamam işte. İnşallah kocan da kullanmaz. İnşallah.
1: Amin.
0: İnşallah. En son sandalye aldım. Demiş efendim. Support aldım, kocam iptal ettirdi diyor. En son soğanla yeni bahar aldım diye. Taksitle soğan. Soğana girdim.
1: Ekmek bile alın artık ya.
0: Taksitle soğanı nasıl girdim? Ama taksitle yazmamış ki. Kredi kart demiş. En son ne aldım? Yüzme bonesi aldım. Kızıma paralama, karalama yazacaktı herhalde. Karalama defteri. Gerçi paralama da olur. O da olur. Kredi kartını 12 ay taksitle... Ha, bizim Önder mi bu? Önder. Araba verebilirim diyor. Bizim Önder araba satıyor. Bir markada.
1: Bunu ben alabilirim.
0: Yok artık. 12 taksitle. Gördün mü mesajı?
1: Görmedim.
0: Şey satıyor bu, şeyi arabadan. Anladın mı ne olduğunu?
1: Hayır.
0: Tamam. Şey, o pahalı arabalar var ya, onlardan 12 taksit. Yani aylık taksitin yaklaşık 1 milyona geliyor. Öderim diyorsan al bence.
1: Olur yenir.
0: Şevval varlığa darlık olmaz diye bir şey yazmış efendim. Pardon, ne demiş? Şevval varlığa darlık olmaz.
1: O kadar doğru ki. Ya varsa yiyeceksin diyor yani.
0: Dün bu keretaya oyuncak aldım. Abi çocukları alın ya, yaşasın öferiz. 1 kilo kanat aldım, 728 lira tuttu, kartımla aldım demiş efendim.
1: Maşallah.
0: 1 kilo kanat. Uçak kanadı mı aldınız efendim? 728 liraya kanat mı olur ya? Kanat, tavuk kanadı diyor değil mi?
1: Evet.
0: 728 lira verilir mi ya?
1: Çok ya.
0: Köy tavuğu diyeceğim ama bu... Mecdiye köy tavuğu galiba. Zengin muhitin tavuğu. Tavuğa bak ya. Yani şeye bak, kanada bak. 728.
1: Bir de bir kilo ne yapacak acaba? Çok merak ettim.
0: Abi İki kanadı var. Kanadın biri 414'e geliyor. Yok yanlış mı söyledim? 414 değil. O zaman fazla oluyor. Bana 728. İkiye bölüyor. 350. 14. 364'e geliyor.
1: Yani öyledir.
0: Matematiği çok kötü senin.
1: Berbat.
0: Çarpım sınavayı... tablosunu biliyorsun ama.
1: Bilmiyorum işte.
0: Onu da mı bilmiyorsun? Yok. Yazıklar olsun ya. Oğluma forma aldım. Kanat fiyatları ortalama bu zaten. Niye şaşırdınız? Kerem.
1: Ben bilmiyordum.
0: Kerem uydurma Allah aşkına ya. Bir kilo kanat soracağım abi bekle. Bir kilo kanat ne kadar? İmkanı yok ya. Ortalama 320 ile 450 lira arasında diye bir şey geldi mesela. Hatta ben size meşhur mark... Bir dakika abi. Evet buldum. Meşhur marketlerin fiyatını söyleyeyim. 514 lira burada da pahalıymış ya.
1: Harbiden. Ben de şimdi
0: benim fiyatlardan
1: açtım.
0: Haberim yok herhalde. Çünkü bizim mutfak hanımda kirayı da ben ödüyorum. Böyle aramızda böyle anlaştık. Ben kirayı ödeyim sen mutfağı hallet. 728 lira güzel. Yıllık izin tarihlerimin sizinle uyuşmaması en son pişmanlığım diyor. Bu yol yayın olmadan... Ay. Böyle söylemeyin ağlarım bak yengeç burcuyum ben ha. Deve kuşu kanadı olabilir mi demiş. Pişmiş kanat olabilir. Hiç bunları düşünmedik ki biz.
1: Evet değil mi biz direkt.
0: Şeyi düşündüm. Abi sigortalı kanatsa o kadar olur diyor. Sigortalı kanat. 700'ü yiyorsunuz asla şey yapmıyor. Bozmuyor mideyi.
1: Bir soru sorabilir miyim?
0: Lütfen efendim.
1: Sizce bir kilo kanadı bir kişi yiyebilir mi?
0: Abi kişiye bağlı da şöyle bir şey soracaksın zannettim. Hani bir kilo kanat mı 100 gram et mi falan. Tercihini yap gibi bir şey soracaksın zannettim. Hangisini tercih ederdin? Bir kilo kanada 728 lira mı verecektin? Yoksa işte sallıyorum 150 gram ete 720 lira mı verirsin?
1: Ete veririm.
0: Ete mi verirsin? Ete verelim aç kalmayalım ama... burada uyanık olmak lazım tavuğu tercih ederdim.
1: Neden?
0: Ya şimdi ben... aç kalma korkusu yaşayan bir insanım. Şimdi eti atarım ağzıma. Doymam.
1: He,
0: anladın mı?
1: Mideni düşündüm.
0: Ya doymam lazım benim.
1: Peki doymak mı iyi bir hissederek yemek mi?
0: He, sen şeyi söylüyorsun. Restoranlarda böyle küçük yemekler getiriyorlar. Tadımlık, fine dining, mining falan bir şeyler.
1: Evet.
0: İyi sağlam doymak. Yani esnaf lokantasında ağzına kadar yemek mi?
1: Evet.
0: Yoksa etilerde bir restoranda küçücük yemeğe bir sürü para vermek mi? Ama lezzetli yemeğe.
1: Evet, hangisi?
0: Az çorba, çok ekmek ya. Ben doymak diyorum ya. Doymak. Öyle tadım restoranları bana saçma geliyor yani.
1: Ben şimdi lezzeti.
0: Tattın ne yani orada 3 saniyelik bir haz için hayatın geneli için de bunu söylüyorum. Hani kısa süreli bir haz için gerek var mı?
1: O damakta tat kalır çünkü değil
0: kaç
1: mi?
0: Kaç saniye ama yani?
1: Ama işte o çok üzmez mi mesela? Devamı yok o kadar küçük ki.
0: Ya hem devamı yok hem geçici abi. Yani tattım güzel. Yani.
1: Bitti.
0: İtalya'ya gittim bilmem ne denedim. Dönüşte unuttun onun tadını bitti gitti yani. Şimdi geçmişe dönüp bir tadı söylediğim zaman ağza geliyor mu onun tadı?
1: Bir tane söylesene, bir şey söylesene.
0: Gelmez ki ya. Ya işte dayımların bahçede bir ciğer yemiştik, ne lezzetliydi. Tam söyledin ama tat geldi mi?
1: Gelmedi.
0: Ama mesela şunu söyleyeyim. Ya hatırlıyor musun kuzenlerle sahilde kanat yapmıştık, hayvan gibi doymuştuk ya. Onu o his gelir ama.
1: Geldi bu arada.
0: Geldi. O ne şişmiştik be filan. Kısa bir ara, aradan sonra devam. Dinleyicilerimizin de %99'u doymak yazmış zaten. Mevzuyu bir daha vereyim. En son pişmanlığınız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros uygulamasında.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
1: DS Damat.
5: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
6: Bambim var benim.
5: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.

0: geçtiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Evimde
1: divan hep var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
5: Alo, merhaba, ben Sertap.

0: şekerim.
1: Aa,
0: alo.
1: Aa, kapattı. Sertapçım, teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, show devam eder. En son pişmanlarınızı sorduk efendim. En son neye pişman oldunuz? Bize bir yazasınız. Evlilik yazanlar var. Şaka deyip geçiyoruz. Herhalde şakadır. İnsan evlilikten pişman olur mu ya, lütfen? Ya da oluyorsa da bunu radyoya yazmaz. Avukatına yazar. Değil mi? Değil mi? Değil mi? En son pişmanlığımız efendim. Dur bakayım, dur bakayım. Bak yine nikah masası, nikah masası. Evet, evet, evet, evet. Hep aynı şeyler yazılmış. Fenerbahçeliler de yazıyor, onları okumuyorum. Arkadaşlar, takım olayı bize kavga çıkartıyor. Okumuyorum, o yüzden geçiyorum. En son pişmanlığınız. Dur bakayım. Bayramda oğluma 1000 lira harçlık verdim, kaybetmiş, çok üzüldüm demiş efendim. Samet Beyciğim. Olsun be.
0: Olsun ya.
1: Neyse. 1000 lirayı da nasıl kaybettiyse artık. Yani muhtemelen 5 tane 200'lük verdi galiba. Hani 5 tane 200'lüğü de nasıl kaybetti? Yani o oğlunuzun ekonomiyle ilgili bir şey okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bilmiyor.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Ağzımı açamam bu konuda.
1: Bir kariyer planlaması olarak bunu yapabilirsiniz. Ya 1000 lira kaybetsem bunu...
0: Daha fazlasını kaybettim ben.
1: Kaç para kaybettin?
0: 6000'e yakın para kaybettiğimi
1: hatırlıyorum. Nasıl kaybettiğini merak ediyorum. Ben cebinden mi düşürdü? Yanlışlıkla farklı bir yere mi gönderdi? Ne oldu?
0: Ne
1: yani?
0: Yapmışsın biliyor
1: musun? Ne yapmışsın?
0: Bir yere gittim, oradan çıkarken ayakkabımın bağcığını bağlarken koymuşum.
1: Eyvah eyvah.
0: Orada bırakıp
1: 6
0: gitmişim.
1: 6000 lirayı mı koymuşsun oraya?
0: Evet.
1: Şu 6000 lira şurada kalsın da alırım.
0: Evet. O yüzden annem bana asla nakit
1: para
0: vermez.
1: Abi 6000 lirayı niye masaya koyuyorsun yani? Cebinde yer yoktu, elinde taşıyordun.
0: Evet.
1: Mu oldu?
0: Tam olarak öyle oldu. Çantama koymayı üşendim. Elimde taşırım zaten, yatıracağım dedim. Oraya koydum.
1: Koydun, gittim. Patladı. Ay yavrum benim. Ay yavrum. Ya biz çocukken para kaybettiğimiz zaman bunu ailemize söylemezdik ki mesela yani.
0: Annemin parası olunca tabii.
1: Vallahi ben korkardım ya söylemeye. Bir şekilde onu yedirdim, harcadım, bilmem ne yaptım falan gibi şeyler. 3 ay önce yüklü miktarda altın aldım. En son pişmanlığım. Bak hep ekonomik. Biraz önce önümdeki araca yol verdiğim için çok pişmanım. Neden mi? Çünkü adam bana teşekkür etmek isterken biraz selamlaşmayı uzun tuttu. Öndeki araca vurdu. Çok üzüldüm be Ozancığım. Vallahi üzüldüm güzel kardeşim. Altın, altın. Herkes altın yazmış ya. Düğünde takılan bilezikleri bozup borsaya girdim diyor. Ayşegül Hanım en son pişman. Pişmanlığım bu diyor. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok yakın hikayeler benimkine. Çok yakın. Benimkine çok yakın. Çok benziyor. En son pişmanlarız. Dün Instagram'dan görüp bir restorana gittik. Her şeyiyle rezalet etti. En son pişmanlığım buydu diyor. Kocamı ikna edip götürdüydüm bir dedim. Şefim Nurcan Hanım kötüydü ama maalesef gittik. Evet, sosyal medyada göründüğü gibi değil birçok şey biliyorsunuz.
0: Hepsi pişmanlık ya, çoğu hatta.
1: Şu özellikle kıyafet meselesi mesela gördüğün gibi değil. Yani kesinlikle bir geliyor hiç öyle değil. Tamam hadi geri gönderiyorsunuz falan, böyle bir enerjiniz var ama ya bu da bir iş ya. Zor yani. Vaktinizden gidiyor. Sosyal medya yanıltıcı. Siz sosyal medyadan görüp alınacak ya çok nadir şeyler vardır.
0: Bence sadece bluz ya, hani. Üste giyilecekse sadece bluz.
1: Bence araç lastiği, başka yani kış lastiği gördüm aldım internetten.
0: Pantolon almayın. Birincisi
1: tişört,
0: bu.
1: Tişört ya, kıyafet tırt olmaz. İşte restoranlar övüyorlar. Arkancan çok güzel bir restoran. Kadıköy'de bilmem ne sokakta, buyurun gelin yenir bence. Yani çoğu yalan çünkü o öğünü bedava getirmek için orayla anlaşma yapıyorlar yani. Burada bir video çekeyim mi çek. Övüyor, bağlıyor, yağlıyor bilmem ne falan. Öyle olduğu zaman ben şunu yapıyorum. Bunu da hanımdan öğrendim. Belki biliyorsunuzdur. Hemen Google yorumlarına bakıyorum restoranın. O kadar gerçek ki. Gerçek insanlar yani. Gittik, yedik. İşte dandikti ya da çok iyiydi. Garsonları şöyleydi. Hijyenik değildi. Ya bir sürü yorum var. En güzeli Google yorumları. Hemen giriyorsunuz, bakıyorsunuz. Ve sizin de tabii yorum da yapmanız lazım. Bu zinciri sürdürmeniz lazım. Tamamlamak değil de. Çünkü o Google yorumlar çoğu müdahalesiz. Mesela iyi yorumları gördün 3-4 tane üst üste. Hemen yorum tarihlerine bak. Aynı gündeyse
0: bir sıkıntı vardı.
1: Sıkıntı var yani.
0: Benim bir arkadaşım böyle bir iş yapıyordu biliyor musun? Tutuyor restoran onu, para veriyor, ye burada, her şey bedava, yorum yap.
1: Tabii işte influencer bunları ya.
0: Değil, bu ekstra bir meslek.
1: Meslek, evet. Yapıyorlar. İnfluencerlık da meslek canım artık baktığında.
0: Tabii o öyle ama.
1: Ya bu dijitalin nimetlerinden faydalanmak işte böyle bir yerde faydalanabilir. Yazık olmuş bak, o kadar görmüş. Enişte Bey şimdi hiçbir yere gitmeyecek. Yorumların tarihlerinin sıklığına bakmak lazım. Çok arka arkaya yakın tarihlerde atılan yorumlar genelde parayla satın almış yorumlar oluyor. Bu konuda uyarayım demiş efendim. Biz de uyarmış olalım. Şimdi canlı yayına dinleyiciler lazım bize. İki lafın belini kırmaya. WhatsApp'tan ben müsaitim derseniz bizi ihya edersiniz sevgili dinleyiciler. Okay, I'm 0-536-901-89-02. En son pişmanlığınız mevzu bu. WhatsApp'tan müsaitim ara beni diyenleri Şevval arıyor ve ikinci blokta yayına dahil oluyorlar. Ayrılmayın, birazdan buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
6: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve EDMA. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
10: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
11: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: afiyetle ye.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Evimde divan hep var.
4: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Bankam, tam bank, kartıma
1: değil. Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta. Alem
1: Bu bir reklamdır.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Açılış maçında bugün Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 104 maçlık turnuva 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü final maçıyla sona erecek. Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol takımı hazırlıklarını sürdürdü. Bir süredir takımdan ayrı çalışan Kenan Yıldız ilk bölümde bireysel antrenmanlarına devam ederken taktik idmanda çift kale maçta yer aldı. Millilerin antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 32 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir 32, Antalya ve Kayseri 28, Adana 30, Trabzon 23, Erzurum 22 ve Diyarbakır 35 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
9: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Murat geldi. Murat'cığım iyi akşamlar, saygılar.
1: İyi akşamlar.
0: Merhabalar efendim. İstanbul'da trafikte olan bir Murat galiba.
1: Yani trafikte olmak üzereyken kenara çeken, seninle konuşmak için bir Murat.
0: Yiyeceğim. Vallahi yiyeceğim.
1: Evet. Yo, o olmasın, o sonra pişman olabilirsin.
0: Niye efendim? Epilasyondan yeni mi çıktınız? Niye pişman olabiliriz?
1: Hayır efendim, evliyim, ondan dolayı diyorum.
0: Yenge Hanım'a selamlar. Eve var mı? Çok mu var eve?
1: Şu an farklı şehirlerdeyiz üstad. O yüzden bayağı var yani.
0: Nerede? Yenge Hanım nerede?
1: Uşak'ta. Ben İstanbul'dayım. İçtim. Ayrı düştük.
0: Ay canım, çok üzüldüm diyemiyorum da.
1: Çünkü, Allah razı olsun.
0: Çünkü evli erkekler şehir dışında daha mutlu diye bir haber okuduk. Yakın zamanda, kusura bakma.
1: Abi bu zaten haber, bizle alakası yok.
0: Değil mi? Bizi yansıtmıyor. Avrupalı erkekleri da söylüyor. Bizle
1: alakası. Aynen öyle abi, yani haber niteliğinde bir şey.
0: Evet. Kaç gün peki? Kaç gün şehir dışı?
1: Abi cuma akşam dönüş. Yani 2 gün toplam olacak.
0: 2 gün iyi, kafa dinlemek için gayet iyi. Arıyor mu ara sıra yenge?
1: Arar abi.
0: Ne
1: yani
0: diyor bize?
1: Nasılsın, iyi misin? Hmm. Uzakta, keyfin yerinde mi falan diye.
0: Görüntülü mü arıyor yoksa normal mi arıyor?
1: Yani genelde toplantıda olduğum için abi sesli.
0: Sesli arıyor. Evet. Peki gerçekten toplantıda mısın? Bak bizim günümüzü yemeyelim.
1: Abi gerçekten toplantıdayım. Hatta bak şimdi senle telefonu kapatacağım, ondan sonra yine toplantıya çıkacağım, öyle söyleyeyim yani.
0: İyi, hadi tamam, inandık pek. İki toplantı arası da radyo programına bağlanıyor. Yani öyle bir yoğunluk.
1: Zamanı verimli kullanmak lazım.
0: Akıllı adamsın Murat. Vallahi akıllı adamsın ya.
1: Senden bunu duydum ya, başka bir şey demiyorum.
0: Estağfurullah. Peki Murat Beyciğim, yenge hanım şimdi şehir dışına gidiyorsun ya toplantıya, evet. Yani işte evet. Şey falan yedi konu biz. Ben de geleyim falan yapan bir hanım değil belli ki. Aşkım ben de geleyim, ben gezerim orada bilmem ne falan yapan biri.
1: Abi orada şöyle bir durum var. Zaman zaman onun işi gereği de onun da seyahatleri var. Hatta birçok zaman beraber gidiyoruz, geliyoruz.
0: Ha, güzel, tamam.
1: Zaman zaman ayrı ayrı gidip geliyoruz. O yüzden sıkıntı yok yani.
0: Güzel. Kendisi ne iş yapıyor?
1: Sigorta brokeri.
0: Çok havalıymış ya sigorta brokeri. Sen anlıyorsun değil mi? Annenler o iş yapıyordu şey var.
2: Evet evet.
0: Sigorta brokeri bilmeyenler için benim gibi cahilleri anlatır mısın?
1: estağfurullah efendim. Şöyle küçük ölçekli acenteleri düşünün. Sigorta acentelerini.
0: Düşünelim.
1: İşte, kasko vesaire. Onların bir tık daha büyüğü. Onlar Merkez Bankası'na bağlı oluyor. Daha büyük sermayeli oluyor. Sigorta şirketinin bir tık altı oluyor.
0: Voleyi vuruyor yani. Güzel kazanıyor anlamına gelir.
1: Tabii bu da yani günümüz Türkiye'sinde ekonomik koşulları göz önünde bulunduğunda her şeyi
0: versin.
1: Sigortalamak lazım.
0: Güzel. En son pişmanlığınızı sorduk efendim.
1: Abi benim uzun süredir pişmanlıklarım aynı şey üzerine. O yüzden de hemen şöyle söyleyeyim. Ben kafası değişik çalışan

0: bir adamım. Sürekli ticari fikirler geliyor aklıma. Ve ne zaman aklıma bir fikir gelse ben onu muhtemelen çok açık alanlarda telaffuz ediyorum.
1: Evet.
0: Sonra bir bakıyorum.
1: Yapmışlar.
0: Yapmış. Aynen öyle abi.
1: Peki var mı öyle bir, ya şu benim aklıma geldi dediğin?

0: var. Nedir işte? Ara ara bileklik olabilir, cüzdan olabilir, değişiklik yapmayı seviyorsun, çorap, boxer vesaire olabilir. Hı-hı. Bunlar sana trendlere göre değişen modellerle belli aralıklarla geliyor.
1: Oğlum bu senin aklına nasıl geldi ya böyle bir iş? Ne abi saçma bir iştir ya. Bak,
0: ben sana dedim benim kafam değişik çalışıyor diye.
1: Allah Allah.
2: Tabii doğru, çok doğru. Çok doğru.
1: İlginç bir adamsın bak, hakikaten.
0: Başka
1: ya.
0: Bir örnek vereyim mi?
1: Ver abi, bakayım. Ama anlayacağımız bir örnek ver oğlum. Çok, tamam, bak, karışık çok örnekler veriyor ya.
0: Çok net bir örnek. Şimdi hepimiz zamanında özellikle çocuk sahibi olanlar bir yerlere gittiklerinde o kakalı bezleri atabilmek için şey aradılar. Poşet.
1: Tamam.
0: Dedik ki atıyorum işte evinizde poşet var mı, işte şöyle poşet var mı, böyle poşet var mı? Ben bunu şey olarak düşünmüştüm. Ya dedim milletten poşet arayacağımıza bebek bezinin yanında böyle bir şey olsun. Biz alırken onu da alalım.
1: Yaptılar mı? Bununla mı yaptılar?
0: Evet abi, onu da yaptılar.
1: Bunu da yapan Allah cezasını versin ya. Bunu da yapmazsın ya.
0: Ama yok, onunla alakalı başka bir fikrim daha var.
1: Ver bakayım.
0: Model usulü geliştireceğim ama söylemem, kesin yaparlar.
1: Bebek bezinin yanına poşet fikrini koydun.
0: Evet.
1: O da yapıl. Bunu birini zenginlerin yanında konuşuyorsun, ondan oluyor. Fakirlerin yanında anlatman
0: abi
1: lazım.
0: Abi diyorum ya, yanlış yerlerde konuşuyorum. Kesin onun farkındayım. O yüzden pişmanım yanlış yerlerde konuştuğum.
1: Başka var mı? Başka var mı? Başka var mı?
0: Abi başka var mı? Şöyle bir ara şimdi bu kafe zincirleri meşhur olmuştu ya. Daha böyle ilk başlamışlardı.
1: Hı-hı.
0: O zaman dedim ki ya biz tamam çay kahve içen bir toplumuz. Kahveden geliyoruz ama çok da fazla çay tüketiliyor.
1: Doğru.
0: Böyle küçük kiosk tarzında kafeler yapalım. Ondan sonra insanlar alsınlar gitsinler. Adını da bak, adını bile koydum abi.
1: Tamam.
0: Bir çay koyalım dedim adını. Böyle ayaksını alsın gitsin bardağıyla falan filan.
1: Onu da yaptılar.
0: Onu da yaptılar abi.
1: Arkadaşlar, sevgili dinleyiciler, inanır mısınız ilk buzdolabı fikri bizim Murat'tan çıktı.
0: Evet abi, elektriği de ben bulmuştum.
1: Ama inandıramıyorum insanları kardeşim.
0: Evet, kimse inandıramıyorum yani. Bunlar hepsi benim fikrimdi.
1: Ya Murat çok tatlısın ya. Vallahi.
0: Eyvallah abi, çok sağ olun.
1: Çok öpüyoruz yanaklarından. Fikirlerini insanların ediyorum. Yanlarında anlatma. Bak bu şaka değil. Fikir hırsızlığı şu an çağımızın hastalığı. Bunu
0: kesinlikle
1: yapma. Ama şimdi muhtemelen çok da zengin de olamayacaksın. Çünkü fikri hayata geçirmek için biraz hafif bir sermayen de olması lazım.
0: Kesinlikle.
1: Şöyle yapabilirsin abi. Çok zenginlerin yanında bir fikrim var. Ortak işe girelim mi diye aç. Ben öyle yapıyorum.
0: Abi bundan sonra yanımda sözleşme bulunduruyorum.
1: Ha, öyle olur.
0: Tabii. Öyle yani olur. Üstüne konuyu yazıyorum, altına imza
1: ya da noterde tasdikle bir şey yap yani.
0: Aynen öyle abi, o kadar. Bu yüzden akıllandım. Bu kadar pişman ola ola akıllandım.
1: Murat'cığım çok öpüyoruz. Murat Akarsu İstanbul'dan aradı ama normalde Uşak'ta kendisi, değil mi?
0: Evet efendim. Doğru.
1: Çok öpüyoruz Murat'ım, görüşürüz.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Sevgi Hanım merhaba. Halo. Düştü mü? Vallahi düştü, ben sana söyleyeyim. Sevgi duyuyor musun?
3: Aa, gelmiyor mu sesim?
1: Ha, şimdi geliyor.
3: Aa, çok çok özür dilerim.
1: Biraz sevgi saygı gelsin. Ya lütfen ya. Sevgi Hanımcığım.
3: Haklısın, kolay gelsin.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ne oldu kız, bir an gitti sesin, bir şeyler oldu
3: ya
1: mu?
3: Ya çocuklardan dolayı mikrofonu kapatmıştım da o anda unutkanlık olmuş, açmayı unutmuşum.
1: Allah onları almıyor. Bizi annem öyle söylerdi biliyor musun? Allah sizi almıyor derdi. Ne demekse
3: evet,
1: almıyor.
3: Anlık bağırabiliyorlar tabii, müdahale de demiyorum.
1: Ses tonunuz ne kadar güzel efendim. Sanatçı mısınız? Ne iş yapıyorsunuz?
3: Yok değilim. Çağrı merkezi çalışanıyım.
1: Bak yakaladım. Direkt yakaladım abi. Çağrı merkezi belli bir. Bir şey yapar mısınız o zaman? Alem efendim hoş geldiniz. Çağrı merkezi yapar mısınız? Ben sizi aramışım. Çaldı, açtınız. Buyurun.
3: Evet, bugün günlerden Perşembe. Güzel günler.
1: Yok kız, öyle değil. Öyle değil. Çağrı merkezi gibi aç ya. Alem efendim çağrı merkezisin sen.
3: Siz arıyorsunuz beni yani.
1: Ha, ben seni arıyorum. Rolleri değiştirdi. O programcı. Onu da deneriz ama bunu duymak istiyorum. Çağrı merkezi olsan nasıl açardın telefonu? Alem efendim çağrı merkezisin mesela.
3: Yani karşı arayan olduğu zaman yine aynı şekilde aslında oluyor.
1: Tamam, ben aradım mesela. Geldiniz. Siz Alem efendim çağrı merkezisiniz. Ben sizi aradım. Bir şikayetim var, onu bir dinlendireceğim.
3: Tamam.
1: Alo.
3: O zaman baştan alalım.
1: Tamam. Alo.
3: İyi günler, buyurun. Alem efendim hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilir?
1: Merhaba ablacığım, bir şikayetim var ama.
3: Tabii buyurun, nasıl yardımcı olabilir?
1: Ben Manisa'dan arıyorum.
3: Evet.
1: Akşam bir yayın var sizin.
3: Doğrudur, evet, bir yayınımız bulunuyor akşam üzeri.
1: Fatih Yıldırım'ın yayını.
3: Aynen öyle.
1: Şikayet oluşturmak istiyorum.
3: Peki şikayetiniz tam olarak nedir? Nasıl yardımcı olabilir?
1: Gülemiyorum ya, gülemiyorum. Yok, gülemiyorum. Vaat ettiğini veremiyorum, gülemiyorum.
3: Ben gerekli işlemlerle alakalı notlarımı aldım.
1: Lütfen.
3: Bununla alakalı geri dönüşler sağlanacaktır.
1: Sibel Hanım var orada, Sibel Hanım. Sibel evet. Hanım'a bağlar mısınız beni?
3: Hemen hatta kalın, hemen yönlendiriyorum.
1: O hemen bağlıyorsa bu, yok çalışamayız bunu.

0: bize. Oyalaman lazım ya. Sevgi.
1: Girdiği işlerim emniyet çok önde geldiği için malum.
0: Hemen gelen müdüre bağlıyorsan yandık vallahi. Sevgi Hanımcığım. Evet. En son pişmanlığınız neydi efendim?
1: Şu an altından kaynaklı müzdaribiz diyeyim. Bir borcumuz vardı.
0: Altından kaynaklı.
1: Yükseliyordu. Tamam. Bir an önce ödeyelim de kurtulalım dedik ama tabii dibi boyladı.
0: Sen ilk lafa girdiğinde ben ne anladım biliyor musun?
1: Ne? Çocuğundan
0: dem vuracaksın zannettim. Altına doldu, altına yapıyor. Altından kaynaklı çocuğun pişmanlığını diyecek zannettim. Verse fiziksel altından bahsediyor.
1: Yok.
0: Çok zarar. Ne kadar zararın var sevgiciğim?
1: Yani şu an gramda eşim de gayet net biliyor bunları da çok bilmiyorum ama bayağı zarar etmişiz.
0: Eşinin haberi yok mu?
1: Var. Eşim ödediği için bana kendisi söylüyor. Şu an altının düştüğünü görüyorum.
0: Of.
1: Borcumuzun ne kadar olduğunu biliyorum. Bana geliyor. Sevgi çok fazla zarar etmişiz. Şu kadar gramda şu kadar diyor ama aklımda kalmıyor. 3 çocuk olunca.
0: Bence boşanın efendim. Bu adam sizi hak etmiyor.
1: Yapamıyoruz.
0: Altının yükselmesini bekliyoruz. Peki enişte bey yanında mı?
1: Yok değil.
0: Enişte bey muhtemelen morali senden daha bozuk.
1: Şu an halı saha maçı var ona.
0: Hiç umurunda değil, halı saha maçı var diyor ya. Ulan benim o kadar borcum olacak. Hayata küserim be.
1: Çok şükür borçtan kurtulduk. Biz de borcu bir an önce ödeyelim diye aldık. Ödedik de tabii ama
0: altında zararda olmasını umursamıyor herif. Bak sen radyo programına bağlanıp kitlelere bunu anlatıp bir çözüm bulmaya çalışıyorsun. Adam maça gitmiş ya.
1: Yani artık yapacak bir şey yok.
0: Kız acaba derdini unutmaya mı gidiyor adam?
1: Dağıtmaya gidiyor olabilir.
0: Dağıtmaya. Hanım ben bu akşam gelmiyorum.
1: Ben dağıtıyorum o da maçta.
0: Selamlarımızı ilet.
1: Aleykümselam, teşekkür ederim.
0: Ama dünya malı ne olacak ya? Çıkar.
1: Yani canımızdan değerli değil.
0: Hiç. Mal da canın yongası ama dünya malı ne olacak yani? Hepimiz yani, bekçisiyiz yani. Efendim.
1: Yine Allah yardımcıları olsun. Daha fazla yükün altına geçenler var.
0: Değil.
1: Bizimki çok değildi.
0: Değil mi efendim? Değil mi? Tam bir züğür tesellisi. Yemin ediyorum. Ben de aynıyım sevgi.
1: Öyle mi? Allah yardımcınız olsun.
0: Hep aynı cümleyi kuruyorum finalde. Olsun be abi, hayattayız. Bu da bir şey.
1: Aynen, nefes alıyoruz çok şükür.
0: Nefes alıyoruz be abi, boş ver. Sağlığımız yerinde, sevdiklerimiz yanımızda. Daha ne olsun bundan daha kıymetli.
1: Aynen oğlum. Öyle gerçekten. Peki, bu.
0: Sevgi Hanım, son bir soru soracağım, sonra vedalaşacağım sizinle.
1: Tabii.
0: Peki mesela eline yüklü miktarda para geçti. Mesela 20 milyon geçti. Yatırım yapacaksın. Altında düşüyor. Ne yaparsın? Evet. Kafanda bir şey var mı?
1: Şimdi benim eşim tarafından düşünürsek, kendisi köye çok bağlı.
0: Köye ev yapmış.
1: Der ki Sevgi, gel onu biz götürelim, köyde ev yapalım. Böyle güzel, lüks bir şekilde.
0: Güzel yatırım, o da bir yatırım gerçi baktığında.
1: Ama bana sorarsanız böyle tatil beldesinde olsun, şu an bulunduğumuz bölgede olsun, birkaç tane daire alırım, kiraya veririm.
0: Yatırım.
1: Ben de otururum.
0: Bak bizim az önce bağlanan bir Murat vardı, çok güzel fikirleri var.
1: Öyle mi? Dinleyemedim. Canlı dinleyemedim.
0: Ha, kaçırdın. Adamı çok güzel fikir. Ya, ortak olun diyecektim ben de. Neyse. Dinleyememişsiniz orayı zaten.
1: Yok, dinleyemedim.
0: Sevgi Hanımcığım çok mutlu olun inşallah. Çok çok keyifli bir ömür sürün. Para pul geçici. Zaten bunun farkındasınız da enişte bey belki biraz değil.
1: O da farkındadır ya.
0: İnşallah. Selamımız yerine.
1: Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Şanlıurfa'ya selam ederiz efendim.
1: Hadi
0: görüşmek üzere. Lütfen arayın ne olursunuz. Özgür diye biri yazıyor efendim. Arayın, zaman kısıtlı, çocuk stresli ararsanız mutlu olur. Arayın lütfen kızım aramazı gibi arayın. Bu kim bu ya? Dur bir saniye, bu kadar arayın ısrarla. Abi bir şey olmuş ya.
2: Allah korusun.
0: Baksana Allah korusun da arayın lütfen kızım mutlu. Vallahi bu kadar bak o öyle kadar mi? Arayın yazmış ki kızım çok istiyor arayın.
3: Alo.
0: Kız babam mı yazıyor telefona, sen mi yazıyorsun? Kim yazıyor onları?
3: Ben yazdım.
0: Sen arayın. Yalandan kendini şey yazdın oraya değil mi? Yani arayın çocuk mutlu olur diye kendini mi diyorsun?
3: Ama gerçekten mutlu oluyorum.
0: Mutlu oldun şu anda. Çok teşekkür ederiz.
3: 5 yıldır sizi dinliyorum babamla.
0: Ya seni yerim ben ya. Teşekkür ederim. Ne hoşuna gidiyor da dinliyorsun? Şakalar mı, şarkılar mı?
3: Ben her şeyinizi seviyorum.
0: Hayır, manifeste çalmıyorum. Yani neden bu kadar
3: Ben zaten Manifest sevmiyorum.
0: İnsansın ya. Ne seviyorsun? Ne çalayım sana, çalayım hemen onu, şarkıyı çalayım.
3: Valla Kurşun Adres Sormaz Ki falan dinliyorum ben.
0: Aa. Yaş kaç kız senin?
3: 11.
0: 11 yaşında Kurşun Adres Sormaz Ki. Hemen psikoloğa yönlendiriyorum. Babacığın yanında mı şu an babacığın?
3: Evet.
0: Ver bakayım bir telefonu. Seni geri isteyeceğim telefonu, merak etme. Babacığını bir alayım.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Ya ne güzel bir çocuk yetiştirmişsiniz be adam.
2: Eksik olmayın, sağ olun. O sizin güzelliğiniz.
0: Kurşun Adres Sormaz Ki. Evde demek ki kaliteli müzikler dinleniyor. Çocuk duyuyor. Tabii kapmış, yakalamış herhalde değil mi?
2: Evet,
0: babası?
2: ablası müzikle uğraşıyor.
0: Hmm.
2: Onunla bayağı vakit geçiriyorlar.
0: Vay be.
2: Biraz onun tarzından da almış ama kendi ayrı bir tarzı da var.
0: Ya kesin Kazancı Bedi falan dinliyordur o arada sırada da, ben sana söyleyeyim. Ufalıyam zelle. Onları da dinler bu kız. Maşallah prensesime. Bir alayım telefonu geri, babası tekrar.
2: Tabii veriyorum.
0: Alo.
3: Alo.
0: Prenses, ismin neydi?
3: Doğa.
0: Doğacığım, bir Alem FM tişörtü ve stikerleri gönderiyorum. Kabul et olur mu?
3: Çok teşekkürler.
0: Bu yaşı küçük olan dinleyicilerimizin tişört hediye ettiğimde umursamadıkları bir tavır var yani böyle. Tamam o zaman. Çok sallamıyorlar. Bayılıyorum ona yani.
4: Ben de.
0: Doğacığım, sana bugün Kurşun Adres Sormaz Ki çalacağım. Ama buçuk reklamından sonra, tamam mı? Allah'ım yiyeceğim yarabbim ya. Doğa, görüşürüz, hoşça kal.
3: Görüşürüz, iyi yayınlar.
0: Şeval, gördün mü şeyin numarasını?
4: Ben de aldım.
0: Aldım, 9676.
4: Yes.
0: Bravo.
5: 1, 2, 3, 4. Dum tek tek dum tek. Dum tek tek dum tek.

0: Doğa için çalıyorum. Yok yok, doğa için birazdan çalacağım. Doğa için çal serisi vardı ya, evet, eskiden değil mi? Ne güzeldi. Evet, bitti güzeldi galiba ya. O iş.
1: Bence devam etmiyor şu an.
0: Etmiyor mu?
1: Bakalım hemen güncel.
0: Güncel bizde de vardı da o birazcık uzun olduğu için o seri biz çok çalamamıştık. Doğa için çal, buldum. Bizde var bak. 7 dakika 40 saniye biraz uzunmuş tabii de. Başka var mı? Daha kısası varsa onu çalabilirim ama. Doğa için çal yok, çok uzun bizdeki versiyonlar. Doğa için çal 7-8 dakika çok uzun ya. Siz kendiniz evde YouTube'da dinlersiniz artık. Şimdi çalamayacağım onları, kusura bakmayın efendim. Söyle bir şey söyleyeceksin.
1: En son 5 ay önce çıkmış.
0: Ha, çıkarıyorlar.
1: Tabii en son 5 ay olmuş.
0: Tamam bakayım ona. En son pişmanlığım banyonun fayansını demiş. Banyonun fayansını ben döşerim dedim. Sonrası hüsran. Bir sarsıntı sonrası tekrar fayans almak ve usta çağırmakla sonlandırdım mevzuyu demiş efendim. Ben yaparımcılar.
1: Öyle biri misin?
0: Öyleyim.
1: Yapıyor musun?
0: Bir şey istiyor mesela, mağazada bir şey görüyor. Ben bunu evde yaparım sanıyorum. Şimdi ne para vereceğiz buna? Doğa için arka planda çalsanız olmaz mı? Olmaz. Çünkü şarkının tamamını zaten çalacağım efendim. Hatta çalayım, siz de rahat edin, ben de rahat edeyim. Kızımız doğa için çalıyoruz. Kurşun adres olmaz ki. Normalde buçukta çalacaktım. Bekletmeyelim.

aşkın adresi Alem Efem. Kız çocukları ne kadar tatlı değil mi? Hepimizi mutlu etti demiş efendim Samet. Doğanın kanunları böyle. Canım Doğa. Aşkın adresi Alem Efem.

0: Vay be. Şarkının üstüne canlı jingle attın diyor.
1: Gerçekten.
0: Evet. Niye? Kasete falan kaydederseniz jingle üstüne. Eskiden 90'larda radyolar o yüzden jingle atıyordu şarkıların üzerine. Çünkü radyodan kasetlere şarkı kaydediyorlardı. İşte dinliyorsun işte bilmem ne falan filan. Şarkının ortasında giriyor Piramit FM. Bizim eski İzmit'te öyle bir radyo vardı, hala var mı bilmiyorum. Ben çocukken çok dinlerdim o radyoyu. Çok da güzel bir radyoydu. Jingle da çok güzel ve ağzımla onu jingle yapıyordum. Bebeydim o zaman, böyle kaç, 8-10 yaşlarında falandım yani.
1: Nasıl bir jingle? Hatırlıyorum.
0: Piramite piramite piramite FM.
1: Gerçekten.
0: Valla böyle bir jingle'ı vardı yani. Hatırlıyorum. İzmit radyolarıyla büyüdüm abi, İzmitliyim ben yani. Hep radyo dinlerdim. Kulağımda kulaklıklar böyle plastik sucuk kesimi kulaklıklar vardır. Bilir misiniz? Sucuğu kesersin ya, böyle yuvarlak olur.
1: Aha.
0: Demir para gibi. Aynı öyle kulaklıklar.
1: Ben
0: yani kulağı kapatmıyor. Böyle saçma bir pamuğu var. Zıpır çıkar o pamuk falan. Hep o radyoları dinlerdim. Piramit FM jingle'ını çok söylerdim. Hala var mı bilmiyorum. İzmit'te. Bir tane daha vardı. Nikomedia. Onu da çok dinlerdim. Onu böyle böyle bir şeyli bir jingle'ı vardı. Nasıldı ya onun jingle'ı? Böyle bir bas bariton bir abi söylüyordu. Nikomedia.
1: Çok kesin budur, biliyor musun?
0: Duya duya aynısını yapmaya başlamışım. Sonra bir radyo daha vardı. Bu söylediğim radyolar yok muhtemelen. Belki de vardır da. Çok dinlediğim ve jingle'ını yapmaktan çok keyif aldığım bir radyo daha vardı. Ağzını yayarak söylüyordu o abi. Galaxy FM diye bir radyo vardı.
1: Onu nasıldı?
0: Şöyleydi o da, hatırlıyorum. Galaxy FM. Ama şimdi yapınca bir garip oluyor. O zaman dinleyince dedik vay be, sese bak abi ne güzel okuyor falan. Piramit FM hala var. Aa öyle mi? Mutlu oldum. Yerel bir radyoydu ya da bölgesel. Çok dinlenirdi yani. Piramite piramite piramite FM. Çok güzeldi ya. Valla. Ben size hikayeyi anlattım mı bilmiyorum. Ben ilk bu radyo mevzusunu İzmit'te bir radyoya başvurarak. Ya çok kısa, böyle asistan bile değil. Yani getir götür. İşte radyodakileri işte çay, bisküvi, dışarıdan bir şeyler alan çocuk. Asistan bile değildik yani. Öyle stüdyo falan gireyim. Öyle çok zor işlerdi o işler yani. Radyonun jingle'ın hikayesini size anlatmıştım. Başladığım radyonun adı Şirin'di. Radyo Şirin İzmit'te. Ben onu da bilmiyorum var mı yok mu. Şimdi üst tarafta Radyo Şirin var. Alt tarafta da Şirin Sürücü Kursları var. Aynı firma. Yani aynı kişiye ait. Sahibi aynı kişi. Diyorlar ki ya radyoyu kurduk. Bir jingle yapacağız ama ya öyle bir jingle yapalım ki sürücü kurslarımızın da reklamı olsun.
1: Nasıl ya?
0: Yapıyorlar biliyor musunuz? Radyonun jingle'ı şöyleydi. Radyo Şirin. Meslek tahmini için iki dinleyici lazım. WhatsApp'tan ben müsaitim derseniz bağlarız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: girdi ve gol! Harikasınız, harikasınız. Bitir, uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
2: Next. Baba bu ne bayramı?
3: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
4: Damat. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
6: gelecek. Evimde divan hep var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan ev var.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de. Ne iş?

0: Kullanmanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Fatih abimiz geldi. Fatih Bey için merhabalar.
1: Merhaba abicim, merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler, teşekkürler. Yanımda sağ olun, taş gibiyiz efendim. Siz nasılsınız?
1: İyi, hamdolsun.
0: Yusuf bir de geldi. Yusufçum merhaba.
2: Merhabalar.
0: Merhaba Yusuf. Ne oldu oğlum? Bir şey, yasa dışı bir şey mi yapmadın bağlanmadan önce? Ürkek bir ses tonuyla bağlandı. Yusuf, hoparlör varsa kapat, kulaklık varsa çıkar.
2: Evet,
0: hemen kulağına al telefonu. Fatih abi senin için de aynısı geçerli. Şimdi Fatih abimizin mesleğini bulmaya çalışacağız. Çok vaktimiz yok, acele etmemiz lazım. Yusuf, Şevval, ben üçümüz sorular soracağız. Dinleyicilerimiz bulacak. Doğru cevap veren ilk ve yüzüncü dinleyicimiz tişörtü kazanır. Hazır mıyız babalar?
2: Tamam.
0: Hadi o zaman başlayalım. İlk soruyu soruyorum o zaman. Fatih abicim, bu işin okulu var mı?
2: Var. Şu anda var. Eskiden yoktu, şu anda var.
0: Şu anda var.
3: Peki bu işi yaparken bir şey giyiyor musunuz? Özel bir şey.
2: İsteğe bağlı.
0: İsteğe bağlı. Yusuf, soruyordum. Mevzu yeni öğrendi. Tamam. Yusuf, sor canım.
2: Bu işi bitirmek için üniversite gerekiyor mu?
0: Oğlum sordum ya, aynı soru. Okul var mı dedim ya. Başka bir şey sor Yusuf'cum.
2: Bende çok yarışı fikirler yok Fatih abi.
0: Düşün o zaman, ben sorayım sen düşün.
2: Yusuf, olur, olur.
0: Fatih abi, bu işi yapan insanların daha çok neresi, evet, ağrıyor?
2: Genelde sırtları ve...
0: Oturduğu bölge.
2: Evet.
0: Evet, oturduğu bölge diyelim.
3: Peki elinizde bir şey tutuyor musunuz bu işi yaparken?
0: Ya da iki, evet, elinizde mi tutuyorsunuz?
2: Evet, evet, iki elimizde, iki elimizde.
0: Tamam. Yusuf, geldi mi aklına bir şey?
2: Geldi.
0: Sor.
2: Bu işi yaparken oturmak zorunda mı kalıyoruz, ayakta durmak mı?
0: Oğlum sorduk. Yok, sormadık, sormadık. Sormadık. Sormadık. Hadi abi, ayakta mı, oturarak mı?
2: Oturarak.
0: Uzmanlar ayakta tavsiye ediyor. Ben sorayım uzman. Fatih abicim, bu işi yapan, efendim, bu işi yapan insanlar çok mu uyur, az mı uyur?
2: Genelde şeyine göre.
0: Neyine?
2: Duruma göre, duruma göre.
0: Duruma göre.
3: Peki bu işi yaparken bir yerden bir yerlere gidiyor musunuz?
2: Doğrudur.
0: Müsaitiz. Doğrudur. Yusuf'cum, geldi mi aklına yavrum?
2: Geldi. Bu gece, gece mi, şey, bu iş gece mi yapılır, gündüz mü? Gece de gündüz de.
0: Her türlü. Oo, diyor. Havada karada diyorsun değil mi Fatih abi?
2: Evet, evet.
0: Havada,
2: evet,
0: karada. Fatih, peki. Evet. Fatih abicim, peki bu işi yapan insanlar, evet, sinirli midir, sakin midir?
2: Vallahi kişiye göre değişiyor.
0: Sinirlidir abi. Kişiye göre değişmiyor. Ben sakinliği görmedim çünkü. Bakayım bilen var mı? Vallahi var, biliyor musun? Arkadaşlar, biz detay istiyoruz bu arada. Mesela atıyorum, öğretmense öğretmen yazmanız bize yetmiyor.
3: Evet.
0: Kimya öğretmeni falan. İşte mühendisse mühendis değil, makine mühendisi falan yazmanız lazım. O yüzden detaylı yazmanızı istiyoruz. Yani şuysa şu. Kimde sıra?
3: Ben de sıra. Bu işi kadınlar yapıyor mu?
2: Evet, başladı.
3: Aa.
0: Ama memnun bir ses tonuyla söyledi.
3: Evet,
0: ne kadar
3: güzel.
0: Şöyle de diyebilirdi. Başladı ya. Vallahi başladı ya. Fatih abi, memnun musun bu durumda?
2: Yerine göre Fatih abi, yerine göre.
0: Ben hiç denk gelmedim bu arada.
3: Ben de.
2: Ya şöyle söyleyeyim şimdi.
0: Dikkatli ol, dikkatli ol, kopya verme.
2: Karşılaşıyoruz. Bazıları çok güzel. Hani ben
0: güzelden kasıt ne abi orada? İyi kullanıyor.
2: Bazısı da çok zorluyor kendini. Yardım etmemiz oluyor. O şekilde bile gene de olmuyor.
0: Olmuyor. Bilen var, bayağı var bu arada. Bilen var. Acil doktoru. Yok, değil değil. Ya acil, kadınlar da yeni başladı acil doktoru olabilir mi sizce? Cevaplara bakıyorum da WhatsApp'tan.
2: Pekala Fatih abi, şey diyeceğim.
0: Buyur.
2: Cevaplarda baş harfini söyleyen, beş harfini söyleyebilir misin bana?
0: Yo yo, bildiler abi. Ben görüyorum senin mesleğini burada. Sorun, tamam, yok. Sorun değil. Yusuf, var mı soru aklında?
2: Var.
0: Sor.
2: Bu iş yapıldıktan sonra bir ürün mü elde edilmiş olunuyor sonuçta? Ürün mü elde? Yok.
0: Değil.
2: Elde
0: ben de şey soracak zannettim. Bu iş yapıldıktan sonra duş zorunlu mu falan?
2: Tabii ki. O yerli zamanlarda oluyor.
0: Bizim işte zorunlu mesela abi, biliyor musun? Mutlaka eve gidip bir sıcak
2: bizim
0: ya çünkü.
2: Bizim işte de öyle. Bizim işte de öyle.
0: Duş zorunlu.
2: Ama
0: duş.
2: Yerine göre tabii, yerine göre.
0: Yerine göre, yerine göre. Peki. Yusuf'cum, bir tahminin var mı? Ne iş yapıyor olabilir Fatih, günaydın?
2: Bir otelci olabilir mi?
0: Puh, sana yazıklar olsun be. Ne otelcisi lan? Bir tane daha sor, düşün, şey yap bakayım, tahminde bulun bakayım.
2: Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Gelmedi. Yok, hiç alakası yok.
2: Ufak bir ipucu verelim mi Fatih
0: ya
2: abi?
0: Bırak, bulamasan Allah'ından bulsun ya. Yusuf sen ne iş yapıyorsun paşam?
4: Öğrenciyim.
0: Aa, nerede?
4: Bakırköy'de.
0: Lise mi?
4: Yok, ortaokul.
0: Oğlum ses üniversite geliyor ya. Yusufçum.
4: Efendim?
0: Yaş kaç?
4: 13.
3: Nasıl ya?
0: Şevval nasıl başarıyorsun bunu ya? 18 yaş sınırı var. Yaşını sormadın bu çocuğa ya.
3: Öğrenciyim deyince üniversite gibi ya.
0: Ses çünkü öyle geliyor değil mi? Fatih abi Yusuf'un sesi öyle gelmiyor mu ya? Böyle evet, üniversite,
2: biraz
0: lise son.
2: Fatih abi biraz evet. Geliyor, doğru söylüyorsun.
0: Yusuf'cum erken diye erken 20'si kardeşim. Ses maşallah. Ama yok iyi adapte oldu programa. Hiç 13 yaşında gibi değil yani. Hiç maşallah değil. Maşallah. Ama abi gurur duydum şu anda bak. Fatih abi kaç yaşındasın?
2: 45.
0: 45 yaşında bir adam. 13 yaşında bir genç kardeşimiz. Ben de 40 yaşındayım. Şevval kaçsın?
3: 26.
0: Her yaşın programı yemin ediyorum. Allah yarın.
2: Süpersiniz Fatih abi.
0: Estağfurullah.
2: Süpersiniz.
0: Estağfurullah.
2: Sabahları da dinliyorum sizi.
0: Süper olan
2: zaten
0: sizsiniz.
2: Zaten şöyle söyleyeyim. Özellikle siz sırf dinlemek için bir saat önceden kalkıyorum. Dinliyorum tamam diyor. Çıktım. Çıktı diyorum bizim iki manyak gene diyorum. Süpersiniz.
0: Bu bir övgüydü. Sağ ol Fatih abi. Eyvallah.
2: Evet. Süpersiniz.
0: Var olun siz süpersiniz. Hemen mesleğini söyleyelim o zaman abimizin. Abimiz ne iş yapıyor? Abimiz tır şoförü kendisi efendim. Korn, arabada mısın şu an? Şey, tırda mısın?
2: Evet evet.
0: Hadi şu havalı kornayı bir duyalım öyle kapatalım.
2: Bir dakika. Duyuldu mu?
0: Yok be zayıf geldi
2: çok
0: ya. Çok havalı değil. Abi havalı değil havalı. Korna da havalı değil.
2: Ya biraz şey eski tip benim.
0: Ya bana şu lazım. Da da da da da da da da da. O gelmedi. Neyse sağlık olsun. Fatih günaydın ve Yusuf Turşin. Değil mi? Doğru mu söyledim? Yusufçuk
2: evet, evet.
0: İyi ki bağlandınız. Alkışlarla uğurluyoruz. Görüşmek üzere efendim.
2: Fatih abiciğim iki tane sticker istiyorum eğer mümkünse ya.
0: Ya senin köpeğin olsun. Köpeğin olsun. Tırını yapıştıracak mı? Şevvalcığım halledersin.
2: Ben de tişört istiyorum.
0: Ama tişörtün bir tane kaldı Yusuf'um be.
2: Canın sağ olsun
0: sana,
2: abi. Ben
0: ama böyle dersen ağlarım oğlum. Tamam bir tane Yusuf'a tişört. Fatih abimize sadece sticker.
3: Tamam.
0: Tişört evet. Dese tişört gönderirdim.
2: Canın sağ olsun, canın sağ olsun.
0: Alkışlarla uğurluyoruz babalar. Görüşürüz, var olun. Eyvallah. Reklamlardan sonra final.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
6: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
7: Bu banka benim.

Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun...

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'le yaşamayı seveceğim.
2: Bir, iki, üç, Migros yemek, bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında. Pilot garaj, oto
3: ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
4: Chery.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam ediyor.
5: Hayır, devam etmiyor. Sonuna geldik. Büyüklerimin ellerini öperim, küçüklerimin gözlerini de eşlik ettiniz, yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederiz efendim, büyüklüğünüzdür. Şimdi Uğur demişken, Uğur Motorlu Araçlar demişken, bir de bizim Uğur Derin Dondurucumuz var. Uğur'dan mutfaklarını yenilemek isteyenlere bir kampanya var. Hemen onun altını çizeyim, çok önemli. Niye? Mesela Ankastre ocağınızı ve Ankastre fırınınızı alacaksınız ya, tam 9170 lira değerinde UAD 6031 davlumbazı hediye kazanıyorsunuz efendim. Evet. Bu fırsatı kaçırmayın, detayları vereceğiz. İşte yarın da vereceğiz, önümüzdeki hafta detayları vereceğiz. Bir tane daha söyleyeyim. 12'lik orta ölçekli klima alanlara tam 9545 lira değerinde USP 2000 su sebil hediye ediyorlar. Bitti mi? Hayır efendim, biter mi lütfen? Uğur'dan bahsediyoruz. Öyle hemen bitirir mi? Diğerleri 3 yıl 5 yıl garanti yapıyor. Uğur'da 7 yıl var. Ya daha yeni toplantı yaptık. Niye 7 dedim? 3 yapsanız da biz anlamazdık onu dedim. Vicdanımız rahat etmez dediler. Böyle yerli ve milli marka olmasının güzellikleri efendim. Alışverişin en kazançlı anı Uğur'da efendim. Seçili X-Large ve XX-Large No Frost buzdolaplarında dev bir kampanya var. Nedir? Şöyle, büyük hacimli buzdolaplarından birini aldığınız zaman da 16.425 lira değerinde UED 3087 derin dondurucuyu da ücretsiz kazanıyorsunuz. Fırsatları kaçırmayın efendim. Kampanya 15 Haziran'a kadar geçerli. Onu da altını çizmiş olalım. Yani yaklaşık önünüzde bir 4 gün kadar bir süre var. Fırsatı değerlendirmek lazım. Veda ediyorum. Şevval'cim çok sağ ol.
6: Siz sağ olun.
5: Bir aksilik olmazsa yarın sabah tekrar buradayız. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
4: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
7: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
8: Benim bankam iş bankası.
4: Reklam.
9: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yap.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0

Akka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Akka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Akka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da

0: yapabilir ya da 0850 399 2250
1: TR'de. Kaçırmayın.
2: Temiz tuvalet.
1: Taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detay.
3: Puan.
0: Ya da 0850 399 2250
1: TR'de. Kaçırmayın.
2: Temiz tuvalet.
1: Taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detay.
3: Puan.
1: Hediye.
3: Uygulamayı.
4: Mobilya alışverişlerinizde 8500

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, garibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Reklam.

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
2: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. 11 Haziran 2026 günlerden Perşembe.

0: Ve Serdar yayında başlar. Serdar yayında başlar sevgili dinleyenler. Saatler 22.06. Bu denizde...
1: Adem Kılıçalan.
0: Ne haber?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Teşekkür

0: teşekkür ederim. Eğer senin için de uygunsa o zaman şöyle bir şey diyelim mi bugün? Dünya Kupası'nın başlamış olduğu şu dakikalarda Dünya Kupası'nda bizi temsil eden A Milli Futbol Takımımıza gelsin bugünkü yayın.
1: Gelsin.
0: Gelsin mi?
1: Tabii ki de.
0: Yaz. A Milli Futbol Takımımıza geliyor bugünkü yayın. Tamam mı? Dünya Kupası'nın başladığı bu günlerde.
1: Tamamdır.
0: Öyle bir radyo programı düşünün ki dünyadaki bütün önemli olaylarla aynı anda başlıyor.
1: Bir de bir şey diyeyim mi? Çok enteresan. Yani 22'de başlayan Dünya Kupası ilk galiba. Yani ya, bizim saatimizde ya. Türkiye saatiyle.
0: Şimdi dışarıdan mesela baktığın zaman gecenin saat 10'u ya dersin değil mi?
1: Evet.
0: Gecenin saat 10'u dersin. Geriye dönük bak, günümüzde de bak. Dünyadaki bütün önemli olaylar Serdar Yayında saatinde oldu sevgili dinleyenler. Yani. Şükür. Evet, Dünya Kupası'nın başlamış olduğu şu dakikalarda, hani daha 1,5 dakika oldu Dünya Kupası başlayalı.
1: Evet.
0: Meksika, Güney Afrika mı? Güney Kore neydi?
1: Güney Afrika mı bilmiyorum, bakmam lazım.
0: Baksana bir.
1: Hemen bakıyorum.
0: Evet, bir bak bakalım. Evet.
1: Evet.
0: Futbol muhabbetleri başladı sevgili dinleyenler.
1: Dünya Kupası'nın farklı bir havası var bence.
0: Olur olur, bize bugün değilse bile yarın yapıştıran olur. Aa, futboldan bahsetmeseniz mi artık filan diye. Ya dünya bunu konuşuyor sevgili dinleyenler yani. Dünya.
1: Bu arada Meksika, Güney Afrika, evet.
0: Meksika, Güney Afrika.
1: Doğrudur.
0: Bugün sabah 5'te filan da maç var galiba değil mi?
1: Var.
0: Bundan sonra her gün var değil mi artık?
1: Her gün var.
0: Her gün var.
1: 30 gün boyunca.
0: Her gün var. Bizim maç pazar sabahı.
1: Bizim maç evet pazar sabahı 7 diyebiliyorum.
0: Ahey ahey ahey ya. Allah.

0: 0530 o nasıl pas ya? 0536 901 8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 0536 901 8902 sevgili dinleyenlerim. Sabahtan bu saate radyonuz Alem FM hep yanınızda. Sabah saat 7-9 kafa açan uzman değerli abilerim Umut Bezgin ve Fatih Yıldırım'la. Sonrasında birbirinden güzel şarkılar. Saatler 16'yı gösterdiğinde ben Deniz Serdar Gökalp ve Serdar Trafik'te 18'de Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Sonra yine şarkılar saat 22'de Serdar yayında. Kepenkleri kapatıyoruz sevgili dinleyenlerim. Evet. Yine bak gördün mü? Ama işte şey olmuş, samimi değil artık. Hani ben dedikten sonra yapıştırdınız samimi. Yine daha futbolun F'sinden bahsetmedik çünkü. Dünya Kupası başladı dedik sadece. Hani rahatsız oluyorsanız da içeride maç seyreden kocanıza sarın efendim, bana değil. Anladın mı? Orada. Kocan içeride şimdi maç seyrediyor, bir şey diyememişsin, gelmişsin burada diyorsun ama yüksek ihtimal şaka yapıyor çünkü daha futbolun F'sinden bahsetmedik. Evet. Onun için samimi değil yani, anlatabiliyor muyum? Bu bir. İkincisi, gerçekseniz de bana değil efendim, kocanıza. Kocanıza seyrediyor çünkü maçı. Bir de milli takım da orada. Sonuçta dünyada bunu konuşuyor değerli dinleyenler. Siz bir şekilde dizi falan seyredebilirsiniz, ne diyeyim. Yani. Ama yine kulak bende. Yanlış mı?
1: Öyle.
0: Evet, dizi de seyretsen kulak bende, maç da seyretsen kulak bende. Bak burada bu kadar insan var yani.
1: Bence kulak çok önemli.
0: Değil mi? Evet. Bir de senkronize çalışmalı kulak. Sadece duyunca olmuyor.
1: Anlamak da lazım.
0: Oo ne dedi?
1: Bana mı dedin diye düşündüm de o yüzden.
0: Oo ne dedi? Sana dedim oğlum tabii, kime evet, diyeceğim başka?
1: Aramızda bir cam var, adam bizi dinlemiyor.
0: Evet, benim misin? Burada yapıştırdığım başka birisi var mı yani?
1: Yok, yapıştırmalarını seviyorum.
0: 0536 901 8902 0536 901 8902 sevgili dinleyenler, radyomuzun WhatsApp numarası. Ya da Twitter Serdar Gökalp, ya da Twitter Serdar Gökalp sevgili dinleyenlerim. Milli maç günü siz yayında mısınız? Yok efendim, gençler yapacak. Onları yaşındayken de ben yapıyordum. Onun için yok yani, gençler yapacak yani.

0: Erkeğin bana yapıştırdıysan. Yok efendim sizde ne işim olur? Ha, öyle de olmadı ama değil mi?
1: O da olmadı.
0: Yo sizi ilk defa görüyorum, merak etmeyin yani. Erkekseniz ben de erkeğim efendim. Evet canım, bir erkek olarak erkekle ne işim olur değil mi?
1: Yani.
0: Yani sen bakma şimdi günümüzde böyle şeyler normal gösterilmeye çalışıyor. Bunlar normal şeyler değil sevgili dinleyenler. Hani bir erkek olarak tabii ki de kadınlarla ilgileneceğim. Bir kadın

0: olarak tabii ki de kadınlar erkeklerle ilgilenecek. Normal olan, yaratılıştan beri normal olan bu. Değil mi kardeşim?
1: Aynen öyle.
0: Ha, yaratılıştan beri normal olan bu. Şimdi bu anormal, başka şeyler normalmiş gibi normalleştirilmeye çalışıyor. Sakın taviz vermeyin.

0: Abi geçen gün baktım bir aydır Fortnite'a girmiyormuşsun. Bir aydır doğrudur yani girmiyorumdur evet. İş güç olunca girmiyorum. Sana çok acı bir şey söyleyeyim madem.
1: Söyle.
0: Ben dün mü telefon şakası yaptım? Ne zaman yaptım telefon şakası? Dün mü evvelsi gün mü?
1: Dün değil ondan önceki gün.
0: Dün değil ondan önceki gün. Şimdi ben sesi ayrı, görüntüyü ayrı şey yapıyorum, alıyorum. Hani ses kalitesi çok daha iyi olsun diye önümdeki cihazları dibine limitine kadar kullanıyorum. Sonrasında görüntüyle ses birleşiyor. Hani değerli dinleyenlerim ses daha kaliteli olsun diye. Yani öyle sesi kameradan ya da cep telefonundan falan kaydetmiyoruz. Hani yapıştırıyorlar ya bize. Ses çok kaliteli ya adam yanında falan diye. İşte bu sebepten dolayı sevgili dinleyenler ses daha kaliteli olsun diye. Bunu da bir hafıza kartıyla alıyorum. Hafıza kartıyla ve bakmadığım son bir yer kaldı. Orada da değilse yeni yaptığım telefon şakasını kaybettim. Görüntü var ses yok. Görüntü
1: hafıza
0: var
1: kartı mı kayıp?
0: Hafıza kartı yok.
1: Kötü oldu ya. O kadar uğraştık.
0: Hafıza kartı yok. Yani...

0: Ya abi Özlem Tekin nerede ya demedin demiş efendim. Ya birkaç kere dedim çıkmıyor ortaya, onun için bilmiyorum yani. Nerede acaba Özlem Tekin? Nerede harbiden Özlem Tekin?
1: Hiç bilmiyorum.
0: Şebnem Ferah nerede? Onu biliyorsun, arkadaşın.
1: Konser... Evet, en son bir konser organizasyonu düzenledi.
0: Evet.
1: Sonra dinlendi. Bir daha yapacak mı bilmiyorum.
0: Bir daha yapacak mı bilmiyorsun.
1: Haberim yok.
0: Anladım kardeşim. Niye sana çok böyle inanılır şekilde bakmıyorum ben?
1: Bana inanmıyorsun çünkü.
0: O yeni olan bir şey değil ki ama ben.
1: Hep olan bir şey.
0: Evet, bayağıdır inanmıyorum.
1: Bu arada sana. Dünya Kupası'nın ilk golü geldi.
0: Geldi mi?
1: Evet.
0: Birileri yerde röboşata falan mı oldu yoksa?
1: Ceza sahasının içerisinden Meksika golü atıyor.
0: Meksika golü atıyor. Evet. Ceza sahasının içerisinden.
1: Ya ilkler önemli bence. Şu anda ilk yaşandı. Dakika 8.
0: İlk golü Meksika attı. 8. dakika.
1: Doğrudur, evet.
0: Bak yani şey ne denir ona? Yarın öbür gün bir bilgi yarışmasında sorulabilir. 2026 Dünya Kupası'nın ilk golü kaçıncı dakikada atılmıştır filan diye.
1: Sorulabilir.
0: Sorulabilir değil mi?
1: Evet.
0: Evet, sorulabilir yani. ...0536-901-8902... ...0536-901-8902... ...sevgili dinleyenler...

0: Birkaç dinleyicim bazı şeyler yazmışlar sevgili dinleyenler deminkinden sonra. Yani yazdığınız gibi dilim döndüğünce anlaşılabilir şekilde cevap vermeye çalışayım efendim. Hani anlaşılır şekilde. Herkesin tercihine sonuna kadar saygım var. Tıpkı benim de tercihime sizin saygı duymanızı istediğim gibi. Sevgili dinleyenlerim. Yine diyorum, bir erkek olarak yaratılıştan beri erkek kadına ilgi duyar. Kadın erkek. Bunu ben icat etmişim gibi birkaç kişi kızmış şu an bana. Beni alakadar etmez sizin şeyiniz, tavrınız, tercihiniz, öyle diyeyim. İnanın ki alakadar etmez beni. Hiçbir şekilde ilgilenmiyorum. Sonuna kadar saygı duyuyorum. Benim fikrime de saygı duymanızı rica ediyorum. Bu kadar. Benim başka bir şey yok bende yani. Hani o işin polemiğinin yeri burası değil bence yani. Yine Twitter gerginliği var birkaç kişinin üzerinde. Sanki yanlış bir şey söylemişim gibi. Hani, sanki ben icat ettim bunu Adem az önce. Erkekler kadınlara ilgi duysun. Ben böyle icat ettim falan. Bu, yanlış bir şey diyor muyum? Yaratılıştan beri bu böyle değil mi?
1: Evet yani.
0: Yani. Diğer fikirlere ben saygım eyvallah. Tamam saygı eyvallah. Ama siz de benimkine duyarsanız güzel olur yani. Siz de benimkine duyarsanız güzel olur.

0: Bütün Lig Radyo'yu yayına bağlayalım mı?
1: Bağlayalım.
0: Durduk yere böyle.
1: Bağlayalım.
0: He?
1: Ne olacak sonuçta bizim radyomuz.
0: Önce radyodaki kel adamı bağlayalım, ne dersin?
1: Olur.
0: Sarper. He?
1: Olur, bağlayalım.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Öyle diyorum.
0: Tam da maç saati arıyoruz yani.
1: Evet.
0: Yani dur bakayım nerede? Şuradan. Evet. Tamamdır. Dur bakayım. Bu açmaz, ben sana söyleyeyim.
2: Alo.
0: Alo.
2: Kiminle görüşüyorum?
0: Oğlum senin şirket numarasından bu saatte kim arar?
2: Aa, Serdar abi.
0: Evet, radyodaki kel adam.
1: Aa.
2: Yayında mıyız?
0: Ya yani ben oğlum, benim adım Serdar, yayında.
2: Anne yayındayız, biraz sessiz oldum.
0: Aa, annem mi yanında?
2: Evet, annem geldi memleketten abi.
0: Öperim ellerinden kardeşim.
2: Sağ olasın abicim, teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah. Şimdi Lig Radyo'nun başarılı bir programcısı olarak Dünya Kupası'nın başladığı şu dakikalarda sana sormak istiyorum. Dünya Kupası favorin kim?
2: Sevgili abim, üçlü kanepeye uzandım şu anda. Meksika Güney Afrika maçında, açılış maçında karşıma açtım. Favorim de bu noktada duygusal davranacağım tabii, işin duygusal kısmında. Türkiye demek içimden geçiyor ama İspanya'nın da çok güzel futbol oynadığını ve son Avrupa şampiyonu olduğunu da hatırlatmakta fayda var.
0: Şimdi,
2: o yüzden
0: sayın abim,
2: Fransa ve İspanya karşısında gidiyorum doğrusu.
0: Şimdi sayın kardeşim benim, şöyle söyleyeyim ben sana. Sen üçlü koltukta uzanıp maçı seyrederken birileri burada yayın yapıp gemiyi yürütüyor.
2: Abi aynı şekilde de sen sabah uyurken ben de sabah 5.30'da kalkıp oraya gemiyi devam ettirmeye geliyorum.
0: Ama şimdi şöyle bir olay var. Sen bunu kaç senedir yapıyorsun, ben bunu kaç senedir yapıyorum.
2: Herhalde, tabii ki de. Ellerinden öperim.
0: Estağfurullah, elim dolu. Şimdi diyorsun ki duygusal anlamda Türkiye, ama diyorsun ki İspanya'yı da es geçmemek lazım. Doğru mu?
2: Duygusal anlamda kesinlikle Türkiye, ama bak biraz daha pragmatik bakmam gerekiyorsa milli takımımıza. Abi turnuvada nereye gideceğimiz hiç belli olmaz. Öyle söyleyeyim sana. Yani şuradan bir grup birinciliği çıkarırsak, ki ben grup birinciliği çıkaracağımı düşünüyorum. Grup birinciliğinde çeyrek finale kadar yolumuzun açık olduğunu, yani turnuva ağacına baktığım zaman yolumuzun açık olduğunu söyleyebilirim. Geçen gün de abi turnuva ağacına, yanlışlıkla soy ağacımıza baktığımız zaman yolumuz açık, Türkiye'nin yolu açık dedim yanlışlıkla. Onu da bir dipnot olarak düzelteyim dinleyicilere.
0: Ne oldu, hemen düzelttiler mi?
2: Hemen düzelttiler. Kaçmıyor abi kimseden bir şey yani. Alt tarafı turnuva ağacına soy ağacı demişim. Ne olmuş yani?
0: Yani doğru. Çocuk doğru diyor sevgili diye. Üstüne gitmeyelim ya. Çocuk doğru diyor yani.
1: Soyumuz da sonuçta başarılıydı geçmişlerde. Gayet de doğru bir şey de demiş olabilir.
0: Evet yani. Bir de şöyle bir olay var. Ya niye bu kadar büyütülüyor sonuçta? Yanlış yapabilirsin. İlla yayıncı yanlış yapmayacak diye bir şey. Bu yani dünyada insanlar yayında yanlışlıkla neler dediler ya.
2: Kesinlikle abi. Sen ya, daha tecrübelisin, bilirsin.
0: Neler? Yok, ben demedim de. Yani
1: ya ben de...

0: Şimdi belki de kesmiştir.
1: İşte onu diyor, ben de Adem'i diyor. Bu Adem var ya, bu Adem. Neler dedi biliyor musun yani bak.
2: Abi yakın şahidiyim, merak etme neler dediğini.
1: Bilmiyorum. Vallahi billahi yani. Neler dedi yani. Peki Sarper'cim teşekkür ederim. Öpüyorum seni. Görüşürüz kardeşim.
2: Ben teşekkür ediyorum herkese. Selamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler abi. Radyodaki kel adam. Görüşürüz. Öpüyorum. Görüşürüz. Sağ ol. Oğlum Sarper bizim, neyin fotoğrafını işaretliyorum?
0: Hayır, fotoğraf demedim ki. Yani neyin? Çekim yapayım mı açısından?
1: Otur otur. Bizim tamam. Bütün radyo, bütün personeli bağlayacağım. Haluk abiyi bağlayayım mı? İnşallah duvarla uğraşmıyordur ama.
0: Yani şu an işi yoksa olur.
1: İşi yoksa olur mu diyorsun? Evet. Oğlum Lig Radyo'nun hepsi şu anda şeydedir, ekran başındadır.
0: Tabii canım, şu an maça bakıyorlar.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsi evde, yayında kim var Lig Radyo'da?
0: Şu an Muhammed var galiba.
1: En yeni başlayanı koymuşlar yani. Anladım.
0: Evet.
1: Şuradan. Evet. Evet. Şuradan. Merhaba, erkeğim, kadınlardan hoşlanıyorum yazmış. Tamam efendim, bana niye belirtiyorsunuz, aşk olsun. Haluk abi açmıyor, başına geleceği biliyor, bu saatte ben ararım çünkü.
3: Efendim?
1: Haluk abi.
3: Efendim?
1: Merhaba abi.
3: Merhaba.
1: Bir ziyaretçi geldi de sizi soruyor.
3: Ne alaka ya?
1: Güvenlikten Abbas ben.
3: Ha Abbas, ben şey değil, şirkette değilim ki.
1: Abi illa sizi soruyor, gel demişsiniz.
3: Olamıyor şey ya.
1: Bir saniye. Bir saniye.
3: Tamam.
1: Ertan Bey'di değil mi sizin adınız?
0: Evet, Ertan Bey.
1: Ertan Bey, Haluk Bey yokmuş yalnız şu an.
0: Ama bekliyordum yani, görüşmek istiyordum yani.
1: Haluk Bey, tamam. bir saniye Ertan Bey. Bir
3: tamam.
1: Saniye. Bir saniye Haluk abi, Haluk abi bir
3: tamam.
1: Saniye. Haluk abi arkadaş, birazcık sıkıntılı bir arkadaş.
3: Nasıl sıkıntı?
1: İlla Haluk Bey'i göreceğim diye 3-5 kişi gelmişler. Yani müdahale edelim mi?
3: Ya edin de, nasıl bir tip, ne, nasıl sıkıntılı dediğin böyle şey mi?
1: Abi şöyle hani söyleyeyim. Bir saniye birazcık daha uzaklaşayım. Bir dakika. Necat sen baksana. Haluk abi. Bir dakika. Abi kumaş pantolonun altında terlik giymiş.
3: O ne lan? Ertan. Tanımıyorum ki öyle birini.
1: Abi galiba yayında bir şey söylemişsiniz de onunla ilgili gelmişler galiba.
3: Hani ne demişiz?
1: İnanın bilmiyorum abi. Birazcık sıkıntılı bir arkadaş. Ya biz müdahale edeceğiz ya polisi çağıracağız. Ben size bir haber vereyim dedim.
3: Haber ver, polisi falan çağır yani. Ne demişiz yayında?
1: Sorayım mı abi?
3: Sor bakayım, neymiş?
1: Bir saniye. Abi gitmeyeyim yanlarına şimdi de. Seninle konuştuğumu tamam. Anladılar çünkü. Siz tamam. Ben ne diyeyim abi? Gelmeyecek Haluk abi diyeyim.
3: Yok, gelmeyeceğim canım. Ne alakası var yani? O tanımadığımı etmediğim kimseler.
1: Telefonunuzu falan isterse.
3: Yok.
1: Haluk abi.
0: Haluk abi gelecek mi Haluk abi?
1: Haluk abi.
3: Ha.
1: Serdar ben yok. Abi Serdar.
3: Serdar, ha söyle Serdar, ha.
1: Abi no hemen nasıl diyeyim? Ya Haluk abi ya.
3: Ha canım.
1: Ve işte Lig Radyo'nun çiçeği, abisi, her şeyi. Ve işte Haluk Kesim karşımızda. Haluk abi iyi geceler, ne haber?
3: İyidir canım, senden ne haber? Ben... Beni de mi yedin yani?
1: Abi estağfurullah, ses tonundan bana altta neler dediğini şu anda ben şey yapıyorum şimdi. Ben anlıyorum
3: ben,
1: abi.
3: Ben seni var ya, getirdim oğlum, getirdim.
1: Haluk
3: o
1: abi.
3: Pantolonlu ve terlikli yalnız.
1: Haluk abi, şimdi... Ha. İşin bilirkişisi sizsiniz. Dünya Kupası'nın başladığı şu dakikalarda Lig Radyo'dan abilerimize, kardeşlerimize telefon açıp canlı yayında bir sormak istedik. Şimdi kime sorsak tabii ki duygusal anlamda, hani bana da sorsan milli takımımız diyeceğim. Hani Türkiye diyeceğim. Onun için sence favori ikili diyorum. Çünkü kime sorsak evet bizim takımı söyleyecek doğal olarak.
3: Hani... Yok ben söyleyemeyeceğim yani öyle bir... Benim çünkü şeyim yok yani... ne derler ona, ben hiç, bana o Ertan'ın da gıcık olmasının sebebi bu olabilir herhalde.
1: Ertan'ın
3: biliyorsun Beşiktaşlı olmama rağmen Beşiktaş'ı böyle bazen favori göstermeyip veya olmaz demem dediğim yüzünden çok başım derde giriyor. İspanya tabii ki. Yani İspanya'yı yenme ihtimali yok.
1: Sarper yani de öyle dedi abi, biliyor musun? İspanya çok dedi, favori dedi yani.
3: Yani hayır, İspanya'yı böyle geçebilmeyi, hani dünyada insan evlatları bunu yapamaz. Ha, gelir böyle bir uzaylı gelir, bir şey gelir. Efendim bir mucize olur, bir şey olur. Tabii ki olur.
1: Haluk ama, abi yalnız çok affedersin kesiyorum ama çok uzaylıyı dünyaya indirdik ha. Onu da söyleyeyim yani.
3: Ya yavrum istediğin kadar indir. sonunda İspanya. Yani adamları insan evladı çünkü.
1: Ha, insan evladı değil o kadar diyorsun yani.
3: Ya o kadar.
0: Ama gözü burnu var ama nasıl değil?
3: Yani yok onlar reptilian. Bak şeyler böyle şimdi düz dünyacılar kızacak bana. Ama onlar...
1: Aman abi vallahi bizi derneğinden dinliyorlar. Dernek başkanı falan yayına bağlanıyor. Bak ne olur benim başıma hiç açma Haluk abi.
3: Vallahi ben anlamam kardeşim.
1: Vallahi bak senin Ertan şeyle terlikle geldi. Benim bir arkadaşım var düz dünyacı. Vallahi donla gelir bak buraya. Terliği de bırak.
3: Oğlum düz dünyacılara karşı benim şeyim var. Şerbetim var. Ben her türlü tartışırım. Ya ben onlara çok çalıştım o konuda. O anladım. Konuda çok çalıştım. Ben sana söyleyeyim bir gün şey yaparız. Onun tartışmasını yaparız. Antarktika'daki gizli üste bile götürürüm ben onları. Sen merak etme.
1: Anladım abi. Antarktika'da gizli üs var diyorsun Haluk abi.
3: Aa sen ne diyorsun? Antarktika'nın etrafında aslında kimsenin görmemesi gereken buzlarla çevrilmiş olan özel bir alan var. Bir de Tibet'te kapısı daima kilitli ve o kilitli çemberli taştaki bir taşın altında anahtarı.
1: Haluk abi sensin değil mi? Ben kimi aradım? Haluk. Benim başka birini mi aradım?
3: Sen yersen ben de seni çok yerim.
1: Anladım. Yok yani... abi ben yani... Şimdi ne diyeyim samimiyetine dayanarak abimsin mi? Haluk abi delirmişsin deyip kapatamıyorum dinliyorum işte.
3: Yok ya işte aynen abi kafayı yemişsin falan diyemiyorsun tabii ki. Ben sana söyleyeyim canım İspanya diyorum ya insan evladı değil bunlar. İspanya rahat rahat böyle elini kolunu sallaya sallaya finale kadar gider. Ha finalde biz olur muyuz çok zor bir ihtimal ama... Bizim en azından bir yarı finale falan gelmemiz, çeyrek finaller çok güzel bir şey. Yavaş yavaş bazı şeyler olacak. Yani öyle çok anlam yüklememiz lazım bizim her şeye. Abi. Ama çok güzel bir kadromuz var. Çok iyi bir oyun oynuyoruz. Gruplardan ya 7 ya 9 puanla çıkarız.
1: Abi inşallah totem yapıyorsundur.
3: Ya yavrum bir şey diyeceğim. Totemle alakası yok. Yani niye böyle... Her şeyi abartıyoruz biz. Bak bu güzel bir şey bunlar. Biz şu anda iyi bir kadro yakaladık. İyi bir kadroyla devam ediyoruz. Dünya Kupası'nda çok başarılı işler yapabiliriz. Finale bile çıkabiliriz. Niye çıkamayalım? Ama çıkamasak bile bu dünyanın sonu değil. Biz futbol ülkesi olmak istiyorsak, doğru düzgün bir şeyler yapmak istiyorsak bu günlük bir başarıyla gelmeyecek. Yani senin serdar olman için bir zaman geçti. Sen böyle bir anda en yukarıya çıkmadın. Ve Alem Efem en yukarıya bir anda çıkmadı. Hep devamlı gitti. Bizim de böyle yapmadı. Ama biz bunları işimizde gücümüzde yapıyoruz. Fakat futbolda, mutbolda, orada, burada bir anda başarı istiyoruz. Bir şeyin olması için temelin çok sağlam olması lazım.
1: Anladım Haluk abi. Anladım. Gerçek idrak ettim yani. Ben anladım ben.
3: Bak oldu yani. Çözdün olayı yani.
1: Tabii anladım ben.
3: Bak Ertan da sen de çözersiniz olayı.
1: Tabii. Ya öyle bir anladım ki seni kapattıktan sonra ara vereceğim. Düşünme öyle bir anladım yani.
3: Ya, ben yalnızca bir şey tavsiye edebilir miyim?
1: Tabii abi buyurun.
3: Telefonu kapattıktan sonra lütfen şöyle çık. Elini kafanın üstüne koy. Gözünden de 3 damla yaş akıt. Bak bu derece.
1: Anladım.
3: Başka sorun var mı canım?
1: Yok abi ellerinden öperim.
3: Yok olmaz. Ben madem beni yakaladın bir soru daha sor. Cevaplayayım.
1: Bir soru daha sorayım. Peki Dünya Kupası'nda sence hani siz Lig Radyo olarak çok takipçisiniz, ilgilisisiniz onun için soruyorum. Her Dünya Kupası'nda bir futbolcunun adı patlar biliyorsun abi. Hani... Bir futbolcunundur o Dünya Kupası. Kazanma anlamında değil. Herkes onu konuşur. Vay be adamı gördüm. Vay, ne oynadı be bilmem ne filan diye. Bize öyle bir isim söyle ki adını bu Dünya Kupası'nda duyalım. Vay be yani, adam hakikaten çıktı filan diye.
3: Yamalı tabii ki herkes konuşacak bence. Çünkü adam müthiş bir adam. Gerçekten yaptıklarıyla, oynadığı futbolla, işte efendim konuşmalarıyla, bazen taşıdığı bayrakla, bazen yanında annesiyle çıktığı, verdiği fotoğraflarla Yamalı konuşacak. Ama şu anda tabii ki Meksika maçı oynanıyor. Meksika-Güney Afrika maçı oynanıyor. Oradan 3 isme dikkat çekmek istiyorum. O 3 ismi herkes seyretsin. İsrail Reyes, sağ bek Meksika'da. Lira, Meksika'nın 6 numarası. Ve Meksika'nın 10 numarası şu anda yedeklerde Mora, 17 yaşında bir çocuk. Müthiş bir çocuk. Sadece fiziksel olarak

0: Bak, şu an yeteri kadar güçlü değil ama inanılmaz bir teknik kapasiteye sahip ve yıllar içerisinde adından çok söz ettirecek. Bence Türkiye takımlarda o Mora'ya bir dikkat etmesi lazım, bir yaklaşması lazım.
1: Anladım Haluk abicim. Teşekkür ederim abi. Kırmadın bizi, bağlandın yayını. Öpüyorum.
0: Yavrum ne demek ya. Tükensiz.
1: Sağ ol abi. İyi geceler, iyi seyirler. Görüşmek üzere abi.
0: Sağ olasın, eyvallah.
1: Teşekkür ederim. Var ol, sağ ol. Vay be. Adem.
2: Harbiden vay be.
1: Kim var Lig Radyo'dan başka? Ben kimi arayalım?
2: Lig Radyo'dan Kerem Vatan.
1: Saat kaç?
2: 22.32.
1: Kerem yayındadır oğlum ya.
2: Kerem abi şu an yayında değil.
1: Ha?
2: Yani Lig Radyo'da değil şu anda.
1: Değil mi?
2: Değil.
1: Tamam, Kerem'e mi arayayım?
2: Evet.
1: Tamam, peki. Değerli dinleyenler, bu arada size de soruyorum. Dünya Kupası favoriniz kim? Şimdi duygusal olarak Sarper çok doğru söyledi. Herkes, bu da çok normal bir şey. Yani Türkiye. Bana da şu anda dışarıda sorsan ben de Türkiye. Olmasa bile Türkiye. Pozitif enerji göndermek lazım yani. Onun için hani iki favori sorayım ben. İlla ki bizi yazacaksınız çünkü yani. Hani herkes Haluk abi gibi düşünmüyordur inşallah. İki tane favori. Dünya Kupası için iki tane favori. Sevgili dinleyenler. Dünya Kupası için iki tane favori. Merhaba. Benim adım Pervin. Bir kadınım ve erkeklere... Ya tamam Pervin Hanım, yapmayın, sataşmayın. Biz öyle yap, şakaları, esprileri yaptık. Gitti. Ondan sonra siz kayboluyorsunuz, bana sarıyorlar ondan sonra. Yapmayın, tamam. Yani bir kadın olarak erkek arkadaşınız vardır. Bir erkek olarak kadın arkadaşınız vardır. Tamam, bunu bitti, konu kapandı. Öyle yazmış. Başıma bir şey gelmeyecekse erkek arkadaşım var filan yazmış da. Tamam. Ben, biz

0: Tamam bunu bitti, konu kapandı. Öyle yazmış. Başıma bir şey gelmeyecekse erkek arkadaşım var filan yazmış da. Tamam tamam ben. Biz, hani Pervin Hanım gözünüzü seveyim bak ne olur. Beni şey yapmayın bana. Ondan sonra bana yapıştırıyorlar yani. Ne olur.
1: Hocumuz Meri Ronaldo'yu telefonla ne diye kaydetmiş biliyor musun?
0: Ne diye?
1: Cristiano Ronaldo Juventus.
0: Öyle mi kaydetmiş?
1: Evet.
0: Yani şey unutulacak bir isim mi?
1: Yani başka Cristiano Ronaldo var mı bilmiyorum.
0: Olabilir.
2: Efendim.
0: Alo Kerem abi.
2: Efendim.
0: İyi geceler diliyorum.
2: İyi geceler.
0: Serdar abi ben yayındayız. Ne haber?
2: İyidir senden alalım.
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sıradan arıyorum. Sarper'i aradım. Haluk abiyi aradım. Seni arıyorum. Tek soru soruyorum. Tek cevap istiyorum abi tamam mı?
2: Tamam abi sıkıntı yok.
0: Lig Radyo olarak. Şimdi şunu da söyleyeyim. Tabii psikolojik ve duygusal olarak olması gereken de bu. Türkiye'yi söylüyor. Gerçi Haluk abi söylemedi. Haluk abi direkt başka bir takım söylüyor. Şimdi söylemeyeyim yönlendirmeyeyim seni. Hani bana da mesela dışarıda sorsan ben de en başta tabii ki Türkiye derim. Türkiye'yi söyleyeceğimizi tahmin ettiğim için Dünya Kupası'nın favori iki takımını söyleyeceksin bana abicim.
2: İspanya 1.
0: Evet.
2: 2 yok.
0: 2 yok.
2: Evet.
0: Allah
2: ben
0: Allah.
2: Ben de kasa kapalı.
0: Ha sende de bir tek attım İspanya diyorsun yani.
2: Aynen öyle.
0: Peki başka bir soru daha soruyorum sana.
2: Lütfen.
0: Şimdi sen de hani yıllardır Lig Radyo'nun programcısın. Hani gözün kapalı insanları tanıyorsun artık futbolla alakalı sahada. Hani mevkilerinden böyle arkası dönükken tanıyorsun yani ben şahidim bu işe. Her Dünya Kupası'nda bir oyuncu parlar, bir oyuncu patlar. O Dünya Kupası onun olur. Mesela onun şovu olur. Hani derler ya mesela işte atıyorum ya İtalya 90'da Adem ne oynadı be filan diye. İşte 2002'de Hacı var ya ne oynamıştı filan diye. Sence bu Dünya Kupası hangi futbolcunun şovu olacak?
2: İspanya dedik. Oradan da Yamal diyeceğim tabii doğal olarak.
0: Yamal'ın şovu olacak doğru mu?
2: Lamine Yamal.
0: Lamine Yamal. Peki en çok gollü karşılaşma kimin olur Kerem?
2: Ya İspanya ve Almanya'nın grubunda çok uygun takımlar var. İkisi arasında çok gittim geldim. Hı. Yine İspanya derim ama Almanya'da zorlar diye düşünüyorum. Çünkü gruptaki rakipleri bu takımların çok çok altında klasman olarak. Dolayısıyla onlar hani skoru elde edip 2-0 yaptım dur yatayım işte yedekleri oyuna süreyim falan demezler. Oynamaya devam ederlerse goller orada daha çok gelir. İspanya ve Almanya'nın grupları bence.
0: Anladım. Anladım. Peki. Tamam Kerem abi. İyi seyirler. Görüşürüz.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Rica ederim abi. Sağ ol. Teşekkür ederim abi. Eyvallah. Kerem'in klasik lafı. Hayatta başarılar.
1: Evet.
0: Öyle. Öyle bir veda ediyor. Sanki bir daha hiç gelmeyecek gibi. Yani. Hayatta başarılar. Bir daha işim olmaz. Yani. Finali hangi iki takım oynar diye sorsak tahmin alırız hem demiş efendim. Doğru diyor adam. Doğru evet. Diyor. İşte doğru. Akıl akıldan üstündür abi. Bak adam doğru diyor. Finali hangi iki takım oynar? Ronaldo futbolu bırakmadan Portekiz ile şampiyon olabilir. Kadroları iyi bir yol demiş efendim. Ronaldo Messi karşı karşıya görecek miyiz?
1: Bilmiyorum. Aynı grupta değiller herhalde.
0: Ama ikisi de milli takımlarında var değil mi?
1: Var evet. Ama Ronaldo'nun şöyle de bir açıklaması var galiba. Ben 2030'da da oynamak istiyorum diye.
0: Ronaldo.
1: O zaman 50 yaşında olacak herhalde bilmiyorum.
0: Sana bir şey söyleyeyim bak. Bence şunda yanılıyoruz Adem. Bir, dünya eski dünya değil. Twitter'da mesela insanların, geçmişteki insanların 50 yaşındaki fotoğrafını, günümüzdeki insanların 50 yaşındaki fotoğrafını paylaşıyorlar. Hani beslenme, hayat şartları, yaşam kalitesi falan değişti. Bu bir. İkincisi, şimdi Ronaldo şu anda kaç yaşında?
1: Yanlış bilmiyorsam 40'ın üstü diye bakayım hemen.
0: Hemen bir bak sana bakıyorum. Zahmet. Evet. Hemen bir bak.
1: Bakıyorum. Hı-hı.
0: Oğlum gidip mi bak, adama mı soracağım?
1: Ama anında yazmam lazım önce internete. 41 yaşında.
0: 41 yaşında.
1: Evet.
0: Şimdi bu adam 41 yaşında. Ama bilmiyorum haksız mıyım? Bu adam 41 yaşına okey masasında günde 2 paket sigara içerek gelmedi. Yani Ronaldo'dan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Tütün sağlığa zararlıdır. Sigara sağlığa zararlıdır. Keşke kimse içmese. Hani benzetmesini örnek vermek istedim öyle. Yani sağlıksız bir hayat yaşayarak 41 yaşına kadar gelmedi. Adam dünyanın en iyi takımlarında dünyanın en ağır idmanlarını yaparak geldi 41 yaşına. Yani işin özü şu, halk arasındaki tabirle onun şu anki 41 yaşı çoğumuzun 18-19 yaşı filan.
1: Evet, değil mi kardeşim? Kas kütlesi olsun, sağlık.
0: O. Onun için yani 50'de oyna. Çünkü bu adam da Messi'de yapılamaz denilen birçok şeyi yaptı sonuçta, değil mi?
1: Doğru.
0: Yapılamaz denilen birçok şeyi yaptı. Ben hani oynayamaz gibi düşünüyorum o yaşta ama geçmişe bak.

0: çıkarak düşünüyorum bunu. Fakat oynarsa da Ronaldo beni şaşırtacak bir adam değil mesela. Çünkü o idmana, ben o adama saygım nerede arttı biliyor musun?
1: Nerede?
0: Real Madrid'de oynarken Real Madrid'in pazartesi, çarşamba, cuma, bir de iki haftada bir pazar günleri idmanları varmış Real Madrid'in. Pazartesi, çarşamba, cuma. İki haftada bir pazartesi, çarşamba, cuma, pazartesi. Pazar mı ne? Yani iki haftada bir, haftada dört gün, yoksa onun haricinde haftanın üç günü idmanı var adamın. Real Madrid idmanı bir de. Bu kendisi parayla antrenör tutup kalecilik eğitimi almış abi Ronaldo.
1: Kalecilik.
0: Kalecilik eğitimi almış. Nokta.
1: Hiç alakası olmayan bir mevki ama yine de adam eğitimini almış.
0: Nokta yani. Benim şimdi durduk yere ulan ben yarın ben gidip kasaplık öğreneyim ben falan. O kadar uç değil de. Kendisi bu arada şey yapmış yani, kendisi dışarıdan antrenörle kalecilik eğitimi almış, ne alakaysa. Ama işte efsane olmak istiyor. Hani yarın öbür gün kaleci kırmızı karttan atırsa kaleye bu geçip belki de bir penaltı kurtarmak istiyor yani, anladın mı?
1: Evet.
0: Onun için şimdi bu adam 50'sinde oynamasında yani sen mi oyna ben mi oynayayım madem. Hani oynarsa şaşırmam.
1: Abi olarak takım abilik yapabilir bence o yaşta.
0: Ya Buruk ben diyorum yani, ben oynarsa şaşırmam. Yani vay be adama bak, 50 yaşında da oynuyor falan şaşkınlığı herkeste olduğu kadar olmaz bende Ronaldo'da.

0: İspanya, Fransa. Biz de çeyrek final oynarız. Gönüllerde Türkiye, akıllarda İspanya. Fransa, İspanya. Kesinlikle İspanya ve Fransa. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence neden olduğunu bilmiyorum. Valla yani bildiğim bir şeyden dolayı söylemiyorum. Dur görkemlik yapayım. Spesifik bir sebepten söylemiyorum.
1: Evet.
0: Fransa final oynayamaz. Oynayamayacak.
1: Oynayamaz.
0: Oynayamayacak Fransa final.
1: Kim olur sence?
0: Bilmiyorum. Fransa oynayamayacak. İspanya da oynayamayacak. Çünkü biz nazar ediyoruz şu an.
1: Edelim biz çıkalım.
0: Oğlum nazardan kule yamulmuş. Yani.
1: Pizza mıydı?
0: Efendim?
1: Pizza kulesi.
0: Börek. Fransa Senegal. Ne diyorsun?
1: Bence Fransa Türkiye.
0: Abi Instagram'da stikerlerin fotoğrafını attım, paylaşırım dedim, bakmadım. Hemen bakayım sayın abim. Ben arada da baktım, göremedim sizi. Hemen bakıyorum sayın abim. Hemen. İsminiz neydi? Keşke isim olarak şey yapsaydınız, söyleseydiniz, öyle baksaydım abi. Abi çok özür dilerim yani, o kadar telefon şakası malzemeleri var. Hani ben yüksek ihtimal bulamayacağım sayın abim sizi, ya da sayın ablam, bilmiyorum kimseniz. Bana bir yani bir yardımcı olursanız, bana bir yazarsanız bana. Size zahmet.

0: Abi Ronaldo'nun kalecilik eğitimi aldığını YouTube videosunda gördün değil mi demiş efendim. Evet evet orada gördüm. YouTube. Orada gördüm. Ben yalan yok, ben günde birkaç saat YouTube'dayım. Hele ki Dünya Kupası'ndan önce birçok şey seyrettim. Futbol videosu seyrettim. Çamadan önce. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. 10 videonun 8'inde Mourinho var. Yani vallahi.
1: Her yerde.
0: Evet ya çok değişik ya. Ve hep de başka takımın başında yani. Hep. Portekiz Fransa.

0: Arjantin-Portekiz. Ne maç olur değil mi Arjantin-Portekiz?
1: Belki de Messi ile Ronaldo son kez.
0: İşte onu diyorum ya, ne maç olur yani.
1: Evet.
0: Vallahi ne maç olur yani. Burada da mesela Arjantin'in ya da Portekiz'in dünya milli takımının antrenör olmak da zor. Düşsene mesela Ronaldo'yu yedeklere aldın, üf ne linç yersin.
1: Zaten böyle isimler bence hani yedek kulübesinde teknik direktör.
0: Kim?
1: Atıyorum Ronaldo takımında daha söz sahibi.
0: Hmm. Ronaldo bence bu kötü oyuncusu olur demiş efendim. Allah niye öyle düşün? Bence

0: diyorum. Ronaldo takımında daha söz sahibi.
1: Ronaldo bence bu kötü oyuncusu olur demiş efendim. Allah niye öyle düşün? Bence yok, Ronaldo ölüsü bile oldudur abi, evet. Adamın bence. Yani
0: kupasıyla alakalı galiba ilk defa öyle bir alıyor.
1: Ne yok?
0: Hakemin kulağı
1: kalmamıştı. Hakemin kamera takmadı. Maç başlıyor bizim milli takım. Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü armağan edeceğim. Şöyle bir parantez açayım. Gündüz yayınında bilerek bahsetmedim. Serdar yayında da söyleyeyim diye. Bugünden itibaren göndermeye başladılar. Değerli dinleyenler, bilginiz olsun. Ben bugün sabah hani kahvaltı et, öyle muhabbet sandı. Hemen herkese vermiş olduğum şey, yani kimine 3 gün 5 gelir, 3 gün 5 gelir dedim ya. 3 gün geç gelir, kimine 2 gün erken gelir. Ama bugünden itibaren gönderilmeye başlandı. Zaten sizi arayıp adresleriniz alındı. Değil mi Adem? Adresler alındı.
0: Evet, hepsi alındı.
1: Adresler alındı. Adresler alındıysa merak etmeyin. Dediğim gibi bir gün olur, 2 gün olur, 3 gün olur. Yani maç başlayana kadar yetiştirmeye çalışacağım dedim size. Yani yetiştirmeye çalışacağım. Olmadı ikinci maç. O çünkü devamlı veriyoruz. Yani devamlı veriyorum. Mesela bugün verdiklerim pazar günü olacak maça kadar yetişmez herhalde diye düşünüyorum.
0: Adresler alınıyor ama yetişmeyebilir.
1: Yani bugün verdiklerim yetişmedi. Diğerlerini de maç başlayana kadar yetiştirmeye çalışacağım. Olmadı ikinci maç. Var efendim, yani daha bir sürü maçımız var. Merak etmeyin. Yani adresiniz alındıysa bugünden itibaren milli takım tişörtleri gönderilmeye
0: yetişmeyebilir.
1: Yani bugün verdiklerim yetişmedi. Diğerlerini de maç başlayana kadar yetiştirmeye çalışacağım. Olmadı ikinci maç. Var efendim, yani daha bir sürü maçımız var. Merak etmeyin. Yani adresiniz alındıysa bugünden itibaren milli takım tişörtleri gönderilmeye başlandı. Bana söyleneni aynen Samet Adem dedim. Çocuk aradığı bütün listeyi bana gönderiyor. Yine zannediyorum ki 8 kişiye ulaşamadık değil mi?
0: Evet.
1: 8 kişi mi?
0: Evet.
1: Benim saydığım öyleydi değil mi? 8 doğru. Kişi. 33 kişiye vermişiz şu zamana kadar. Doğru mu o da?
0: Evet.
1: 33 kişiye vermişiz. 8 kişiye ulaşamadık sevgili dinleyenlerim. Yüksek ihtimalle o 8 kişinin içindesiniz. Yüksek ihtimalle o 8 kişinin içindesiniz. Bunda da yani bir şey diyemiyorum. Hani 212'li numara bizim santral numarası. Niyeyse dolandırıcı zannedip açmıyorsunuz. Biz size ulaşamıyoruz ve ekip arkadaşlarım 2 kere arıyorlar sevgili dinleyenler. 2 kere arıyorlar. Hani buraya yazdınız, bir karşılaştırsınlar, eğer kazananlar içindeyseniz bir daha bir aratmaya çalışalım sizi. Ama 8 kişiye ulaşamadık, onu söyleyeyim yani.
0: Bir de şöyle bir şey söyleyeyim, hani
1: efendim?
0: Kazanmadığı halde kazandım dinleyen bazı dinleyicilerimiz de oluyor ama liste bizde, bilginiz olsun.
1: Ne listesi?
0: Yani kazananlar belli.
1: Tabii tabii, o var. Hani o var. Bazı bir bazı yazıyor, zarflıyor bazısı.
0: Yok bizde, evet.
1: He. Bazı yazıyor ama onların yerine ben alabilirim. Yerine gerek yok efendim, programa katılım gösterin. Hani bir şeyler olsun, verelim yani. Birinin yerine vermenin lüzum yok. Veririz yani, sorun yok. Neymar oynuyor değil mi Dünya Kupası'nda?
0: Neymar var mı? Neymar oynuyor mu yani şeyde, kadroda ama oynayacak mı bilmiyorum.
1: Kadroda oynar ya.
0: Ayağı çok şişti en son.
1: Sakat mı Neymar?
0: Yani bir şişlik var. Fotoğrafta görmüştüm ben de. Twitter'da biraz gündem olmuştu.
1: Hı-hı.
0: Oynar mı oynamaz mı bilmiyorum.
1: Anladım. Serdar Bey, kitap hediye ettiğiniz sonuçta nasıl öğreniriz? O Twitter'da efendim DM'den 10 kişiye yazdım ben. Bize bir iletişim numarası gönderin diye. İletişim numarasını gönderiyorlar. Onlara adres alıp gönderiyoruz. Yani Twitter, kitapların yayınla bir alakası yok. Bilerek yayına taşımıyorum. Çünkü öyle olunca radyo kitap gönderiyorlar. Kitap çok şey bir iş sevgili dinleyenler. Çünkü senin okumuş olduğun kitap başkasının okuması için sakıncalı olabilir. Onun için göndermiş olduğunuz her kitabı tek tek kontrol etmek icap eder. Bazen bunu okullara gönderiyoruz, oraya gönderiyoruz, buraya gönderiyoruz. Hani tıpkı izlemiş olduğunuz bazı şeylerdeki gibi her kitabı her yaş grubundaki kişiler okuyamaz. Bu sebeple bana kitap göndermeyin diye defalardır rica ediyorum. Sağ olsun yine gönderen oluyor ama. Gönderdiğiniz kitapları kontrol etmek, okumak icap ediyor değerli dinleyenlerim. Hani okuyalım diye yapıyorsanız Allah razı olsun, zaten okuyoruz, teşekkür ederim. Onu bilerek yayına taşımıyorum. Sadece Twitter'dan DM'inizden size iletişim numarası verin denildiyse, bu arada bu son 10 kitaba yazdık. Yani onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim, aldık numaralarında. O şey. Yani o kitap işi sadece Twitter'dan, onu yayında duyamazsınız. Değerli arkadaşlar, onu yayında duyamazsınız. Sonra dur bakayım. 300 çocuklarım var milli takım. Bir de 300 üçüne. 300 çocuklarım var, milli takım tişörtü istiyorlar. Ben hemen size link göndereyim. Hani Bedenleri ne?

0: Kızmazlarsa sen de dalga geçmezsen erkeğim, erkek olarak doğal bir şekilde kız arkadaş. Ya ben de o ya. Tamam sevgili dinleyenlerim bak. Sevgili dinleyenlerim bak, siz sonra gidiyorsunuz beni ona buna takıyorsunuz bak. Ben hiçbir şey demedim bak, yazılanı okuyor tamam, gözünü seveyim diyor, kapatın konuyu. Yani bana niye hava atıyor? Manitası var diye erkek bana hava atıyor ya.
1: Enteresan.
0: Evet. Birkaç kadın dinleyicimiz de çok güzel 10 numara espriler yapmış. Eve gidince güleceğim ama. Bu da olmaz yani.

0: Ben tişört ve sticker gelmedi çünkü kazanmadım. Öyle yazmış Adem.
1: Evet, liste bizde.
0: Samimi yok, gelmedi çünkü kazanmadım yazmış.
1: Anladım.
0: Anladın mı?
1: Anladım.
0: Aradım, veriyorum bunu.
1: Verelim.
0: Veriyorum.
1: Yazmış. Dünya Kupası'yla alakalı bir şeydi, daha dikkatimi çekti.
0: Ne?
1: Galiba yeni kural. Top taca çıkınca hemen kullanılmasını istiyor hakem. Eliyle az önce sayıyordu.
0: 8 saniye galiba. Alo.
2: Abi.
0: Merhaba abi.
2: Bir dakika.
0: Tabii ki.
2: Efendim.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız?
2: İyiyim, sağ ol Serdar Bey.
0: Sağ olun, ben de iyiyim.
2: Allah iyilik versin.
0: Eyvallah hepimize. Ben böyle yazmışsın abi. Ben tişört ve sticker gelmedi çünkü kazanmadım gülücük. Doğru mu?
2: Evet. Kazanmadım çünkü.
0: Tamam, bundan sonra gün say, sana milli takım tişörtü gönderiyorum.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Rica ederim. Sticker da istiyor musun?
2: Olur.
0: Tamam, yapıştırıp bana fotoğraf göndereceksin ama, olur mu?
2: Arabam yok ama evin bir yerine yapıştırıyorum.
0: Ya evin bir yerine zaten illa sticker arabaya yapışacak diye bir şey yok abi, evin bir yerine.
2: Tabii
0: yani.
2: Tabii ki
0: de. Bir saniye dur bakayım. Evet tamam, seni işaretledim. Tamam abi, arkadaşlarım arayacak seni.
2: Teşekkürler.
0: Rica ederim. Yerine. Maça yetişirse maç günü üstünde olsun, olur mu?
2: İnşallah.
0: İnşallah abi. Haydi görüşürüz abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Var ol. Sağ ol. İnşallah. İnşallah abi. İnşallah. Sen Haluk abiye bakma. İnşallah. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkürler. Çünkü önümde yaklaşık 5 sayfa bana tişört gelmedi çünkü kazanmadım. Bana tişört gelmedi çünkü kazanmadım mesajı var. Temsili bir tanesine verdim. Değil mi?
1: Temsili.
0: Ha, temsili bir tanesine verdim. Beş saniye içinde topun olması gerek, yeni kural. 8 diye biliyorum ben. 8 saniye ama şey, kalecinin tutabildiğiydi galiba, değil mi?
1: Evet, elinde havada tuttuğu durumdu galiba.
0: O zaman 5 saniye başka o zaman.
1: Ama bu yeni kurallar bence gayet iyi, oyunu hızlandırıyorlar.
0: Oğlum penaltı bile artık başka şekillerde filan vurulabiliyor yani.
1: Pas falan atıyorlar.
0: Evet. Eskiden öyle vursan şey derlerdi mesela. Adama bak, Real Madrid'de oynuyor, ne biçim penaltı atıyor, böyle pas verdi herif filan diye. Eskiden öyle derlerdi. Benim de stickerlar geldi. Ya şu stickerlar, gözünü seveyim ey sevgili dinleyicim ya. Sağa sola yapıştırdığınız zaman Instagram'dan paylaşın. Beni de etiketleyin, ben de kendi hikayemi alayım. Ne oldu demin bir dinleyicimiz, Serdar sana

0: sticker gönderdim, hiç bakmadım bile diyor. Al bak, yeniden bakıyorum. Şöyle hemen bakıyorum. Yani kim acaba bilmiyorum, bir ismini bir yazsaydın ya abicim bana dedim. Ama o da yok. Stickerları gönderdim diye. Evet, başka. Ha tamam, Orçun göndermiş. Oğlum kendi hikayende paylaş, beni de etiketle Orçun'um ya. Sen çekmiş çekmiş fotoğraf göndermişsin. Kendi hikayende paylaş. Sana zahmet, beni de etiketle ki ben de hikayemi alabileyim. Ama çok güzel bak, kupalara yapıştırmış. Çok güzel vallahi, çok sağ ol Orçun. Teşekkür ederim ama çek, kendi hikayende paylaş. Sana zahmet, beni de etiketle. Olur mu? Ben de şey yapayım. Ben de alayım. Size 85 milyon tane mesaj gönderdim, hiçbirini okumadınız. İşte o sebepten spam'a düşüyorsun çünkü. Kendi ağzında söylediğin için söylüyorsun, şu spam'a düşüyorsun. 85 milyon mesaj gelince düşüyorsun. Ki 85 milyon mesaj gönderen de düşsün zaten.
1: Yani.
0: Evet, dur bakalım. Şöyle. Ha. Şansa bak ya, adam kazanmadım dedi, kazandı. Ben ne yazsam acaba demiş efendim. Ben ne yazsam? Tamam, şöyle bir şey yapalım mı? Eğlenceli olur.
1: Nasıl?
0: Bak, saat kaç? 22:56. 4 dakika sonra bir saat başı arası verelim, tamam mı?
1: Tamam.
0: Bana bir sayı söyle. Birden 10'a kadar.
1: 8.
0: 8 mi?
1: Evet.
0: 8 tane tişört vereceğim.
1: Tamam.
0: Neye biliyor musun?
1: Neye?
0: Bana öyle bir şey yaz ki sana tişört vereyim diyeceğim. Konu şu an başlamadı. Saat başından sonra. Önümdeki bütün mesajları sileceğim çünkü. Ara vereceğiz. Aradan sonra okuyacağız. Ve şöyle bir şey diyeceğim. Bana öyle bir şey yaz ki sana tişört vereyim. Konu tamamen sana. Ama ucu açık bırakıyorum. Tamam, hem eğlenceli olsun. Sonuçta ben de bir komedi programı yapıyorum. Bunu eğlenceye yedirmem lazım sevgili arkadaşlar. Hani burada şöyle yapamam yani. Gel sevgili dinleyen, hadi bakayım tişörtler Ahmet abiye bir tane. Ablam size de mi? Ver, çocuğa da ver bir tane. Hadi bakayım, bitiyor akşam pazarı bunlar. Şimdi böyle yapamam. Bunu bir şekilde, ben komedyenim, komediye yedirmem lazım. Bana öyle bir şey yaz ki sana tişört vereyim diyeceğim. Ama saat başından sonra lütfen şimdi yazmayın. Olur mu? Size zahmet yani. Size zahmet. Bana öyle bir şey yaz ki tişört vereyim diyeceğim. Yani. Israrla böğüyü soran var. Israrla cevap vermiyorum. Israrla soruyor.
1: Vazgeçmez.
0: Yani. Evet. Alem FM tişörtü mü, milli takım tişörtü mü? Ya ikisi de bizim. Hiç sıkıntı yok. Ama biz şöyle bir paylaşım yaptık. Gündüz Serdar Trafik'te de Alem FM tişörtü, gece Serdar yayında da milli takım tişörtü armağan ediyoruz. Sevgili dinleyenlerim. Milli takım tişörtü armağan ediyoruz. Ben benimkini söyleme sahip bugün aldım. Bugün aldım ama vallahi daha açmadım bile. Öyle hani jelatinde böyle aldım. Bugün çünkü dediğim gibi, sağ olsun. Hüseyin'im dinliyorsan selam ederim. Sarıyer Kola'dan arkadaşlarla bu sabah böyle bir kahvaltı gibi bir şey yaptık. Benimkini, o da arabalarında vardı. Hüseyin tişört bugünden itibaren gönderiyoruz. Adresler dedi ya, siz galiba adresleri vermişsiniz Adem. Sen, evet. Sen mi verdin adresleri?
1: Ben ilettim.
0: He?
1: Ben ilettim, evet.
0: Anladım, peki. Ben ilettim deyince ben direkt topu ona attım. Hüseyin tişörtler dedim. Hep bana sorulan soru. Mesela yolda birisi çeviriyor beni. Serdar Bey nasılsınız? İyi. Tişört var mı? Yok. Abi araba arkada falan yok mu falan. Hüseyin'e bugün öyle dedim. Oğlum arabada da mı yok dedim. Aa arabada var abi dedi. İyi ki sormuşum. Hemen benimkini aldım. Jelatininde bir tane öyle duruyor yani. Evet. Şöyle dur bakalım. Öyle bir mesaj yazacağım ki yeni saatte tişörtü bana vereceksiniz demiş efendim. İnşallah bakacağız sevgili dinleyenler. Yeni saatte işte saat başı arası vereceğim. Önümdeki bütün mesajları sileceğim. Serdar, kale vuruşu ve taç atışları 5 saniye içinde kullanılma kuralı yeni geldi. 8 saniye diye duydum abi ben ya. 8 saniye tutabiliyor en fazla. Doğru mu Adem? Ben öyle biliyorum ama 5 saniye demiş. Bu abi yetkili bir abiye benziyor galiba.
1: Biliyor.
0: Vallahi bak, bu yetkili bir abiye benziyor. Onun için buna inanıyorum ben yani.
1: Güzel kurallar geldi bence.
0: Israr etmemiz normal ama çok iyiydi ya böyle alakalı. Estağfurullah sayın dinleyelim, şakalaştım sizinle. Tabii ki hiç sıkıntı yok. Var mı? Var. Nerede? YouTube'da. O kadar var. Olduğu kadar var. Hani o kadar. Var mı? Var. Nerede? YouTube'da. O kadar. O kadar. Olduğu kadar ya. O kadar. Kaç tanesi o kadar var. Yenisi şu an yok. Olursa haber ver.

0: vereceğiz. Olursa haber vereceğiz. Saat 23. Tamam, bir ara veriyoruz. Bir saniye. Önümdeki bütün mesajları temizliyorum şu an. Tamam mı? Önümdeki bütün mesajları temizliyorum. Adem'e birden 10'a kadar bir sayı tut dedim. Adem 8 dedi. 8 tane milli takım tişörtü vereceğim sarı yarı koladan. 8 tane. Bana öyle bir şey yaz ki sana milli takım tişörtü göndereyim. Bana öyle bir şey yaz ki sana milli takım tişörtü göndereyim. Çok ucu açık, tamamen hayal gücünüze, bir komedi programına yakışacak mesajlara bırakıyorum. Bana öyle bir şey yaz ki sana milli takım tişörtü göndereyim. 0536 901 8902 0536 901 8902 değerli dinleyenlerim. Bir saat başı arası, bu ara biliyorsunuz birkaç şarkı sürer. Sonra geliyoruz, yazdıklarınıza devam ediyoruz. Hadi bakalım.
1: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam ediyor.

0: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ile Serdar yayında devam edecek.
1: Reklam. Yıkadığınız saçlarınız ahenkle dans etmiyor mu? Elinize sıktığınız şampuan köpürmüyor mu? Köpürmeyen şampuan banyoda sizi çıldırtıyor mu?
2: Çıldırdım artık! Yeter! Yeter! Yeter!
1: İşte bu ürün tam size göre. Serdar Gökalp şampuanları. Bakın Cristiano Ronaldo bile Şampuanlar Ligi'nde attığı golleri bu ürüne borçlu.
3: I am a Cristiano Ronaldo Champions League zikar ve Serdar Gökalp şampiyon. Kafama sıkıyorum sonra gol atıyorum. İzle brali zika paralisya.
1: Serdar Gökalp şampuanları köpürterek kullanın. Reklam.
0: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ile Serdar yayında devam ediyor.

0: sen sünnetini?
1: Hatırlıyorum, benim en eski o galiba.
0: Ben hatırlamıyorum.
1: Hiç tanımadığım bir evdeydi yani.
0: Nasıl hiç tanımadığım bir evde?
1: Hiç yani öyle.
0: Yok, sünnet mafyası mı kaçırdı seni?
1: Bilmiyorum yani, merdiven altı bir yerdi.
0: Tamam da oğlum, kim götürdü seni oraya durduk yere?
1: Dedem.
0: E öyle desene ya, hiç tanımadığım bir evdi de ben de. Bu çocuk mu bu çocuk? Geçirin lan çuvalı. Alo, oğlunuz bizde. Evet evet, sünnet ettirdik.
2: Evet. Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: vermiyor. Geldin madem.
1: Buradayım.
0: Gel gel, işimiz var.
1: Evet.
0: Şimdi. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Beni öldürmeyen şey, güçlendirir. Bana yıllardır çıkmayan çekilişler de beni güçlendirdi. Artık evrenin dengeyi sağlayıp bu formayı bana vermesi gerekiyor. Ne diyorsun?
1: Bilmiyorum ya. Arada kaldım. Yok.
0: Yok mu?
1: Yok.
0: İyi, tamam, geçtim.

0: Önümde 50 metre şey yazısı var. Mesela farklı farklı. Öyle bir şey yazmışlar. Hani ben dedim ya, bana öyle bir şey yazın ki ben de size Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü göndereyim diye. Hani 50 tane 60 tane var ondan ya. Hani bilginiz olsun. Sonra kızmayın bana. Milli takımın ilk golünü Serdar Gökalp atar. Asisti de Adem Bey yapar.
1: Ne yok, diyorsun? Yok. Yok.
0: Tamam. Abi biz kıyafeti 3 nesil giyiyoruz. 3 nesil Sarıyer Kola'nın reklamını yaparız. Ne dersin?
1: Biraz güzel geldi gibi.
0: Ne dersin?
1: Güzel bence.
0: Bir daha okuyorum. Biz kıyafeti 3 nesil giyiyoruz. 3 nesil Sarıyer Kola'nın reklamını yaparız. Arıyorum.
1: Arayalım.
0: Tamam peki, dur. Tişört sayısını aklımda tut.
1: Tamam, ben not alıyorum.
0: Tamam. İşaretliyim mi sen? Görebiliyor musun orada?
1: İşaretler misin?
0: Sen ne işe yarıyorsun?
1: Ama ben göremiyorum ki mesajı. İşaretlersen görürüm.
0: Valla ne işe yarıyorsun sen? Söyle bana.
1: Ben her işe yararım.
0: Anlıyorum. Alo. Alo.
2: Efendim.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Kimle görüşüyorum?
2: Gülsüm ben.
0: Gülsüm Hanım, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben deyim, teşekkür ederim. Neredensiniz?
2: Denizli.
0: Denizli. Ne güzel. Evdesiniz galiba.
2: Evet evet, evdeyim.
0: Kıyafeti 3 nesil giyen Gülsüm ablacığım, sizle konuşurken Dünya Kupası'nın ilk kırmızı kartı da çıktı böylelikle. Meksika'da birine çıktı galiba, değil mi kardeşim?
1: Hiç orayı kaçırdım, bilmiyorum ki.
0: Valla ilk kırmızı kartı çıktı Dünya Kupası'nın. İlk sarı kartı kaçırdık ya, çıkmış mıdır acaba? Hanımefendi, maça bakıyor musunuz? İlk sarı kart kime çıktı?
2: Bakmıyorum şu an ya.
0: Bak Adem, çıkmış işte 13 numara, bir şeyler diyor ama. Bilmiyorum. Tamam peki, size bir adet Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü gönderiyorum efendim.
2: Gerçekten mi?
0: Yalan.
2: Abi bir haftadır inanmayacağım, tişörtü nasıl alırım diye düşünüyorum. Tesadüfen bir mesaj attım, denk geldi.
0: Şans işte, yani bu şans bu kadar. Sağ olun, evet, katılım için. Çok teşekkür ederiz. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Yazdığınız hoşumuza gitti ondan yani.
2: Teşekkürler abi. İyi akşamlar.
0: Rica ederim efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Evet. Sonra dur bakalım. Bence senin tuttuğun sayı 6'ydı sevgiler. Vallahi bir sayı tutmadım, Adem'e sordum direkt. Vallahi.
1: Bu arada şey yaptık mı?
0: Ne? Evet evet. Tamam. Evet yaptık. Bana bir milli takım tişörtü gönder, ben de sana Superman logolu tişört göndereyim demiş efendim. Verdim.
1: Verdin mi?
0: Verdim.
1: Tamam.
0: Evet, verdim yani, söyleyeyim. Diyor ki Superman logolu tişört göndereyim sana diyor. Hemen veriyorum, bir saniye dur. Şuradan şöyle. Evet. Bu arada ben tişört istemiyorum sizden. Bilginiz olsun. Evet, ben istemiyorum yani, ben size göndereceğim, siz bana göndermeyin. Gönlünüzün güzelliği şey yaptı, etkiledi beni. İki daha çaldırır kapatırım. Aç aç, korkma, ben istemiyorum.
3: Alo.
0: Alo. Alo.

0: Alo. Alo. Abi bir sıkıntı var zannediyorum. Seni işaretledim burada. Yaz bize. Ara beni de arayayım seni. Bunu vermedim sayıyorum. Ulaşırsak çünkü konuşmadığıma vermeyeceğim bu 8'i içerisinde. Tamam. Normalde
1: Tamamdır.
0: mesela ara sen ara derim. Herkesin bir sesini duyacağız. Tamam mı Ademciğim?
1: Tamamdır.
0: Tamam hala 7 tane var. Sizi işaretledim. Sayın abi bana Superman tişörtü gönderin. Yani tişört istemiyorum. Yazın bana arayacağım sizi. Hani canlı yayında konuşmadığımıza bu 8'li için bu şey kuralı getirdim. Şu an yani koltuk altımdan uydurdum şu an. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Bir yerden başlamak lazım.
1: Yok.
0: Yok değil mi?
1: Evet.
0: Peki. Bana bir tişört gönder, ben de Maraş'tan bir kilo dondurma göndereyim, yanında bir de fıstık ezmesi. Ya yok, o zaten bir şey istemiyorum. Demin ki tamam o bir tane oldu. Yani Superman tişörtü göndereyim demiş. Ben severim çünkü Superman tişörtünü. Ya onunla da alakalı bir anı. Benim adım Serdar yani Adem.
1: Evet.
0: Superman'de de S var biliyorsun.
1: Doğru.
0: Yani Superman'de S var. Benim adım Serdar diye de ben de o Superman'li hala da giyerim. Günümüzde de 3-5 tane var. Bir meslektaşım benim için şey demiş mesela. Benden gördü, benden giyiyor. Falan.
1: Ne alaka?
0: Bunu diyenin de adı S ile başlamıyor. Ne bileyim öyle yani bir ara.
1: Yani global bir
0: vallahi bir ara öyleydi yani.
1: Ne? Amblem öyle bir şey yani.
0: Oğlum adım Serdar Süper
1: o...
0: ondan yani evet. Vallahi birisi öyle demişti. Ciddiye bile almadım. 15 sene sonra cevap veriyorum yani. Düşün.
1: Enteresan.
0: Sonra dur bakayım. Bu mesajı sana yazacağım derken eşime yazdım. Şimdi bu ne diye sorguluyor. Şu anda Dünya Kupası izlemek yerine arabada seni dinliyorum. Bu formayı vermen için yeterli bir sebep bence demiş efendim. Ne diyorsun Adem? Bak şu anda Dünya Kupası izlemek yerine arabada seni dinliyorum. Formayı vermen için yeterli bir sebep bence. Ne dersin?
1: Bence yeterli bir sebep.
0: Bence de yeterli bir sebep arıyoruz. Evet. Evet. Bakalım şöyle.
2: Efendim.
0: Merhaba.
2: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. İsminiz ne?
2: İsmim Ahmet. Arabada gidiyordum. Mesajı size atayım derken eşime attım. Eşim bu ne bu ne diye yazmaya başladı.
0: Abi isminiz Ahmet. Bir saniye sizi de şöyle işaretleyeceğim. Neredesiniz acaba?
2: İstanbul'dayım, Fatih'teyim, eve doğru geçiyorum şimdi.
0: İstanbul Fatih'te eve doğru geçiyorum. Şu anda hani o mesajı çektin ya, şimdi eşini arayıp mesela enişte sizi aldatıyor desem 15 sene kavga edersiniz biliyorsun değil mi?
2: Yok, o yani görse inanmaz.
0: Görse inanmaz.
2: Aynen öyle.
0: Daha önce görüp inanmadı galiba, öyle bir ikna etmişsiniz. Yani, hayatım vallahi iş arkadaşım, yemin olsun iş arkadaşım ya, vallahi iş arkadaşım yani. Abi Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü gönderiyorum sana, tamam mı?
2: Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Kolay rica gelsin. Ederim abi. Teşekkürler. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Var ol. Evet. Dur bakalım. Şöyle sıradan gidelim. Abi slogan falan atan var. Dünya bir gündür, o da bugün bugündür yazmış, ben de öyle okudum, bugündür. Bana öyle bir şey yazın ki dediniz, aklıma bir şey gelmedi, ben de size hediye olarak adınıza fidan sahiplendirdim, kabul edip tişört gönderirseniz çok mutlu olurum. Sayın Serdar Gökalp, yeşil vatan için geleceğe nefes oldunuz, ağaçlandırma bölgeniz İstanbul merkez, hem de benim köyümde. Bakanlığımızca yürütülen Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında ülkemiz orman varlığının arttırılması amacıyla bir adet fidan sahiplendiniz. Fidanlarınız daha yeşil ve daha temiz bir dünyanın umudu olarak büyüyecek ve insanlığın geleceğine nefes olacaktır.
1: Güzel hareket.
0: Güzel hareket. Ben buna tişörtü veririm. Buna da vereyim yani değil mi?
1: Verilir.
0: Yani buna da evet. Adıma fidan diktiler ya. Çeşme yaptıran yok mu? Yani. Adıma fidan diktiler ya. Bir dakika dur oğlum, Allah Allah, patlama. Bu da hemen diyor işaret al abi, işaret al. Bir dakika dur, yapıyorum. Önce işaret, ondan sonra bir arayayım, tamam mı?
1: Tamam.
0: Evet. Bu şimdi hakkını yemeyelim. Vallahi en güzel hareket buydu değil mi?
1: Yani çok yerinde ve güzel.
0: Vallahi öyle yani, gerçekten. Kadın mı erkek mi bilemiyorum, arayacağım. Bundan sonra çeşme yaptırmaya kadar girer bu, ben söyleyeyim.
3: Alo.
0: Alo.
3: Evet, merhaba.
0: Merhaba, güzel hareket. Ne haber?
3: Teşekkür ederim. Sizden nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim efendim. Adınız ne?
3: Tuğçe benim adım.
0: Tuğçe Hanım, neredensiniz?
3: İzmir.
0: İzmir'densiniz. Güzel. Çok güzel bir hareket. Sağ olun. Hem de kendi köyüme yapmışsınız videonu. Sizden bir şey rica edebilir miyim?
3: Tabii ki, buyurun.
0: Yapmasanız da olur bu arada. Instagram kullanıyor musunuz?
3: Evet.
0: Bunu Instagram'da hikayenize paylaş. Beni de etiketler misiniz? Ben de sizin tabii hikayenizden ki kendi hikayemi alayım. Hani dinleyici bana fidan hediye etti diyor. Olur mu?
3: Tabii ki, tabii ki.
0: Size zahmet. Bak, yapmak zorunda değilsiniz, onu söyleyeyim yani. Ben sadece...
3: Yok, hemen yapıyorum. Hani,
0: güzel hareket. Çok hoşuma gitti. Yedi Cihan görsün isterim.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Daha önce birçok dinleyici yapmıştı. Sizinki ama hani bana bir şey yazın dedim. Bu yani diyecek bir şey yok. Vallahi forma karşılığında on numara hareket oldu yani. Haberiniz olsun.
3: Yani düşünmekle bir şey gelmeyince ben de onu yapayım dedim.
0: Güzel güzel, ama sana bir şey diyeyim mi? Şans eseri görmüşüm. Yani görmeye de bilirdim ha bak bu mesajı.
3: Evet, bekliyordum zaten, acaba görecek misin, görmeyecek misin
0: diye. İnşallah. Dediğim gibi bana Instagram'dan yazıp beni de etiketlemeyi unutmayın. Ben de hikayemi de paylaşayım, olur mu Tuğçe
3: Hanım?
0: Hemen
3: paylaşıyorum tabii ki.
0: Tamamdır. Size bir adet Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü armağan ediyorum efendim. Görüşmek
3: teşekkür
0: üzere.
3: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Tamam. Teşekkür ederiz. Var olun. Sağ olun. Thank you. Kaç forma kaldı?
1: Hemen bakıyorum. Dördüncüyü verdik.
0: Dört mü verdik, kaldı. Üç mü verdik oğlum? Ya,
1: bir dinleyicimiz bize yazacaktı. Yazdı mı mesajı?
0: Onu düş. Yazarsa yok, şu anda yok. Ya, onu zaman... düş. Dört mü, üç mü?
1: Bir dakika. Üç tane vermiş olduk.
0: Ya adem ya.
1: Beş, beş.
0: Oğlum nasıl beş ya? Nasıl üç beş tane, tane verdik?
1: Üç tane verdik.
0: Öyle dese kaç verdik?
1: Üç verdik, beş kaldı.
0: Üç verdik, beş kaldı.
1: Evet.
0: Üç vereceğine beş ver. Düşün düşün. Yoktur işin misali, düşünüyorum düşünüyorum, espri yapamıyorum. LGS annesiyim, sınav stresini atmak için seni dinliyorum. Nasipte varsa oğluma hediye olarak tişört rica ediyorum demiş. Ya şimdi normalde vermem ama şimdi bu mesajı okuduktan sonra geçsek olmaz, anladın mı?
1: Evet.
0: Bak Allah aşkına sevgili dinleyenlerim, ben komedi programı yapıyorum, ne olur benim vicdanıma vurmayın bak. Yani tamam, arayacağım vereceğim tişörtü de hani hani hamileyim canım çekti, yazsan ona bile vereyim de şimdi yani. Benim çocuk ders çalışsın ya. Benlik bir şey yok ablam. Arıyorum Adem.
1: Arayalım.
0: Tamam, bir daha da hani yanlışlıkla okusam bile vallahi bak vicdanımla oynamayın benim ya. Vermem, söyleyeyim bir daha da. Samimi söylüyorum bak. Evet, şuradan. Oğlum şey yap, ya tişörtleri say bak ona göre.
1: Sayıyorum.
0: Tamam. Tamam. Ablacığım bak, radyodan da duyuyorsun şu anda. Bir daha benim vicdanımla oynamayın bak.
4: Ama çocuğum çok güzel çalıştı. Gecesini gündüzüne kattı. Hak etti.
0: Hani bir laf var. Şaka olarak söylüyorum. Sakın alınmayın. Hani bir laf var. Bize büyüklerimiz söylerdi. Ablacığım bana mı okuyor?
4: Derler ya. Ülkemize okuyor. O yüzden...
0: Güzelce bak, bir şey söyleyeceğim. Yazdığın mesaja değil, verdiğin cevaba veriyorum tişörtü.
4: Evet. Ülkemize okuyor. Vatanın milletine hayırlı evlat olmak için okuyor.
0: Vallahi bir şey, çok güzel bağladım. Vallahi güzel bağladın yani.
4: Ederim.
0: İsminiz nedir acaba?
4: Özlem.
0: Özlem. Hani evet. Ülkemizi okuyor, bizi okuyor dediniz ya hani çocuk için.
4: Evet.
0: Onu var
4: evet.
0: Ya 20 yaşında arayalım, telefonumuzu açmaz bizim. Söyleyeyim.
4: Açar.
0: Yani inşallah, hadi bakalım. Neredesiniz Özlem Hanım?
4: Balıkesir.
0: Sınav yarın, özür dilerim, cumartesi.
4: Cumartesi
0: değil mi?
4: Günler, evet.
0: Cumartesi.
4: Evet.
0: Nasıl, çalıştı mı çocuk, hazır mı yani?
4: Çok şükür sizce? Evet, hazırız.
0: Hazırsınız. Tamam.
4: İnşallah emeklerimiz boşa çıkmaz.
0: İnşallah. Ama hani çocuk duyuyor mu beni şu anda?
4: Yok, yattı.
0: Olur da istenmeyen bir sonuç olursa, bunu siz biliyorsunuz, çocuk bilmiyordur. Bunu ona düzgün şekilde söylemek lazım. Hayat zaten bir sınav. Bu sınavdan mutsuz oldu diye. Hani sizden rica ediyorum, zamanında bizim jenerasyonumuza yapılan şeyleri bu jenerasyondaki çocuklara lütfen yapmayın abla.
4: Kesinlikle. Evet, bilinçli bir aileyim. Anneyim. İnşallah hak ettiğini alacak. Olmazsa da canı sağ olsun.
0: İnşallah. Yani hak ettiğiyle alakalı şöyle bir olay var. Her çalışan, su gibi çalışan güzel bir sonuç alacak diye bir şey yok.
4: Evet,
0: yani
4: evet.
0: Kaydırma yaparca. Çünkü bu sınavlarda evet. O kadar şey ki yani, o kadar böyle bir, nasıl söyleyeyim ki, bir pamuk ipliği ki, düşün hani bizim zamanımızda da üniversite sınavı için Bir sene de değil. Abi hep bizde bir laf vardır mesela işte. Lise 1'den sonra komple üniversite sınavı için hazırlanılıyor falan diye. Düşün. Evet.

0: 3 sene üniversite sınavı için hazırlanıyorsun. Ve 3 evet. sene sonra bir gün 3 saat. Yani o gün başın ağrıyamaz, miden bulanamaz. Anlatabiliyor muyum ablacığım?
1: Kesinlikle.
0: Moralin bozuk olamaz. Kesinlikle. Kötü bir haber almış kesinlikle. Olamazsın o gün. Onun için hayat bir sınav.
1: Kesinlikle.
0: Çocuk
1: kesinlikle.
0: Yani bir şey olmazsa inşallah olur bu arada.
1: İnşallah.
0: İnşallah olur ama olmazsa da çocuğa lütfen eziyet olmayın olur mu?
1: Tabii ki.
0: Tamamdır. Size bir adet milli takım tişörtü ediyorum. Gönderiyorum. Çok görüşmek üzere efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Bak dediğim benim bir daha vicdanımla oynamayın sevgili dinleyenler. Ben bak yine bana analık duygusu yüklendi. Evet, dur bakalım. Şöyle. Kaç tane verdik tişört?
2: 4.
0: 4 mü verdik?
2: Evet.
0: 4 daha var öyle mi?
2: 4 daha var.
0: Tamam. Şöyle. Dur bakayım. Evet bir boşluk var şu anda. Geçiyorum bazı mesajları. Özür dileyerek geçmem icap ediyor. Hani özür dileyerek geçme. Çünkü ne dedim? Bana bir şey yazın. Bu bir şey parantez içinde. Hani komedi programı yapıyoruz ya sevgili dinleyenler. Bana bir şey yazın. Size Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü armağan edeyim dedim. Hani bir şey yazan var. Öyle bir şey ki yazan var. O tişört benim yazan var. Şimdi adıma fidan dikmiş. Ona tişört vermişim. Bir şey yazana verirsem olur mu da? Olur mu Adem?
2: Olmaz.
0: Ya o zaman fidan dikene 8'ini de vermiş olmamız lazım. Yok mu abi? Çeşme yaptıran istiyorum ben. Ben çeşme yaptıran istiyorum Adem.
2: Çeşme köye.
0: Köy olur, mahalle olur. Neresi? Akmasına da gerek yok. Sadece çeşme yani. Ben bunu istiyorum yani.
3: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam ediyor.

0: Abicim şimdi hani çeşme yaptıran diyor. Bunu da ben mi söyleyeyim yani, yapay zekada onu bunu yaptırıyorsunuz. Bir taneniz de demedi mi? Hani gireyim de Serdar Gökalp Hayrat'ı diye bir görsel oluşturup şu adama göndereyim diye. Daha kabul etmem söyleyeyim. Daha. Yani ipucu da veriyorum diyorum yani, çeşme istiyorum bu bir komedi programı falan diye. Ya elinle çizip göndersem bile verirdim ya. Bu saatten sonra vermem söyleyeyim. Yani. Çünkü ben söylemiş oluyorum değil mi Adem?
1: Evet. Yani ben sonra Dünya Kupası'nda ikinci golle geldi.
0: İkinci golle geldi.
1: Evet.
0: Kim attı?
1: Meksika.
0: Meksika attı.

0: Vallahi anca yaptım. Yok yok, kabul olmaz. Kabul olmaz yani şu. Söyledim yani. Ben yapmıştım ama sen söyledin. Ne var, çatladı söyledin hemen. Öyle yapmış. Harbiden de yapmış, göndermiş. Abi senin içinde problem olmazsa benim hanımın köyüne yapsak çeşmeyi, olmaz mı? Adana'nın Kozan ilçesinden. Benim hanım vallahi kıskanır, büyük olay kavga çıkar demiş efendim. Adana Kozan Hacıbeyli köyü Serdar Kökalp hayranı adına. Ya ama söyledim artık ya. Söyledim abi, başka yani. Abi niye söylüyorsun, ben GPT'ye yaptırıyor. Yani şimdi var bak, şu anda birkaç tane gördüm ama ben söyledikten sonra olmuyor sevgili dinleyenler yani. Bankacıyım. Müşteriler bana parayı nereye yatıralım diye soruyorlar. Ben de içimden önce benim kredi kartını kapatalım sonra konuşuruz diyorum demiş. Bankacılık da ne enteresan değil mi? Düşsene adam mesela geliyor, sen orada ulan nasıl ödeyeceğiz faturaları filan diye. Gişenin arkasında düşünüyorsun, biri geliyor diyor ki merhaba efendim, merhaba. 20 milyon getirdim ben, bunu yatırmak istiyorum filan. Bunu kullanmayacağım, bunu bu bankada kalsın filan. Arayalım bankacıyı.
1: Arayalım.
0: Bankacıyı arayalım, dur. Kaç para kredi kartı borcu vardı sence bankacının?
1: 150 bini vardır.
0: 150 mi?
1: Evet.
0: Ben tahmin edeyim de.
1: Tahmin et.
0: 300 binin üstü.
1: 300 bin üstü.
0: Bence 300 binin üstü.
1: Bakalım.
0: Bence üstü yani. Vallahi komut verdim ama yapmadı. Vallahi çok uğraştım. Cemina'yı yapmadı. Sen söyledin artık demiş. Söyledim abi yani. Söyledim.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar bankacı.
2: Nasılsınız?
0: Sağ olun, siz?
2: Heyecanlıyım.
0: Niye?
2: Yani böyle beklemiyordum.
0: Ama şimdi bana da oldu, bana da geldi. Aynı heyecan bana da geldi.
2: Tamam, niye? O zaman normale dönebiliriz, buyurun.
0: Bu normal, niye konuşmuyorsun ablam benimle? Kiminle görüşüyoruz?
2: İsmim Jale.
0: Tamam Jale Hanım, neredensiniz?
2: Antalya'da yaşıyorum.
0: Antalya'da. Adem'le öylesine bir şey yaptık. Bir nasıl söyleyeyim? Bir muhabbete. Adem dedi ki 150, ben dedim ki 300 üstüdür kredi kartı borcu. Ne kadar kredi kartı borcunuz?
2: Benim kredi kartım 350 bin.
0: O, ya ben bazen kendimden korkuyorum.
1: Niye?
0: Hala niye diyor. Şu da var ya, başarıyı asla kabullenemiyor biliyor musun? Yemin ediyorum.
1: Doğru
0: ya.
1: Doğru tahmin.
0: Vallahi be, niye diyorsun ya? Niye? Oğlum bunu yapma, tepki çekiyorsun. Kem göz oluyorsun böyle.
1: Şaka yapıyorum.
0: Yapma
1: şaka.
0: Oğlum, burada şakaları ben yaparım.
1: Ben de birazcık yapayım.
0: Yap efendim.
1: Canım çekiyor.
0: Canım mı çekiyor?
1: Evet.
0: Hanımefendi neredesiniz şu anda?
2: Şu anda Eski Lara yolunda eve doğru arabada gidiyoruz.
0: Kimle eşimle gidiyorsunuz?
2: Eşimle beraber.
0: Eşinizle gidiyorsunuz.
2: Evet.
0: Tamam, size bir adet milli takım tişörtü armağan ediyorum.
2: Çok teşekkürler.
0: Rica ederim. Arkadaşlarım arayacaklar sizi.
2: Sağ olun.
0: Bu arada bir taşla iki kuş vurdunuz yani. Eşiniz de kredi kartının 350 bin lira olduğunu biliyor. Yarın öbür gün kapatır bence.
2: İnşallah.
0: İnşallah, hadi bakalım. Kolay gelsin.
2: Teşekkürler.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Var olun. Kaç tane verdik?
1: Hemen bakıyorum. 5.
0: 5 mi?
1: Evet, 5.
0: 5 mi? Üç. Herkes abi çeşme yaptırır, ben cami yaptırırım abim diye. Tövbe estağfurullah. Hakikaten yaptırmış adam, yapay zekaya yaptırmış harbiden. Serdar Gökalp Camii yaptırmış. Tamam, bu şey hani bir tık ötesine olduğu için arıyorum, tişört veriyorum buna. Adam adamıza cami yaptırmış Adem yani.
1: Helal olsun.
0: Valla veriyorum ya. İşte bu ya. İşte bu. Dur bakayım. Nerede?
1: Gayet güzel fotoğraflar geliyor.
0: Evet, çok güzel geliyor.
1: Serdar Gökalp Viyadüğü.
0: Viyadüğü mü? Nerede, görmedim onu. İşaretlesene onu. Görmedim onu, görmedim.
1: Hemen işaretliyorum.
0: Görmedim onu.
3: Efendim?
0: Abi selam.
3: Selam Serdar abi.
0: Allah senden razı olsun. Adama cami yaptırmışsın.
3: Abi herkes çeşme yaptırıyor. Ben de bir hale geçeyim dedim, cami yaptırdım. Çeşmede abdest alsınlar diye.
0: Ya o çeşmeyi de ben dedikten sonra yaptırdılar ya.
3: Aynen abi.
0: Vallahi yani çeşmeyi de ben... Neredensiniz abicim acaba?
3: Abi Çanakkale Merkez.
0: Çanakkale Merkez.
3: Aynen abi.
0: Anlıyorum abi. Peki tamam. Ne iş yapıyorsunuz?
3: Abi beyaz eşya sektöründe, klima, beyaz eşya.
0: Beyaz eşya sektöründe.
3: Aynen abi.
0: Anladım. Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü armağan ettim size.
3: Çok teşekkür ederim abi.
0: Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim abi.
3: Aynı zamanda sponsorumuzun da yetkili servisiyiz abi.
0: Neyin? Sarıyer Kola'nın?
3: Yok. Diğer markanın abi. Uğur Derin Dondurucu abi.
0: Anladım. Tamam abi. Selam ederim.
3: Aynen.
0: Bizim sabah çocukların galiba, doğru mudur?
3: Aynen aynen abi.
0: Tamam tamam abici. Ya onlardan hiçbir şey yok, bizden tişört.
3: Değil mi? Aynen ya. Abi, sorma sorma. Abi yazıyorum da okumuyor ki.
0: Ya o şey, yılların radyocu taktiği işte o. Bana çok mesaj geliyor filan.
3: Aynen.
0: Anladın mı o hani... Ay yani o kadar çok mesaj geliyor ki gerçekten yani sıra gelmiyor, okuyamıyoruz falan.
3: Aynen öyle diyor abi. Her yayında o kadar yazıyorum.
0: Diyor mu? Hani diyeydiniz yapmazdım şey. Diyor mu? Hakikaten mi diyor? Pardon ya.
3: Abi resim atıyorum. Arabanın resmini çekiyorum abi. Gene okumuyor.
0: Saat kaç? Dur bakayım. 23. Uyuyordur o bu saatte. Yapıştırabiliriz.
3: Kesin,
0: sağ
3: kesin uyuyor abi.
0: Hadi görüşürüz. Kolay gelsin.
3: Çok sağ olun.
0: Eyvallah. Abi, teşekkür ederim. Var olasın. Sağ olasın. Biz de size apartman yaptırdık. Yok apartman, daha yaratıcı olmalı değil mi Adem?
1: Evet, viyadük vardı az önce.
0: Ya olay niye bana bir şey yaptırmaya geldi? Hani iyi ki bir çeşme dedim ben. Bakayım. Başka ne? Abi gururumuzsun diye beni milli takım formasıyla şey yapmışlar. Yapmışlar. Bunu vereyim vermeyeyim bilemedim. Verdim.
1: Verdin mi?
0: Milli takım forması giydirmiş, verdim. Verdim, milli takım forması giydirmiş. Gururumuzsun diye. Dur bakayım. Oğlum bu saçlar ne ya? Beni ne güzel yapmış ya. Vallahi billahi ya. Dur bakayım şunu. Alayım şuradan da. Araklıyorum. Ben beğendiğim fotoğrafları araklıyorum. Şey, viyadüğü göremedim oğlum ben.
1: Viyadük.
0: Evet vallahi göremedim viyadüğü. Hakikaten göremedim. Kaç tane tişört? Ben kaptırdım gidiyorum oğlum. Kaç tane tişört?
1: Bir tane aldım? Kaldı. Bu formadan sonra.
0: Bundan sonra bir tane mi kaldı?
1: Evet.
0: Vallahi mı?
1: Evet doğru.
0: Sen 8 mi demiştin?
1: 8.
0: İnisiyatif kullandım, 10 yaptım onu.
1: Tamam.
0: 3 tane mi kaldı? O zaman bu beyefendi çok... Beyefendi galiba değil mi? Beyefendi mi?
4: Evet evet.
0: İsminiz ne?
4: Batuhan.
0: Tamam Batuhan abicim. Çok özür dilerim. Bir saniye bekleteceğim. Adem'in biliyorsun matı abaküs seviyesindeyiz şu anda.
1: Evet. 5 lira kadar ezberledim.
0: Kardeş, 3-3. Batuhan'a da formayı verdikten sonra kaç tane formamız kalıyor?
1: Ama Türkçe'yi biliyorum. Hecelemene gerek yok.
0: Kaç tane kalıyor?
1: 3.
0: 3. 3 mü?
1: Normalde Batuhan 7.
0: Tamam, normalde 1 kalıyordu. Ben dedim ki 2 tane de benden. Evet. Değil mi? 2 tane de benden. 10'a tamamladım ben onu.
1: Evet.
0: 3 tane daha mı var?
1: Aynen.
0: Tamam, peki. Batuhan abicim selam.
4: Selamlar.
0: Ne haber?
4: İyiyim abi, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Neredensiniz?
4: Ankara'dan arıyorum.
0: Ankara'dan.
4: Aramıyorum daha doğrusu.
0: Ne işle meşgulsün?
4: Reklam ajansımız var.
0: Reklam ajansınız var.
4: Evet.
0: Anlıyorum abicim. Ne?
4: Daha çok.
0: Ne tarz reklamlar abi bunlar?
4: Daha çok sosyal medya üzerine bizim.
0: Sosyal medya üzerine.
4: Hı
0: hı. Yolumuzda izliyorsun yani, anladım, tamam.
4: Estağfurullah, çalışıyoruz.
0: Anladım. Bu saatte neredesiniz mesela?
4: Şimdi işte işten çıktım, eve geldim daha yeni.
0: Şimdi işten çıktınız, eve geldiniz şu an.
4: Evet.
0: Anlıyorum efendim. Peki, tamam. Size bir adet Sarıyer Kola'dan milli takım forması armağan ediyorum.
4: Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Rica ederim abi. Rica ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok
4: görüşmek
0: teşekkür
4: üzere,
0: ederim.
4: İyi
0: sağ
4: geceler.
0: Olun. İyi geceler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tuğçe Hanım yazmış. Serdar Bey, paylaştım hikayeyi diye. Hani bana fidan bağışlayan. Ablacığım, olayları nerelere getirdiniz görüyor musun bak? Hani olayları nerelere getirdin ya? Vallahi billahi bak. Olayları nerelere getirdin?

Bakıyorum paylaştım demiş şöyle. Uuu şeyde Instagram'da da şeyle alakalı şimdi tişört verdiğimiz için vallahi bu kadar mesajın içi. Şöyle yapalım mı Tuğçe Hanım? Ben sizi işaretliyorum. Bana Instagram kullanıcı adınızı yazın. Ben kendim girip kendim alayım hikayenizden. Ben şu anda sizi göremiyorum çünkü. Hani bu Instagram'ın da böyle bir şeyi var. Vallahi göremiyorum ben şu anda sizi. Hani sonlara bakayım şöyle. Şöyle bakayım. Tuğçe'dir herhalde adınız diye düşünüyorum ama değil. Yok efendim. Son 100 kişi hep erkek. Bana kullanıcı adınızı yazar mısınız acaba? Ben gireyim de bakayım. Kübra var. Kübra siz değilsiniz herhalde. Bakayım. Yok. Evet. Siz değilsiniz. Yıldız Hanım var. Yıldız da siz değilsiniz. Başka bir kullanıcı adı var. O da galiba siz değilsiniz. Ablam görüyorsun işte bulamıyorum. Tek tek bakmayayım. Sana zahmet. Sen bana kullanıcı adını bir yaz.

0: Bulamam tabii, hesabınız gizli. Tuğçe ablam, hesabınız gizli ya. Alamıyorum ki hikayeden ya. Vallahi alamıyorum ya. Adem 40 yılın başı bir şey yapalım dedik, o da ablanın hesabı gizli ya. Yine nazarın değdi Adem'le. Ne olsun?
1: Sağlık olsun.
0: Yine Adem ve Kem Göz yine.
1: Asla.
0: Hiç. Asla hiç. Mümkün değil yani hiç. Yarımcadır yüreğim. Kara duman. Serdar Gökalp viyadüğü önüne de beni koymuşlar. Gördün fotoğrafı, gördün mü?
1: Evet.
0: Buna verelim mi?
1: Verelim.
0: Verelim buna.
1: Verelim.
0: Tamam, veriyorum buna. Üç kaldı değil mi?
1: Şimdi bunu verince iki.
0: İki mi?
1: Evet.
0: Tamam, peki. Ah pardon. Ne bakayım şuradan. Şöyle. Tamamdır.
2: Alo.
0: Alo.
2: Merhaba.
0: Merhaba. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim Serdar abi. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Çok thank you. Çok very much. Abicim bir dakika dur. Önce sizi işaretleyeyim de. Kimle görüşüyoruz?
2: Rafet Taşkıran ben. Aydın'dan. Merkez.
0: Ne iş yapıyorsunuz Rafet abicim?
2: Benim de reklam ajansım var ama biz tabela üretimi yapıyoruz. Işıklı, ışıksız vesaire.
0: Bütün reklamcılar da yani bizi dinliyormuş maşallah.
2: Vallahi ben daha yeni işten dönüyordum. Hı. Hani benim için bir şey yaptırın dediniz ya. Ben de yolda viyadük tabelası gördüm. Dedim ben de Serdar Gökalp viyadüğü yaptırayım dedim yani.
0: Anladım.
2: Avrupa yakasında da vardı ya Dursun. Arsa için illa
0: viyadük. Bilmiyorum abi, hiç seyretmediğim bir dizi. Hiç takipçisi değil. Dizi galiba değil mi? Tamam. Bahsettiğiniz
2: evet,
0: diziydi.
2: Ha. Avrupa yakası.
0: Hiç evet, bilmiyorum. Evet. Vallahi bilmiyorum. Bir Burhan abiyi biliyorum. Burhan, o da Engin abiden dolayı biliyorum. Burhan Altıntop. O oradaydı galiba değil mi?
2: Evet evet doğrudur.
0: Bir onu biliyorum orada. Ben, bir Ata Demirer'i biliyorum orada oynadığını. Başka
2: bir an ben de oradan isimlendim. Direkt aklıma o geldi biliyor musunuz? Viyadük tabelasını görünce o yüzden.
0: Anladım sayın abim. Anladım. Şimdi ne yapalım? Bir dakika, işaretledim sizi. Size bir adet ne gibi, kafam gitti ya.
1: Milli takım.
0: Milli takım tişörtü armağan ediyorum size.
2: Çok teşekkür ederim. O da benim için değerli ama sizinle konuşmak daha çok değerli. Çünkü ben sizi severek takip ediyorum her zaman.
0: Canımsın abicim.
2: Yollarda hep sizi dinliyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Canımsın çok abicim. Canımsın. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere. Sağ olasın.
2: Kendinize iyi bakın.
0: Sağ ol abi. Var olun. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Tuğçe Hanım, olay oldu sizin iş. Yani gözükmüyor. Oğlum gözükmüyor ya.
1: Nazarım değmedi bence.
0: Yani iyi ki başağım falan diye. Ha tamam. Buldum, evet. Tamam. Ben de tişört verdim yazıyorum. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Şöyle. Ben de milli takım forması verdim. Tamam.
1: Tamam. Tamam.

0: Hikaye yüklenemedi diyor. Oğlum ben hayatımda senin kadar kem göz. Senin kadar ne diyor? Kenafir göz. Başka bir...
1: Yok,
0: oğlum,
1: ben de öyle bir şey
0: resmen
1: olmaz.
0: Resmen bak hikaye yüklenemedi diyor. Görüyor musun? Resmen yani. Niye öyle diyor?
1: Onu bilmiyorum.
0: Ablacığım Adem yedi bizi gözleriyle. Vallahi yedi. Billahi yedi. Yani fotoğrafı siliyorum. Bir daha yükleyeceğim. İnat ettim ya. Vallahi inat ettim yani. O sen bana niye öyle bıçaklayacak gibi bakıyorsun?
1: Yok, bıçaklayacak gibi bakmıyorum. Bu arada galiba Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak mı bilmiyorum.
0: Ya ben sana ne diyorum, sen bana ne anlatıyorsun ya?
1: Nazarın değmez benim.
0: Yok, gözükmüyor. Hanımefendi galiba sildiniz ya. Gözükmüyor çünkü. Galiba abla sildi, biliyor musun şeyi?
1: Sildi mi?
0: Vallahi sildi galiba yani. Tuğçe Hanım göremiyorum ben. Biz arayıp konuşsak mı, biz yayından konuşuyoruz, cevap şey oluyor. Ablacığım göremiyorum yani şu anda. Gitti mesela.

0: Serdar Gökal, şehir sembolü. Sadık hizmetkar ama altında mesela İngilizce falan bir şeyler yazıyor. Yoksa güzelmiş ama bu yani altında İngilizce yani başka şeyler yazıyor. Bu iyi fikirmiş ama daha iyi olabilirmiş. Onun için geçiyorum. Ne diyorsun Adem?
1: Geçelim.
0: Onun için evet geçiyorum.

0: Serdar Gökalp hayvanat bahçesine ne diyorsun?
1: Yok.
0: Yükselmedin mi?
1: Yükselmedim.
0: Evet, çocuk yükselmedi. Sevgili dinleyenler. Bakıyorum. Sonra. Kaç tane forma kaldı?
1: Tuğçe Hanım'a verdiğimizi sayıyor muyuz?
0: Evet, nasıl sayıyor muyuz? Verdik ki, on kız bizim için fidan ekmiş.
1: Instagram'da.
0: Oğlum nasıl Instagram'da? O zaten dinleyici Tuğçe o.
1: Evet.
0: Onu saydık ya oğlum zaten. Adem saymadın değil mi?
1: Onu saydık mı ki?
0: Adem nasıl saymadık Adem Allah aşkına ya? Tamam. Tuğçe aradık, konuştuk ya hani,
1: konuştuk,
0: telefonda konuştuk
1: tamam,
0: ya.
1: Ama sonradan tekrar muhabbet.
0: Ya yemin ederim yetkililere sesleniyorum yani. Benim ki. EYT haricinde de emekli edilmem lazım değerli büyüklerim. Benim emekli edilmem lazım ya.
1: Evet, emeklilikte Adem'e takıldım.
0: Güzel kardeşim.
1: Efendim?
0: Tuğçe Hanım'ın Instagram'la alakası yok. Kızcağızı tamam. Bağladık ya yayına.
1: Evet.
0: Hani yayına bağladık kızı.
1: Evet.
0: Hatırlıyorsun.
1: Hatırlıyorum.
0: O eskiden dinlemiyordu, şimdi dinlediğini anlamıyor ya.
1: İki kişi kaldı, iki.
0: İki kişi kaldı.
1: Evet, iki.
0: İyi tamam. İki kişi kaldı. Programın sonundayız. Yani verelim artık, beğen de verelim.
1: Verelim.
0: Dur bakalım şuradan.
1: Evet.
0: Dur oğlum, bakıyorum işte sırayla.
1: Sessizlik Allah. Olunca Selahattin abi panik olmasın diye evet dedim.
0: Serdar Gökalp Tavır. Konya'nın gururu, Türkiye'nin nefesi Serdar. Konyalı mıyım şu an? Yayında değil, zirvede.
1: Hoşuma gitti galiba.
0: Tişörtü verdik, gökdeleni diktik.
1: Güzel.
0: Öyle yazmış. Serdar Gökalp Tavır. Açılışına davetlisiniz. Ne diyorsun?
1: Yok mu diyoruz? Bilemedim.
0: Ya sana soruyorum oğlum işte.
1: Yok.
0: Bulvar olur mu abi demiş efendim. Serdar Gökalp. Hamam, stand-up gösterisi, komedi gecesi. Elinde birisi var, üstüne Serdar Gökalp yazıyor ama mikrofon tutu. O ben değilim abicim ben yani. Keşke beni koysaydınız yani. Evet. Dur bakayım. Oğlum. 10 numaraya bakın kim demiş. Bizim milli takımla beraber benim sağda fotoğrafımı yapmışlar. Ama hani 10 numara benim. Kafamda kulaklıkla çıkmışım ama ya. Bu bence yapay zeka değil. Kafamı bir yerden kesmiş, oraya koymuşlar. Gördün mü fotoğrafı?
1: Bakayım.
0: Gördün mü, işaretleyeyim mi?
1: Kafanı kesmişler evet.
0: Gördün mü?
1: Gördüm.
0: Bunu hani bari kulaklıksız bir fotoğrafımı bulsaydınız yahu.
1: Ama tatlı durmuş.
0: Veriyorum buna.
1: Verelim.
0: Tamam, buna veriyorum bir dakika. Bir saniye. Şuradan. Şöyle. Başka bir fotoğraf koysaydınız keşke ya. Ya tamam, tatlı olmuş da. Kulaklık var filan kulağımda. Sağa öyle çıkmışım yani. İki kere daha çaldırır kapatırım, bilginiz olsun. Bu bir. Son çaldırışım.
2: Efendim?
0: Son çaldırışım dedim, açtınız efendim. Vallahi yani. Bravo. Nasılsınız? Ya,
2: teşekkür ederim, iyiyim.
0: Kimle görüşüyorum?
2: Nevin.
0: Nereden Nevin Hanım?
2: Ankara'dan.
0: Neresinden Ankara'nın?
2: Ankara'nın Etimesgut ilçesinden.
0: Anladım. Ne işle meşgulsünüz acep?
2: Öğretmenim.
0: Hocam ne öğretmeniyiz?
2: Sınıf öğretmeniyim.
0: Ne kadar güzel. Peki. Kim, evdesiniz galiba şu an, doğru mu?
2: Evet evet, doğrudur.
0: Çok kesin ve net cevaplar şöyle. Mesela tişörtü ver de hadi artık yani filan.
2: Ha yo, estağfurullah. Neyse, heyecandan diyelim biz onu.
0: Anladım efendim, anladım. Peki tamam, size bir adet milli takım tişörtü armağan ediyorum efendim. Sarıyer Kola'dan.
2: Aa, harikasınız, çok teşekkür ederim.
0: Sizsiniz
2: ederim.
0: O, estağfurullah, sizsiniz o. Öpüyorum sizi, görüşmek üzere.
2: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Sağ ol, ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun, sağ olun, teşekkürler. Bana ver yazmış. Ya abi, şimdi burada bu kadar şeyler varken. Şile karakol komutanımız Mehmet Çınar bizi dinliyormuş şu an. Komutanım selam ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Selamlar. Yoldalarmış, bizi dinliyor. Komutanıma selam et.
1: Komutanım selamlar.
0: Selamlar. Aticim sana da selamlar. Kardeşim benim. Selamlar. Evet. Şöyle dur bakayım. Ahanda heykelimi dikmişler Manisa'ya. Evet, vallahi Manisa'ya heykelimi dikmişler. Vallahi Manisa'ya meydana heykelimi dikmişler moruk
1: bunu
0: yani.
1: Bunu söylemem bile beni tebessüm ettirdi bence. Yani hak etti.
0: Bunu veriyorum.
1: Verelim.
0: Tamam peki veriyorum. Kaç tane kaldı bunda verince?
1: Bitti.
0: Bitti mi? Yani
1: bugünlük.
0: Bu son mu bugün?
1: Bugünlük son.
0: Bir dakika dur. Şöyle. Evet. Ahan da vallahi heykelimi dikmişler. Tamam. Konuşmuyor bizi, sapık zannetti bizi.
2: Alo.
0: Alo.
2: Merhabalar.
0: Merhabalar, korkmayın efendim, Serdar ben, nasılsınız?
2: Yok yok, korkmadım, zaten bekliyordum.
0: Nereden, nasıl bekliyordun, heykelimi diktiğin için mi?
2: Yani tahmin ediyordum arar diye. Artık sonuncu kaldı format.
0: Ama güzel çalışma yani.
2: Evet, uğraştım ama size ulaşmak için dedim kesin yanlış yerden yazdım.
0: Yo eyvallah, estağfurullah. Bu aşağıda şey de var mesela, radyonun logosu var 89.2. Benim eller cepte, ne yazıyor? Manisa'nın sesi.
2: Abi bütün detayı düşündüm.
0: Manisalıların adamı. Saat kulesi var arkamda değil mi?
2: Ya İzmir'e de yakınız ya ondan.

0: Anladım. Yani burası şey, İzmir meydan ama galiba değil mi burası?
1: Ya İzmir, Manisa karışık. Ben çünkü ikisine de yakınım, tam
0: Nasıl
1: ortasındayım.
0: karışık? Böyle bir meydan yok mu ablacığım?
1: Ya Manisa'da da saat kulesi var ama ya bu kadar büyük değil tabii.
0: Abla bu İzmir'deki saat kulesi mi, Manisa'daki saat kulesi mi bu?
1: Orası İzmir'deki saat kulesi.
0: Ama meydan Manisa, doğru mu?
1: Doğru, aynen.
0: Anladım. Benle beraber getirmişsiniz saat kulesini. Hiçbir masraftan kaçınmamışsınız yani.
1: Aynen, her türlü gereken yapıldı.
0: İyi, tamam. Size bir adet milli takım tişörtü armağan ediyorum Sarıyer Kola'dan.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Var olun. Sağ olun.
1: İyi akşamlar.
0: Teşekkürler efendim. Size de iyi akşamlar. Var olun. Gördün mü oğlum, heykeli mi dikmişler dedim yani.
2: Heykele dikilecek adamsın.
0: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
0: Beton yetmez diyorsun.
2: Orada 3 tane kırmızı kart çıktı Dünya Kupası'nda.
0: 3 tane.
2: Evet.
0: Bu şey olabilir. Çıkarken şey demişler galiba. Anam sıkıntı, bir şey, ilk maçtan heykelin günah olmaz galiba.
2: Evet.
0: Öyle demiş olabilir
2: kartlar
0: yani.
2: Kartlar dağıtılmış.
0: Dur bakayım şuradan. Başka. Aklıma bir şey gelmedi, yoksa ben de yapay zekayla bir şey yapacaktım hiç. Valla bitti ama benim aklıma çok şey. Mesela lokma dağıtılabilirdi değil mi?
2: Evet. Yapay zekayla. Serdar Gökalp adına.
0: Evet, lokma dağıtılabilirdi. Ondan sonra başka ne yapılabilirdi mesela?
2: Parti düzenlenebilirdi.
0: Evet, plajda kızlarla ben böyle görüntü verebilirim değil mi?
2: Olabilirdi. Evet.
0: Ama bitti. 10 tane verdik mi?
2: 10 tane verdik.
0: Değerli dinleyenlerim, bir sürü mesaj var. Bakamadığım bir sürü mesaj vardır. İllaki vardır. İlginize, alakanıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Maçlar boyunca milli takım tişörtü elimden geldiğince vermeye, sağ olsunlar. Sarıyer Kola'ya teşekkür ederim. Valla sayıyı hani görüyorsunuz zaten, bol bol veriyorum. Sağ olsunlar, sayıyı bana bıraktılar. Bugün 10 tane verdik. Programın başında da 1-2 tane verdik. Yine her yayın nereden baksan 10 tane falan veriyoruz. Elimden geldiğince bunu her yayında da devam ettirmeye çalışacağım. Yani bizim maçlarda özellikle üstümüzde bizim tişörtle olup birbirimize fotoğraflaşmamızı sağlayacağım. İnşallah o güzel olacak. Değerli dinleyenlerim, bugün milli takım tişörtü kazananlara sesleniyorum. Yarım saat içinde gelmez tişört. Hani onu söyleyeyim de bilginiz olsun. Var mı Ademciğim bir şey?
2: Unuttuğumuz bir şey yok.
0: Tuğçe Hanım yazmış ama paylaşmadınız ya diye. Tuğçe'cim bak, bir kere daha giriyorum. Normalde veda etmem lazım. Senin güzel hatırın için şu anda bir kere daha giriyorum. Sen hikayeyi silmişsin. Şu anda senin profilinde herhangi bir hikaye gözükmüyor. Sende gözüküyorsa sil, bir daha ekle. Ben vedadan sonra hani radyodan çıkmadan bir daha bakacağım. Eve gidince söz veriyorum, bir daha bakacağım. Ama şu anda senin hikayende beni etiketlediğin herhangi bir şey gözükmüyor. Eğer sende gözüküyorsa bir sıkıntı var demek ki. Sil, beni etiketle, bir daha yükle. Sana zahmet. Ben Deniz Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, orası, burası, şurası, neresi olursa Serdar Gökalp olarak bulunabilirim sevgili dinleyenler. Bu kardeşim Adem Kılıçalan olarak bulunabilir. Radyonuz Alem FM'de, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir sevgili dinleyenler. Alemfm.com. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.